Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki saldırılar sürüyor. Husiler yeni bir saldırı düzenledi. Riyad'daki Kral Halit Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı. Bir haftada 5 havalimanının hedef alındığı 10 saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ise Riyad'daki sivillerin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon gerçekleştirildiğini ve 32.882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini söyledi. Tokat'ta

0: 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarırken, kent genelinde eğitime bugün ara verildi. Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerine sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. 6000 ton bitkisel yağ yüklü tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsüyle çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki şoför ve otobüsün sahibi de gözaltına alındı. Cibuti açıklarında Yemen'e doğru hareket eden 300'den fazla göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. 15'i çocuk, en az 139 kişi hayatını kaybederken 84 kişiden haber alınamıyor. Hindistan'da Delhi Chennai seferine gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihazın alev almasıyla yangın çıktı. Paniğe neden olan olayın ardından uçak Hindistan'ın Hyderabad şehrindeki havalimanına güvenli iniş yaptı.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
3: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
1: Reklam.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.

0: Karşımızda hocamız, hocamızı karşılayalım. Hocam günaydın.
1: Günaydın.
0: Şahane bir İstanbul sabahı. Mis gibi cillop. Böyle gömlekler giymiş öyle bir sabah yani. Üşüyen var mı bilmiyorum ama ben çok güzel uyandım.
1: Gayet güzel,
0: çok
1: güzel uyandım. Güzel sevgili Yıldırım.
0: Harika uyandım.
1: Çok güzel uyumuşsunuz sevgili Yıldırım. Parıl parıl parlıyorsunuz. Cildinize bir şey mi yaptınız?
0: Akşam hanım bir krem önerdi. Bunu sürsene dedi. Sabah dedi cildin pırıl pırıl olacak.
1: Gerçekten öyle olmuş.
0: Evet.
1: Gerginlik var böyle ciltte. Güzel bir gerginlik. Kolajen deposu falan depoları falan doldururmuş.
0: Hacı Bakan biraz gerginsiniz bugün.
1: Beğendim. Cildi beğendim. Güzel.
0: Güzel bir krem var. Önemli bir kremmiş meğerse bu. Ben bilmiyordum bu kremi.
1: Cilt kremi mi sevgili Yıldırım?
0: Cilt kremi.
1: Cilt kremi.
0: Tıraş kolonyası gibi düşün yani. Kolonya var. Tıraş kolonyası var.
1: Var.
0: İkisi de aslında kolonya.
1: Aslında evet.
0: Krem var.
1: Zaman.
0: Cilt kremi. Evet, İkisi de krem. Aslında baktığında.
1: Evet.
0: Şey değil. Biz cilt kolonyayı niye söyleriz biliyor musunuz?
1: Tıraştan sonra genelde sürüyorlar. Evet. Cilet de sinek kay dediğimiz tıraştan sonra yapılır.
0: Niye söyleriz bilir misiniz?
1: Yanmalar için mi ne için? Şap
0: babam,
1: şap şap.
0: Yıllarca babama sordum ben. Baba niye bu kolonyayı sürüyorsun? Ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Mikrobunu alıyor. Ben mikrobunu alıyor dedi.
1: He, cilet de şey yaptığın için tıraş olduğun
0: ya
1: için.
0: Böyle, oh, oh.
1: O yakar ya böyle yakar.
0: Vurur bir de böyle böyle
1: şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak. Berber fantazisi diye düşünüyorum.
0: Yok değil. Oturmuş mikrobu kırıyor. Mikrobu döverek. Mikrobu dövüyor orada.
1: Al alkolü. Al alkolü. Al diyor. Öl mikrop.
0: Sonra şey sürüyorsun. Krem sürüyorsun.
1: Krem balsam balsam.
0: Balsam balsam.
1: Balsam.
0: Evet bu sabah da böyle. Uyandık. İşte buraya çok güzel bir tıraş kolonyası reklamı.
1: Gelirdi.
0: Yani tam buraya gelirdi, giderdi yani.
1: Setli setli kolonya arkası balzam setli.
0: Setli
1: tıraş seti.
0: Çok da güzel kokar onlar. Onu da söylemiş olalım.
1: Bazı kolonyalar da sevgili Yıldırım
0: yiyesim
1: var.
0: Yiyesim geliyor ya bazı kolonyaları. Vallahi.
1: Ya, öyle güzel kokabilir mi ya erkek tıraş kolonyası?
0: Efsane kokular. Bazen böyle hiç tıraş olmadan onları gidip vücuduma sürdüğüm var.
1: Var olur yapıyorum. Olur. Evde vardır bir tane o kolonyadan. Böyle bir şak şak şak şak sakala makala sürersin.
0: Sürersin.
1: Hadi bir sakal tıraşı olmadığınız için sevgili ciletle. Oluyor musunuz? Olmuyorsunuz. Siz de olmuyorsunuz.
0: Bayağıdır olmuyor.
1: En son ne oldu? Hatırlıyor musun? En son
0: ciletli. 10 yıl olmuştur.
1: Olmuştur değil mi?
0: Olmuştur.
1: Benim de olmuştur rahat.
0: 10 yıldan fazla olmuştur jilet değdirmediğim.
1: Vallahi askerde bile değdirmedim.
0: Askerde ne? Makineyle mi oldun?
1: Makine her sabah. Bir makine almışım. Ya bugünün parasıyla 200 lira. Öyle pahalı.
0: 200 bin lira.
1: 200 lira lira.
0: Hayır lira.
1: Markasını falan görsen bu dersin ki ertesi gün bozulur. Öyle bir tipi
0: bozulmadı
1: var.
0: Bozulmadı ama.
1: Ama nasıl sıfır yapıyor sinek kaydı yapıyor bozulmuyor.
0: Ne diyorsun
1: ya? Ya inanılmaz sabah kalkıyordum böyle. 2 dakika bile almıyor. Zzzz diye bir yapıyordum abi. Cillop. Alnım gibi oluyor böyle. Geleceğim gibi. Aydınlık kaygan.
0: Ben
1: vallahi
0: en son bir kestim ya yanlışlıkla.
1: Evet.
0: O zaman da makinayla'ydı.
1: Makineyle kesmişti değil mi?
0: Bayağıdır değmiyor. Yok. Ama onun tadını özledim ya. Ben bugün yarın bir keserim biliyor musun?
1: Ama senin jilete şey mi?
0: Neden?
1: Jilete teşne cildin var mı?
0: Teşne sever mi?
1: Benim sevmiyor işte abi. Benim cilt... Benim
0: ne oluyor
1: şu
0: kabarma mı?
1: Kısımları var ya nasıl kabarıyor coşuyorum ben öyle böyle
0: abi diye. Yanlış kesiyorsun demek ki.
1: Ben kesmem zaten kuaföre gidiyorsun her taraf mesela buradan aşağı iniyor boğazdan yukarı çıkmak zorunda ters kesmemek için. Yanlar bir sakal da bir acayip ya.
0: Bir çıkıyorsun.
1: İyi ki de kesmiyorum bir çıkıyorum her yer şişmiş kabarmış.
0: Kasaptan çıkmış gibi değil mi?
1: Kesik yok ama kabarık.
0: Kabarık.
1: Ne güzel bak.
0: Biz nereden girdik ya bunu?
1: Tıraşa kadar konuştuk.
0: Hakikaten nereden geldi ki bu konu buraya? Ne bileyim.
1: Cildinizin parlaklığından sevgili Yıldırım.
0: Evet. Senacığım günaydın. İyi sabahlar
2: bebişim. Günaydın abicim.
0: 7.10'da programı açıp geç kalma rekoru kırdınız. Asla. Asla.
1: Yazık.
0: Reklamlar ya. Bitti. Şarkı çaldı sonra girdik efendim.
1: Yazık
0: oğlum.
1: Ya.
0: Babamızın radyosu değil öyle. Bizi denildiği gibi giriyoruz bize.
1: Oldu hemen girelim 7'de. Haberi de girmeyelim.
0: Öyle olmuyor. Öyle olmuyor.
1: Ne güzel.
0: Olsana adaylı.

0: Günaydın Alem Efem'in gülleri. O şaplatma kolonyanın yüzde dağılması gereken vibrasyon diyor. İşte onu söyledik biz de.
1: Titret.
0: Titretme ve mikrobun kırılması. Döverek mikrobu öldürme.

0: Vallahi genel olarak katılım şahane. Hemen trafiğe bakalım.
1: Günaydın. İstanbul trafiği sevgili Yıldırım. %49 da güne başlamış.
0: %49 çok oldu.
1: %49 da güne başlamış.
2: Bunu böyle pazartesi. Adam edebilirse gideceğim.
0: Çokmuş ya.
1: Bu trafik asla.
0: Adam olmaz.
1: Asla adam olmaz. Ben adam olmam diyor Serdar Ortaç'tan İstanbul trafiğe.
0: Hava durumu?
1: Hava durumu sevgili
0: İlçe Yıldırım. İlçe hava durumu.
1: Vallahi şimdi bu haftayı komple yağış beklentisi içerisinde geçireceğiz. Onu söyleyelim sevgili Yıldırım. Bugün akşam saatlerinde böyle küçük küçük atıştırma yerel yağışlarımız olacak İstanbul için söylüyorum. Ülke genelinde yavaş yavaş yağış girişleri var. Mesela İstanbul anlık şu an bakıyorum doğru yerdeyim. 17 derece. Gün içerisinde 23-24'ler 25'ler hava sıcaklığı güzel. Daha sonra akşam 6-7 gibi 8 gibi bir yağış bekliyor İstanbul. Kaya da bilir, kaymaya da bilir göreceğiz. Ankara 13 derece. Ankara'da sevgili Yıldırım öğleden sonra yağışlar geliyor ama dereceleri güzel Ankara'nın. Şu an için güzel.
0: Tamam.
1: Yarından itibaren düşecek Türkiye geneli sıcaklıklar. İzmir'e bakıyorum. İzmir neredesin İzmir? İzmir'de
0: oğlum ne yapıyorsun Allah aşkına ya?
1: İzmir 20 derece fazla.
0: Tamam bu hareketler ne?
1: Özür dilerim. İzmir deyince bir...
0: Aygır gibi bağırmalar bir şeyler.
1: Aygır güzel bir şey benzetme beğendim.
0: Allah.
1: Aygır at değil mi? Erkek at.
0: Devam et.
1: 20 derece İzmir. İzmir. İzmir'de yağışlı sevgili Yıldırım. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir'de de. Dolayısıyla yağışlar gelmiş ya. Gelmiş.
0: Bazı yerlerde var.
1: Var.
0: Bazı yerlerde var. Peki katılım da çok iyi. Sevgili dinleyiciler muazzam bir gün diliyoruz efendim sizlere. Biz dün çok acayip şeyler yaşadık. Evet.
1: Ne oldu?
0: İlerleyen dakikalarda anlatacağız bunu.
1: Balıkla alakalı.
0: Dün köpek sahiplendik.
1: Acı. Konuşamadım. Vallahi mi?
0: Vallahi.
1: Barınağa mı gittiniz?
0: Yok. Çok acayip şeyler yaşandı dünya.
1: Değişik hareketler.
0: Çok acayip şeyler yaşandı.
1: Şu an köpek sizde mi?
0: Yok verdik geri verdik.
1: Niye aldın ki? Köpek konuştu mu? Beni sahibine geri götürdü.
0: Yok çok acayip şeyler
1: tamam,
0: oldu.
1: Tamam bekliyorum.
0: Konuşulur bunlar ya şey
1: anlatacağım
0: diyeyim.
1: Anlatacağım mı peki yayında sonra mı anlatacağım?
0: Anlatacağım. Dün ya şöyle oldu. Sahilde Rumeli Hisarı var ya.
1: Evet.
0: Hisarı biliyorsun. Hisarın altında orada balık tutuyoruz.
1: Tamam.
0: Orada bir köpek gördük. Çok sevgili dostum Emre ile beraber balığı tutarken. Ya ne kadar tatlı bir köpek dedim ya cinsi ne acaba? Bu deli Emre de koştu adamın yanına gitti. Dedi ki. Abi köpeğin cinsi.
1: Ha sahibi var. Ben sokak gezen köpek sandım.
0: Yok,
1: sokakta
0: sahibisi,
1: gezen.
0: Sahibisi
1: ha,
0: var.
1: Sahibi var. Evet.
0: Sahibisi var. Adam da dedi ki işte cinsi şu dedi.
1: Tamam.
0: Alacaksanız size verebilirim dedi.
1: Ne oluyor ya? Adam dünden meraklı.
0: Ne oluyor dedim ya. Ben Amerika'ya gideceğim dedi.
1: He.
0: Tam da üstüne denk geldi ama düzgün bir aileye vermek istiyorum dedi. Efendim dedim biz gayet düzgünüz.
1: Bakın.
0: Bakın tipime bakın. Fiziğinizi
1: presentable bir yapım
0: var. Presentable.
1: Evet.
0: Neyse hikaye biraz uzun ama. Sonuç itibariyle biz köpeği aldık.
1: Burada bırak şimdi.
0: Bırakıyorum.
1: Bu da reklama
0: gidiyor. Devamı ikinci blokta
1: bravo,
0: diyelim.
1: Bravo işte
0: i̇kinci
1: bu.
0: Blok. Güzel lan hakikaten ya böyle
1: ben çok merak lazım. Ettim ben çok merak ettim.
0: Tamam.
1: Sevgili dinleyiciler siz de beraber ben de aynı dinleyeceğim yeni.
0: Tamam aradan sonra devam o zaman.
1: Tamam.
0: Tamam hadi bakalım.

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep İşte'den Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
10: İçtikçe iyi hissedeceksin.
11: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Ama dememek için ama sigorta.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Abi iyi bir dinleyiciysen o da büyük bir artı vallahi.
1: Kesinlikle.
0: Hayatında sana bir artı kazandırıyor.
1: İyi dinleyici olmak şöyle de bir şey, karşıdaki kişiye göre hareket etmeyi gerektiriyor. Bazıları sadece kendi konuşsun, pasif dinle istiyor. Bazıları da aktif dinleme istiyor. Sen konuşurken
0: siz ona... Siz pasif mi seviyorsunuz, aktif mi?
1: Ben aktif. Eskiden pasiftim.
0: Öyle mi?
1: Eskiden pasiftim.
0: Hayır, sadece dinliyor.
1: Büyüdüm, artık büyüdüm.
0: Sadece bir dakika, şimdi pasif dinleyici dediğin sadece dinleyen.
1: Sadece dinleyen.
0: Aktif nasıl oluyor?
1: Araya
0: hem
1: giren.
0: Hem dinleyip araya giren.
1: İşte akıl da verebilen, araya giren.
0: Hmm.
1: Şöyle olsa daha iyi olur mu diye soruyor.
0: Hmm.
1: Pasifte bu... tamamen kendini karşıya bırakıyorsun.
0: Dinleyicilerimiz kendisini o zaman bir kategoriye koysunlar bakalım.
1: Tabii ya,
0: bizi en çok aktif mi dinliyor, pasif mi dinliyor? Bunu da anlamış olalım.
1: Dinledikleri ilçeli, illeri de yazsınlar. İstanbul aktif mesela.
0: Bornova'dan var.
1: Ankara aktif.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: aşksa.
1: Oğlum oğlum çocuğum yapma öyle hareketler. Erdal abi yine selam çak.
2: Erdal abi günaydın.
1: Erdal Kazmaoğlu.
2: Erdal abi günaydın.
1: Kayseri'den Erdal abimize.
2: Kayseri, Texas günaydın sevgili selamlar.
1: Texas mı?
2: Eşim Arif'le beraber dinliyoruz. Ona bir selam gönderirseniz çok sevinirim. Texas aktif diyor.
1: Texas'ta.
2: Texas'ta sevgili Yıldırım. Baktım numarada Texas numarası doğru.
1: Bizim millette bu arada böyle bir laf vardır. Ya. Burası Texas mı lan diye bir laf vardır biliyorsun.
2: Tam oradalar şu an sevgili Yıldırım.
1: Selam
2: nasıl
1: olsun.
2: Texas anlatıldığı gibi mi? Ya dizilerde, filmlerde bize anlatıldığı
1: bilmiyorum
2: gibi
1: oğlum,
2: mi? Bir dinleyicimiz yazarsa seviniriz ya.
1: Oluruz.
2: Ya Texas gerçekten Texas mı? Herkes böyle şeyle sesler geliyor mu sağdan soldan?
1: Yani şey mi mesela evde işte ekmek bitti milletin evine dalıp verdi o ekmeği falan. Öyle bir
2: yumrukla kapıları falan yumrukluyorlar mı? Öyle şeyler
1: var
2: mı?
1: Böyle şeyler.
2: Silahlar tüfekler havada uçuşuyor mu
1: ya
2: Texas'ta?
1: Şirket diyor ki tazminatını vermiyorum. Vereceksin lan çat çat. Öyle mi? Yani nasıl bir
2: Texas'ta şerif var mı şerif?
1: He mesela şerif
2: mesela,
1: var
2: merak
1: mı?
2: Ediyorum. Şerif var mı?
1: Nasıl bu Texas? Nasıl
2: Texas
1: bu Texas?
2: Texas emniyetinden biraz bilgi verirseniz.
1: Bize bir yazabilir miyiz? Zuhal Hanım ALM plaka göndermiş. KAU ya da ALM gönderene, hepsini değil tabii ama görebildiklerimize sticker gönderiyoruz. Zuhal Hanım'ı sabitledim. Senacığım sen şey yaparsın orada. Olur mu be bir şey?
2: Oldu.
1: Canım seni bir şey yap.
2: Oldu.
1: Evet. Abi iş yerine geldim. Otoparkta hikayenin devamını bekliyorum. He. Ahmet Beyciğim.
2: Ay bekliyor. Köpeği şu, aldık dedi.
1: Köpeği numaramı al dedi. Dedi ki numaramı al dedi haberleşelim.
2: Tamam.
1: Akşam haberleşelim dedi.
2: Vermedi köpeği
1: yok,
2: orada.
1: Köpeği hemen orada vermedi.
2: Tamam.
1: Ben de numaramı al deyince dedim ki herhalde ücret talep edecek kendisi. Numarayı al. Şimdi ayak üstü konuşmayalım böyle şeyleri falan.
2: Tamam anlaşıldı.
1: Ben de hanıma söyledim. Hanım yürüyüşteydi o sırada geldi. Dedim ki böyle bir köpekçi var. Hemen ne olur alabilir miyim ne olur alabilir miyiz dedi.
2: Tamam.
1: Ben de beyefendiye yazdım. Neredesiniz dedim.
2: Oo.
1: Beyefendi de dedi ki böyle köpeğin videosu bu. İşte evdeyim. Ulus'ta oturuyorum. Buyurun görüşelim.
2: Görüşelim.
1: Biz de gittik. Görüştük.
2: Kalktın Ulus'a gittin bir daha.
1: Ulus'a gittik.
2: Vay arkadaş.
1: Görüştük. Kendisiye. Köpek de tabii köpekçik. Yerinde duramıyor. Adeta beni sahiplenincesine. Neredesine öyle bir tavır.
2: Kuyruk havada sallanırken.
1: Aldık. 6 aylık bir köpekçik.
2: Hadi bakalım.
1: Ama hanımın alerjisi çıkınca birkaç saat sonra geri götürmek.
2: Köpeğe de mi alerji varmış?
1: Varmış. Varmış. Çünkü burun burun akmaya başlayınca.
2: Gitti şişti gözler mözler.
1: Şişince bizi evet.
2: O kadar sevgi beklenti gitti mecbur yani sağlık sebepleri.
1: Belki de o ırka vardı bilmiyoruz.
2: Her ırka yoktur yani o.
1: Böyle şeyler yaşandı yani.
2: Ah be.
1: Böyle birkaç saatlik köpeğimiz oldu bizim. Bu kadar yıkadık bir de hayvanı evde.
2: Alır almaz.
1: Evet.
2: Ya Ulus'tan köpek alıyorsun yıkar mı ya Aysel? Ya sen nereden Ulus'tan aldın ya? Gittiğin evi anlat bakayım biraz. Ulus'tan köpek almışsın.
1: Çok
2: ya.
1: Çok güzeldi. Ev de güzeldi. Sahibisi de güzeldi ama olmadı.
2: Dedim bir ya köpek ısırdı mı ne yaptı acaba dedim parçaladı mı oranızı buranızı.
1: Yok hiç öyle bir
2: başka
1: şey olmadı.
2: Alerjik çıkmış ya. Ben çok sevinmiştim hikayede.
1: Olmadı.
2: Şey tatlıya bağlanacak diye olmadı.
1: Başka köpek türlerine bakacağız.
2: Hayırlısı.
1: Doberman hayırlısı. Bilmem ne falan.
2: Daha belki, büyüklerine
1: bakacağız. Daha büyüklere bakacağız. Belki oradan olabilir efendim. Peki inşallah eşinizin çocuğa alerjisi yoktur diyor. Bir düşünsenize diyor çocuk oldu gözler akıyor falan. Büyük sıkıntı diyor.
2: Beraber ağlıyorlar.
1: Ya
2: ben de bir şey diyecek sandım hikayeye bak.
1: Hikaye uzun aslında ama yani tamamını anlatmak istemedim.
2: Kısa kestin güzel.
1: Kısa kestim.
2: Sonucunu öğrendik.
1: Sabahın bu saatinde hikayemle sizi boğmak istemedim efendim.
2: Estağfurullah ben çok merak ediyordum hikayenizi. Neyse sonucunu öğrenmiş oldum.
1: Evet akşam yayınında anlatırız artık detaylısını. Haber var mı? İki gün araya girdi çünkü.
2: Var bir şeyler var sevgili Yıldırım.
1: Yunan'a yaslıyor muyuz?
2: Yunan'a yaslayamıyoruz.
1: Yaslayamıyoruz.
2: Yok yaslamıyoruz. Belki dolaylı yaslarız hani bir tane haber yakalarsa kenarından kıyısından.
1: Ne gözükler. Varmış mesela?
2: Yunan'a yaslanacak bir haber.
1: Yunan'a geç oğlum Yunan yoksa
2: şöyle
1: geç.
2: Bir şey vereyim mesela.
1: Ne vereceksin?
2: Belki oradan bir şekilde buluruz.
1: Hmm.
2: Elazığ'da minik bir öğrenci arkadaşlarıyla oyun oynarken çarptığı Türk bayrağını yere düşüyor. Öpüp kaldırıyor alnına koyuyor.
1: Evet bunu gördük.
2: Böyle
1: bunu
2: gençlerimiz
1: gördük.
2: Varken,
1: var,
2: yetişirken...
1: Yunan daha çok koksun.
2: Türk bayrağını öpen gençlerimiz, çocuklarımız varken...
1: Yunan daha çok koksun.
2: Biz hayırdır.
1: İstanbul'da bir vatandaşın bir yılda tam 316 defa muayene olduğu ortaya çıkmış efendim. Yılın ilk 8 ayında yaklaşık... 148 milyon muayene gerçekleştirilmiş İstanbul'da. Öyle söyleniyor.
2: Yılın ilk şimdiye kadar.
1: 8 ayında evet. Bir vatandaş da bir yılda 316 defa muayene olmuş.
2: Ya galiba o haberi bir yerde gördüm. Koa hastasıymış. En ufak bir öksürükte korkudan gidiyormuş.
1: Korkudan
2: evet.
1: gidiyor.
2: Çok korkuyormuş. En ufak bir öksürükte tedavi süreci boyunca hep gitmiş. Hastanede yatmış.
1: Ben Sena'nın haberlere konu olduğunu bir an öyle zannettim. Sena'cığım sen değilsin değil mi bu?
0: Abicim. Ben bir ay bekliyorum randevu sırası yani. İmkanı yok.
1: Ama hakkını yemeyelim. Kızımız aylardır gerçekten hasta hasta geldi yani öyle söyleyeyim. Şeyi yok. Öyle bir durumu yok. Önceden vardı.
2: 348 değil.
1: Değil. 348 değil. Değil. 300 zaten 16 haberde.
2: 16
1: mı? 316. Eskiden Sena öyleydi. Haftada 4 gün gelirdi işe.
0: Günlüğüm alışana kadar
2: bir gün,
0: alıştım.
2: Bir gün alıştı. Alıştı. Şu an alıştım.
1: Hep de Cuma'ya denk gelirdi bize. Dikkat ediyor musun? Hep evet. Öyle oldu.
2: Cuma, pazartesi ve Cuma hastalık zamanıydı sevgili.
1: Evet. Ben
2: 3 günlük birleştirme çok rahat etti.
1: Çok.
2: Bünyeyi falan rahatlatır sevgili.
0: Ay dayanıyorsun dayanıyorsun. Cuma'ya artık dayanamıyorsun.
1: Artık. Yani. Tabii.
2: Ya da hafta sonunda... Ya da hafta sonundan başına bir şey geliyor da pazartesi gelemiyorsun. Yani öyle
1: gibi,
2: şeyler
1: gibi olabilir. Şeyler ya. Mesela hiç çarşamba görmedim ben.
2: Ben çarşamba Salı hiçbir
1: yok,
2: şey
1: çekeceğiz. Salı yok, perşembe yok.
2: Görmedim.
1: Hasta
2: Ama
1: olan. Ama hasta olan cuma oluyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum.
2: İşte şey dediği gibi hani 4 gün artık yoruluyorsun. 5. gün artık bir şey hastalık.
1: Vücut diyor ki bırakıyor kendini.
2: Bırakıyor kendini artık diyor tamam diyor ya biraz da yatalım diyor.
1: diyor. Ya oluyor böyle şeyler hastalık da bizim için be. Doğru mu şimdi?
2: Doğru da bence diyor Şevval geldikten sonra düzeldi öyle zannediyorum.
1: Neyse. Mesajımı görün. Öznur Serttaş. Dur bakayım.
2: Neymiş? Görelim Öznur Hanım.
1: Yataktan kalkıp koltuğa uzananlarda bugün. Günaydın. Ses kaydı gelmiş. Bir de ona bakalım. Dur bakayım.
3: Fatih abi, Umut abi günaydın.
2: Ya günaydın kardeş. Ya.
1: Günaydın kardeş.
2: Kalk.
1: Ne kadar tatlı ya. Yataktan fotoğraf göndermiş bize.
2: Üzerinde pişesi var.
1: Yataktan kalkıp koltuğa uzananlar. Daha bugün diyor. Allah'ım güzelliğe bak
2: bir
1: ya.
2: Bir türlü kendine gelemeyenler de bugün değil mi?
1: Çok tatlı.
2: Gitmek istemiyordur hiçbir yere. Okula ne okula ne bir şey.
1: Anne ben okula gitmeyeceğim. Ne oldu? Karnım ağrıyor.
2: Karnım ağrıyor. Uykum var. Uykum var.
1: Bir sürü bahane sunardık be. Hiçbiri de kabul edilmezdi. Şimdiki çocuklar gitmeyeceğim. Niye? Bilmiyorum bugün gitmek istemiyorum diyor.
2: Tamam oğlum.
1: Tamam oğlum diyor. Tamam kızım diyor. Ne kadar rahat ya.
2: Gitmeyebilirsin. Hadi o zaman şirkete gidelim.
1: Abi çocuk yalan söylememiş oluyor böylelikle. Bence bu daha doğru değil mi ya?
2: Gerçekten.
1: Öbüründe biz yalana başvuruyorduk. Şimdi yalana gerek yok. Ben bugün gitmek istemiyorum. Böyle ruh halinde değilim.
2: Kabul ediliyor.
1: Diyor mesela.
2: Zaten kabul ediliyor. Herhangi bir yalana ihtiyacı yok.
1: Bitti.
2: Biz eskiden ne tebeşir tozları yalardık. Ya
1: vallahi yaladık. Yaladık.
2: Tahtayı yalardık.
1: Şimdi tebeşir tozu da kalmadı abi. Şey keçeli kaleme yazdı. Kalem dilimize mi sürtelim?
2: O da yalanmıyor ki. Yalanan bir şey değil.
0: Ben çığlık atardım sesim kısılsın hastayım diye.
1: Bak işte bu da böyle manyak.
2: Sokaklarda.
1: Bunu da ilk defa duyuyorum. Çığlık atıyordum sesim kısılsın.
0: Duşa giriyordum sesim duyulmasın diye çığlık atıyordum. Hani sesim kısıldı anne boğazlarım acıyor diye. Gerçekten bağıra bağıra tahriş ediyordum boğazımı.
1: Abi çok yaratıcı
0: bir... Yine de gönderiyordu.
2: Yine gönderiyordu ama değil mi?
0: Gönderiyordu.
2: Yemiyordu.
0: Okulda açılır diyordu.
2: Muhtemelen o çığlık dışarıda duyuluyordu.
1: Sabah sporunu kaçırdık mı? Yok bu sabah yapmadık efendim sabah sporunu.
2: Daha ayılamadık daha. Daha evet. Ayıltamadık.
1: Uçlu kalemin ucunu yiyordum ben demiş.
2: Hasta olmak için mi? Onu duymamıştım. Uçlu kalemin ucunu yiyorduk. Biz de yiyorduk da hani hastalık için değil.
1: Kızamık oldum diye kırmızı kalemi yalayıp yüzüme benek yapmıştım. Annem gerizekalı değil. Bir de üstüne dövdü beni diyor. Anne böyle biliyorsun baş parmağı yalayıp böyle bir yüzden onu silmeye çalışma vardır.
2: Tabii tükürükle.
1: Evet. Ya ben öyle çok fırçaymışımdır biliyor musun hocalarımdan? Göz kalemimi sürüyorsun diye. Benim böyle gözlerim...

0: 2006 şeydi çocukken, şimdi yok da.
1: Siyah gibi miydi?
0: Siyahtı böyle, karaydı yani.
1: Şey mi, bu sürme çekilmiş gibi mi, evet, yoksa göz altları
0: sürme
1: mı?
0: Sürme çekilmiş gibi. Böyle ıslatıp böyle sildiklerini hatırlıyorum.
1: Öğretmenlerin.
0: Evet.
1: Ya sanki velisi yok da sana, tövbe estağfurullah.
0: Vallahi yaparlardı ya. Bak.
1: Yapar, doğru.
0: Hatta
1: yapar.
0: Necda hocam, ilkokul hocam, hala görüşürüz kendisiyle.
1: Niye peki
0: bunu hatırlatırım.
1: Niye görüşüyorsunuz?
0: Seviyorum.
1: Tükürüyle gözünü sildi senin.
0: Seviyorum, çok seviyorum. Emeği bende çoktur.
1: İyilik olsun
0: böyle
1: diye.
0: Böyle sildiğini hatırlıyorum. Tabii
1: oğlum
0: canım.
1: Makyajlı gelmiyoruz.
0: Oğlum yüzüne niye göz kalemi sürdün diye. Var gibiydi yani. Eski fotoğrafları göstereyim ben sana.
1: Normalde kalır o. Sende geçmiş sevgili Yıldırım, değil mi?
0: Geçti, ben de geçti.
1: Eskiden öyle vardı böyle.
0: Yüzümün nuru gitti gibi. Yani iyice senle görüştüm görüşeli.
1: Gitmiş. Normalde o nurdur biliyorsun sevgili. Herkeste olmaz. Bazı insanlara da inanmazlar göz kalemi çekmediğine. Öyle bir ünlüler de vardı galiba ekranda. Öyle biri vardı, göz kalemimi çekiyorsunuz.
0: Doğuş.
1: Doğuş. Doğuş da inanılmaz göz kalemi. Göz kalemi onun nuru gibiydi. Kalmış. Doğuş'un nuru kalmış.
0: Doğuş'ta var hala.
1: Doğuş'ta
0: var.
1: Hala var.
0: Hala var. Günaydın. Okula gitmemek için kendimi tuvalete kilitlemiştim diyor. Ayşe Hanım yazmış.
1: Allah Allah.
0: Anahtarı da tuvaletin deliğine attım. Demiş mesela.
1: Ya bir gün için mi de? Bir gün için sevgili. Kitle bir de deliğe at.
0: Kalem ne demiş? Uçlu kalem ucunu kağıda sarıp yiyordum. 0-5 uçsa bir harikaydı dostum.
1: Tadı
0: demiş.
1: Mı değişiyor acaba?
0: Ne bileyim, işte öyle yazmış.
1: İnce ya, kolay yeniyor.
0: Hey gidi, bu ülkeden Doğuş'la bir sanatçı geçti. Arkadaşlar yaşıyor hayatta.
1: Geçmedi
0: ya.
1: Geçmedi ya, bir şey
0: geçmedi,
1: olmadı.
0: Geçmedi burada yani.
1: Allah gecinden versin.
0: Çok da severiz. Bunun adına
1: yürek dereler.
0: Öyle bir anda
1: silemezler.
0: Biz burada
1: neciyiz neyiz.
0: Seversenk
1: bir defa severiz.
0: Neydi şarkının adı, neydi?
1: Bunun adına yürek derler.
0: Bulamadım ki.
1: Bunun adına yürek derler.
0: Bunun adı. Oğlum bulamıyorum, niye yok?
1: Olmama ihtimali yok ya.
0: Bunun şarkının adı o mu, emin misin?
1: Evet, öyle olması lazım. Bunun adına yürektir. Neciyiz neyiz var mı, öyle bir şey yok.
0: Aa, buldum. Değil ya. Vallahi buldum. Ya. Buldum. Bunun adına yürek derler. Evet, şu galiba herhalde, açarsa dinleteceğim
1: çok
0: size.
1: Çok güzel olur açarsa.
0: Çok güzel şarkı.
1: Küçük bir hatırlama yani. Sevgili Yıldırım.
0: Minik bir hatırlayalım.
1: Herkes
0: ama.
1: Herkes tebeşir tezu yiyormuş vallahi.
0: Bu hafta Alim FM Afrika'da. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında bir kaplan görüyoruz. Bakın nasıl kükrüyor.
1: Ailesiyle beraber küçük küçük oyunlar. Belli ki acıkmışlar. Anne kaplan görevinin başında.
0: Doğuş'la Afrika'yı geziyorum hafta içi her gün Alem Efendi. Oğlum öyle bir tınısı yok mu ya?
1: Girişi çatan.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
1: Reklam.

0: Siz Amerika'ya gittiniz değil mi?
1: Ben gittim sevgili Yıldırım. Sibel Gökçe ile gittim Amerika'ya zamanında.
2: Sibel Gökçe kim ya?
1: Tüm zamanların en çok aranan insanlarından bir tanesidir Sibel Gökçe. Hatırlamaz mısınız ya?
2: Yok bilmiyorum.
1: Nasıl yani?
2: Sibel Gökçe
1: Sibel Gökçe ile Amerika'ya gitmediniz mi hiç ya? Sibel Gökçe'ye bak.
2: Tamam Sibel Gökçe'yi hatırladım.
1: Tabii numarayı vereyim, gitmek isteyen varsa hala gidebilir. Şansını devam edelim.
2: Böyle bir reklam vardı değil mi?
1: Vardı tabii. Sibel Gökçe ile Amerika'ya 0-9-366-66-66-72.
2: Reklamı var mı?
1: Atayım, bende var.
3: Çok aranan kadını Sibel Gökçe sizi Amerika'ya götürüyor.
4: Haydi Amerika'ya. Baş başa.
3: Hemen arayın Sibel Gökçe ile Amerika'ya, siz gidin.
2: Ne alaka? Alttaki müzik ne alaka peki? Müziği duydun mu müziği?
1: Müzik kıyafetsiz gidilecek belli.
5: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Vatan.
1: Ney?
0: Vatan.
1: Ne diyordun? O sırada mı açtın?
0: Evet.
1: Ha, iyi, tamam, peki. Şov devam eder. İstanbul %50'lerle açtı bugün yol durumunu. Şu anda İstanbul'un durumu %62. Yükseliyor.
2: 62 olmuş.
1: Normal değil. Bu sabah normal değil. Maşallah. Yani yol durumuna bakmadan yola çıkmayınız.
2: Bir bakın alternatif güzergah varsa.
1: Evet. Sinem An ablanıza selam çakın.
2: Günaydın Sinem.
1: Ve sticker gönderdi kendisine. Kau plakayı göndermiş. Ver gelsin haberi yavrucuğum.
2: Veriyorum
1: bakalım
2: sevgili
1: bugüne
2: Yıldırım. Ankara'dan bir haberimiz var sevgili Yıldırım. Ankara'da bir işletmeye 135.082 TL ceza kesilmiş bir restorana.
1: Ne oldu?
2: Ceza sebebi de şu. 4 cacığa 1000 TL istemiş işletme. Tak şikayet, tak ceza. 4 cacığa 1000 lira isteyen işletmeye 135.000 lira ceza kesilmiş.
1: 4 cacığa 1000 lira mı?
2: Cacık sever misiniz Fatih Bey?
1: Cacık yani aramam ama hafif sarımsaklıysa severim.
2: Kuru cacık mı?
1: Kuru cacık ne ya?
2: Daha böyle yoğun oluyor ya, böyle sulu oluyor bazıları, bazısı yoğurt gibi oluyor.
1: Ya orta hali olsun. O. Böyle otobüs terminali cacığı olsun.
2: Yani anladın sulu mı? Sulu istemiyorsun. Su, bazıları yani çok, böyle
1: çok
2: su
1: sulu
2: gibi
1: değil,
2: oluyor.
1: Çok kuru da değil.
2: Ya güzel. Arada böyle.
1: Ama biz cacık severiz ya.
2: Biz cacık severiz abi.
1: Cacık severiz.
2: Bir kere pilav varsa, karnıyarık varsa pilavın yanında her türlü cacık olur.
1: Nohut da olur.
2: Nohut olur, kuru fasulye olur.
1: Kuru da olur. Eski gurme Sena'ya da soralım. Neyin yanına cacık gider?
3: Neyin yanına? Karnıyarığın gider bence.
1: Karnıyarık ben bravo.
3: Sevmem o yüzden.
1: Ha, sevmiyor musun?
3: Yok.
2: Allah Allah. Yoğurt sevmiyor musun?
3: Gaz yapıyor gaz.
1: Şimdi 4 cacığa mı 1000 lira istemiş?
2: 4 cacığa 1000 lira istemiş.
1: Abi normal geldi bana, bilemedim.
2: Ne bileyim yani, ama normal değilmiş demek ki. 35'i cezayı yapmış.
1: Ne kadar
3: normal mi?
1: Değil mi? Cacık ne kadar
3: 250
1: ki?
3: 250 lira mı abi cacık?
1: Tamam değil mi? Abi şu anda bende ne ucuz ne pahalı. Bende yok.
2: Bir cacık kaç para olmalı diye sorsalar şu an cevap veremeyecek.
1: Pandemiden durumdayız. Sonra o iş bitti ya.
2: Yok 150.
1: Yok anlamıyoruz.
2: 100 mesela. Lira mı cacık? 100 lira yeter ya cacığa sanki.
1: Bilemiyorum ki.
2: 100 yeter
1: bazı
2: ya.
1: Bazıya gidiyorum mesela 1300 lira diyor. Yandakileri duyuyorum. Aa, ne kadar uygun diyor. Ben de diyorum ki evet uygun.

0: milyonmuş gerçekten.
1: Anlamıyorum neyin ne olduğunu.
2: 100 lira 122 liraya satan işletmeler var. 100 lira.
1: O zaman pahalı.
0: Evet, 250 lira pahalı sevgili yıldırım. Yapıştırmışlar cacıktan ceza.
1: Evet, geçmiş olsun. Artık demek ki böyle haberlerde

0: Çocuk fotoğrafı var.
1: Mustafa Hoca adam profesör abi, onu ona şey yapmaz.
0: Paylaşılan
1: yani.
0: Adisyonda pirzola kaç para diyor? Kalem sayısı yazıyor mu? Belki tek kalemi 500 liradır.
1: Bilemedim.
0: Bilmiyoruz onu, evet.
1: Bilemedik. Mustafa. Oğlum kim Mustafa diyorsun? Hoca ne diyorsa doğrudur.
0: Doğrudur ya. Yani.
1: Niye uzatıyorsun? Niye uzatıyorsun?
0: Öğrenmem lazım. Net bir ifade, kesin olarak kalem, pirzola iki kalem mesela, o yazıyor mu hocam?
1: Kalem denir.
0: Kalem de pirzola kalemdir yani. Tek kalem 550 lira belki, bilmiyoruz ki. Cacı 1000 lira alan pirzola 500 alır mı ya?
1: Alır mı?
0: Almaz.
1: Almaz. Doğru. Peki geçtim. Ver bakayım.
0: Sakarya'dan bir haberim var sevgili Yıldırım. Sakarya'da zabıta olarak görev yapan hukuk fakültesi mezunu Mehmet İnanç diye bir beyefendi varmış. KPSS'ye giriyor. 100 tam puan olarak Türkiye birincisi oluyor.
1: Bravo be, helal olsun.
0: Şimdiki hedefinin devlet kadrosunda avukatlık yapmak olduğunu belirtmiş. Vallahi nasıl ya?
1: Şu azim beni var ya, çok
0: İnanılmaz ya. Abi hukuk fakültesi mezunu, zabıta olarak çalışıyor. KPSS'ye girip full çekiyor.
1: Full çekiyor. Helal olsun be.
0: Bravo.
1: Yolu açık olsun inşallah.
0: Maşallah, tebrikler.
1: Sonradan gaza gelip engelleri aşanlar sence daha bir zoru başarmıyorlar mı ya?
0: Kesinlikle.
1: Abi şu an benim hiçbir şey enerjim yok mesela. Senin var mı?
0: Yok, kalmadı.
1: Senin var mı?
2: Benim var.
1: Yaş kaç?
2: 28.
1: Tamam.
0: Demek ki yaşla alakalıymış. Biz demek ortama bağlıyorduk onu. Yaşa bağlamıyorduk bak. Ortama bağlıyorduk.
1: Abi böyle
0: çevreye, sosyal çevreye bilmem ne, ona bağlıyorduk. Bak demek ki onunla alakası
1: yok. Şu şey var yani, bizden geçti. Ben buna inanıyorum.
0: Tam o yaş. Tam o yaş. İşte. Tam o yaş.
1: Yani eskiden diyeceğim ama çok eski değil. 3-5 sene önce diyordum ki ya ne biçim bir laf bu, bizden geçti. Yaparsın, edersin falan. Artık.
0: Diyorsun ki.
1: Yok be oğlum o
0: gerek
1: enerji.
0: Gerek yok diyorsun. Ben.
1: Var mı o enerji?
0: Yok.
1: Bizden olmaz ya.
0: Gerek yok diyorsun.
1: Vallahi yok.
0: Gerek yok.
1: Gerek de yok, doğru.
2: Belli bir yaştan sonra başkasına diyorsun onu. Kendine demiyorsun. Hadi yaparsın, edersin.
0: Bu neden oldu biliyor musun? Bu hani derler ya sevgili Yıldırım. Neydi o? Çevrendeki 5 kişisindir falan gibi bir şey var ya. Sizi ben bozdum galiba.
1: Doğru. Sen, çevrendeki insanın ortalamasısın mı derler?
0: Ortalaması o 5 kişi önemlidir.
1: Ya da bir de
0: ya.
1: Şey de var hocam. O odadaki en zeki insan sensen, yanlış odadasındır.
0: Yanlış odadasındır. Onun gibi.
1: Çok
0: onun,
1: severim o lafı.
0: Onun gibi.
1: Çok her seferinde odada bakıyorum biliyor musun?
0: En zeki
1: arada
0: ben
1: çıkıyorum
0: miyim
1: ya odadan? Adana niye çıkıyorum odadan?
0: Dışarıda bakmak için. Konuşulanları düşünüyorum. Acaba en zeki ben miyim? Allah'ım inşallah.
1: Allah'ım yanlış odada mıyım? Odaya bak, kadroya bak. Reklam müdürü Damla, teknik müdürümüz Selahattin, sen, Işıl, ben,
0: Banu Hanım.
1: Kadroya bak, odada oturduğumuz kadroya bak. Şimdi yanlış odada olabiliriz abi.
0: Bilmiyoruz ama ya bunu bir de çok gözlemleyemeyebiliriz sevgili Yıldırım otururken o anda. Yaptığınız çok doğru. Bir dışarıdan bir gözle.
1: Gözle yani.
0: Dışarıdan bir gözle bakarsanız. Evet. Ama odaya geri dönüyorsunuz. Demek ki
1: şöyle
0: en zeki olduğunuzu düşünmediniz mi?
1: Ben bu konuda
0: Yok, gelmezsiniz bu konuda
1: Sibel Hanım'a bir eleştiride bulunmak istiyorum. Yani kendisi bizle aynı odada olmamalı. Baksan mı söylüyorum? Yanlış, kendisi yanlış odada.
0: Biz onu aşağı mı çekiyoruz?
1: Aşağı çekiyoruz abi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Gerçekten.
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Bak farkında değiliz çevremizdeki insanların.
1: Nezaketen bizimle oturuyor.
0: Ayıp olmasın
1: ama
0: diye.
1: Ama bu doğru bir şey değil. Ben doğru bulmuyorum. Arkadaşlar bu...
0: Sibel Hanım.
1: Bu çok söylenir.
0: Yeni arkadaşlar edinin. Yeni çalışanlar edinin.
1: Bu çok söylenir. Ben bu lafa inanıyorum. Bilmiyorum hocam, siz
0: inanıyorsunuz. Ben de inanıyorum sevgili Yıldırım.
1: Yani odada en zekisi siz, yanlış odadasınız.
0: Yok, senin şimdi anlattıklarından sonra daha da inanıyorum. Çünkü diyorsun ki senin artık benim de isteğim yok. Benim bir doğduğumdan beri yok biliyorsun.
1: Senin zaten bir genel bir heyecanın yok.
0: Benim son 45 yıldır yok. Bir yaşında başladı. Normalde benim sana benzemem gerekirken senin gibi böyle hani... Hadi oğlum yaparız oğlum olması gerekiyor.
1: Sen beni bozdun.
0: Sen bozuldun.
1: Abi merhaba, yapay zeka ile müzik yapıyorum. Size bir link atsam çalar mısın?
0: Maalesef kardeşim. Yayında çalamıyoruz.
1: Yunus'cum bize mail at, bir dinleyelim şarkını. iletişim@alemfm.com. Ne özgüven ya. Vallahi büyük özgüven ya.
0: Linki gönder. Biz arkada dinleyeceğiz. Bir de onu alem atmosferi alacağız sevgili
1: Bir de linki atayım diyor, çalın diyor şimdi hemen.
0: Hemen ver diyor.
1: Yunus'cum hiç öyle olmuyor ama şey yap, gönder bize bir bakalım.
0: iletişim@alemfm.com.
1: Oraya bir gönder bakalım.
0: Yapıştır.
1: Beyler eşim bugün itibaren DR unvanı aldı diyor. Tıbbi, biyoloji ve genetik alanında.
0: Tebrikler.
1: Tebriklerinizi alırım diyor. Aramayalım mı çocuklar?
0: Tebrikler, arayalım. Arayalım.
1: Bu süreçte neler yaşadığını sormayalım
0: Mete mı? Mete Bey'i arayalım. Eşi Ayşe hocası. Ayşe hocam için yazmış. Hocam için yazmış kendisi.
1: Arayalım bakalım. Yani
0: doktor olduğu için eşine hoca diyor artık demek ki.

0: DR dediğimiz doktor mu sevgili Yıldırım?
1: DR ne olacak oğlum başka? DR doktordur tabii. Başka açılım var mı?
0: Diren Ayşe. Mesela diren.
1: Dur Ayşe.
0: Dur.
2: Alo.
1: Metehan Bey merhaba, günaydın.
2: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Bence bir DR de size vermeliler diye düşünüyorum. Çünkü o stresi siz yönettiniz o süreçte galiba, değil mi?
2: Ya hocam sormayın. Sormayın neler neler neler.
1: Çok kötü şeyler mi? Valla destekler alındı. Evet. Artık doktor olunuldu. Tıbbi biyoloji ve genetik. Size ne faydası var? Yani maaşa bir etkisi oldu mu?
2: Hocam bir katkısı var tabii ki şimdi Fatih Bey.
0: Güzel.
1: Yani peki eşinizi böyle mi gazladınız? Hadi hanım, hadi hanım eve gireceğiz. Kredimiz var lan bilmem ne falan.
0: Yaparsın.
2: Şimdi biz 3 ay oldu evleneli.
1: Maşallah.
2: Dedim ki borçlar çok. Bunu hemen hızlıca almamız lazım.
0: Güzel. Biliyorsun, yeni evlisin.
2: Biliyorsun katkı sunman lazım. Evet yeni evliyiz. 3 ay oldu.
1: Allah tamamına verdirsin dedi.
0: Evde ne mesela denir? Şey yapıyor mu? Evde şey yapıyor mu hocamız? Genetik alanında ya. Mesela pırasanın genetiğini değiştirip buradan kuru fasulye yapayım gibi. Hani böyle deneyler var.
1: Evde hanıma bir oda, bir laboratuvar düşünüyor muyuz mesela?
0: Var mı böyle ev deneyleri yapılan basit?
2: Umut hocam direkt çalışma odası ona ait. Ben salonda işlerim görüyorum.
0: Komple.
1: Doktor ya tabii. Ona daha çalışma alanı. Peki tıbbi biyoloji ve genetik diyor. Bu alanda evet. Doktor. Yakın zamanda binada hanımın doktorluğu duyulunca şu iğneyi vurur musun kızım? Teyzeleri gelecek. Buna hazır mıyız?
2: Hocam şey olarak...
0: Teyzeler uzmanlık alanını anlamaz biliyorsunuz. Doktorsa doktordur.
2: Evet doktor diyorlar. Ama kendini ifade etmeye çalışıyor tabii ki.
1: O doktor değil. O değil.
0: Öyle değil. İğneci değilim ben. Ondan sonra mı arkasından konuşacaklar? Bak memleket doktor olmuş iğne vuramıyor.
1: İğne vuramıyor. Derler bu arada.
0: Derler.
1: Metehan Bey evet, selamlarımızı iletin eşinize. Çok tebrik ediyoruz. Kutluyoruz efendim.
2: Çok teşekkürler. Ankara'dan selamlar olsun.
0: Saygılar selamlar güzel. Ankara'ya da.
1: Ama hocam saygılar hocam. Bir iğne vurmayı isterdim onu söyleyeyim. Yani hayatta insanın... bilmesi gerektiğini düşündüğüm bir meziyet.
0: Hiç vurmadınız mı?
1: Hiç vurmadım böyle.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Bir de askerde revirdeydim bir de ya. Oğlum o öyle her kafasına herkes vurabiliyor
0: ya
1: mu?
0: Ya insan bir şeye vurursun ya. Bir evde deneye kavuna vurursun. Öyle vardır oyun oynarken falan.
1: Ya oğlum
0: onu sokarsın iğnek. Sen gerçek iğneden mi basıyorsun? Bayağı. Fiziksel.
1: Tabii canım.
0: Doktor gibi.
1: Doktor gibi.
0: Çok değişik hayalleriniz var Fatih Bey.
1: Şunu söylüyorum.
0: Ya kıyafet var mı mesela kıyafet iğne varken? Doktor kıyafeti.
1: Hayır, öyle değil.
0: Öyle bir hayal değil.
1: Öyle değil.
0: Ben öyle düşünürüm.
1: Savaş durumu olur, bir şey olur. Ya ekstrem bir durum olur anladın mı? İğne vurman gerekebilir.
0: Aman sen de gerçek hayattan bahsediyorsun ya.
1: Öyle diyorum ben.
0: Anladım.
1: Gerçek hayattan bahsediyorum tabii.
0: Ne bileyim yani. Ben de hani böyle canım istiyor dersin. Bir iğne, bir enjektör alayım, bir kıyafet giyeyim.
1: Ya.
0: Boynumda steteskop.
1: Oğlum! Tamam artık.
0: Oho iğne geldi.
1: Oho.
0: İğne isteyen var mı?
1: Ver bakayım ver gelsin.
0: Veriyorum.
1: Ha veremiyor muyum? Aa saat 8 dur.
0: Ay kaçıyordu.
1: Tamam dur. Bekle bir dakika.
0: İğneci geldi.
1: İğnemizi yapalım. İğneler. Oho. Neredeyiz bugün? Oho. Ben kendi kendime iğne yapabiliyorum diye Ayça Usta
0: oluyor. Çok insanlar var göbekten yapıyorlar ya sevgili Yıldırım öyle kendine iğne.
1: Bu falan, zayıflama oldan. İğnesini de galiba göbekten falan yapıyorlar.
0: Evet onu da kendisi yapanlar kendileri yapıyor.
1: Kendileri yapıyorlar.
0: Güzel iğnelerim var.
1: İğne isteyen var mı?
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki saldırılar sürüyor. Husiler yeni bir saldırı düzenledi. Riyad'daki Kral Halit Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı. Bir haftada 5 havalimanının hedef alındığı 10 saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ise Riyad'daki sivillerin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın

0: Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7818 operasyon gerçekleştirildiğini ve 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini söyledi. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarırken, kent genelinde eğitime bugün ara verildi. Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerine sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. 6000 ton bitkisel yağ yüklü tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsüyle çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki şoför ve otobüsün sahibi de gözaltına alındı. Cibuti açıklarında Yemen'e doğru hareket eden 300'den fazla göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. 15'i çocuk, en az 139 kişi hayatını kaybederken 84 kişiden haber alınamıyor. Hindistan'da Delhi-Chennai seferine gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihazın alev almasıyla yangın çıktı. Paniğe neden olan olayın ardından uçak Hindistan'ın Hyderabad şehrindeki havalimanına güvenli iniş yaptı.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar 7 maçta 5. galibiyetini aldı. Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Süper Lig'in 3. haftası bugün Galatasaray Bursa Spor basketbol maçıyla sona erecek. Maç saat 19'da oynanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 52 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika.
1: Alem FM hava durumu.
0: İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri 25, Antalya 23, Adana ve Trabzon 28, Erzurum 17 ve Diyarbakır 24 derece.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Teşekkür ederiz. Var olun. Var olun. Şov devam eder. Yolda olan dinleyicilerimiz var. Selam çakıyorlar. Hepsine selamımızı çaktık. Doğum günüsü olanların da doğum günüsünü kutladık.
1: Kutluyoruz. Happy birthday. Doğum gününüz kutlu olsun.
0: Gonca da var olsun. Ama Gonca'dan farklı olarak haberlerimiz de var bizim. Serkan'ın mesajını da ilettik teknik ekibe. Serkan Bey 60-63. Geçiyorum efendim.
1: Buyurun sevgili Yıldırım.
0: Sen buyuracaksın oğlum.
1: Vereyim mi sana bir tane?
0: Ver bakayım.
1: Bu sosyal medya yasağıyla alakalı 15 yaş altı.
0: Evet onu bir söyle bakayım.
1: Sevgili Yıldırım resmi gazetede tam olarak bütün yönetmelik yayınlandı.
0: Artık tamam mı?
1: Artık tamam sevgili Yıldırım. 15 yaşını doldurmayan kişiler sosyal medya hesabı açamayacak.
0: Açamayacak.
1: Açamayacak.
0: Bu dünyada uygulanıyor. Hatta daha sert uygulanan ülkeler de var. Bence daha sert olmalı. Çünkü kontrolden çıkmış durumda.
1: Evet maalesef ki durum kötüydü. Durum kötüydü. Birçok dünyadaki ülke bunu yaptı. Sıra bize gelmişti. Biz de yaptık. Bir sürü detayı var. Ben şimdi küçük bir iki tane başlığından bahsedeceğim.
0: Biz bunu yayınlarda çok konuşmuştuk. Yani sosyal medyanın e-devlet üzerinden onaylı kimin ne olduğunu bildiğimiz
1: evet,
0: şekilde.
1: Evet evet kimlik numaranla mimaranla her şeyinde belli olacak. Öyle normal bir şekilde gizli kapaklı işler yapılmayacak. Normal ne düşünceni gene oradan kimlik numaranla beraber, devletten doğrulanmış hesabınla beraber yazacaksın, paylaşacaksın. Neyse artık 15 yaşına kadar yasak. 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapacak. Muhtemelen biz de yapacağız sevgili Yıldırım. 18'in üstündekiler de yapacak bunu. Yaşını doğrulatacaksın en azından. Ben bu yaşındayım. Kullanıyorum sosyal medya hesaplarımı.
0: Bir iki isim
1: diye.
0: Var muaf haberde de öyle söylüyor. Muaf Ajda Pekkan işte ne o biri daha vardı. Yani gerek
1: onlar
0: yok.
1: Muaf mı edilmiş?
0: Muaf olarak.
1: Edilmiş. İyi güzel şanslılar.
0: Bir iki isim daha vardı hatırlamadım şimdi.
1: Şanssızlar sevgili. Uğraşmayacaklar yani.
0: Uğraşmayacaklar.
1: Güzel yani. Harika.
0: Muaf. Sınırsız kullanım hakkı. Bunu her yıl mı onaylıyoruz yoksa?
1: Bunu başta bir kere yapacağız sevgili Yıldırım. Tamam, ondan sonra her yıl yaş artacak zaten.
0: Otomatik olarak.
1: Acaba bu kaç yaşında oldu diye düşünmeyecek devlet. 15-18 yaş arasındaki hesaplar ise sevgili Yıldırım canlı yayın açamayacakmış. Sonsuz kaydırma yapamayacak. Ebeveyn denetimi olacak. Ebeveyn denetimi sonrasında böyle istedikleri gibi kullanabilecekler. 15-18 yaş arası için.
0: Evet. Erol Evgin ve Cem Arslan. Diğer isimler de gelmiş. Cem Arslan'a da bu konuda zorunluluk olsun. Yok. Onu da söylemiş
1: güzel,
0: olalım.
1: Güzel şanslısın Cem abi be. Bak evet. Yılların emeği demek ki bir yerde bir işe yarayacaktı, yaradı.
0: Bak Emine Hanım diyor ki neneler dedeler haberi olmadan sosyal medyayı kullanacak diyor. Yani torunları çalıp hani babaannenin hesabından diyor girecekler diyor. Yaparlar mı?
1: Yaparlar. Tabii. Onlarla yaparlar. Bir araya geldikleri zaman onların işte Facebook'undan genelde Facebook'undan bir babaannenin Instagram'ı genelde olmuyor ya. Bir de şimdi sevgili Yıldırım her yaş için bu olacak. Olacak sonuçta bu hani.
0: Olacak.
1: Senin 18 yaşını geçiyor olman bir şey ifade etmiyor. Sen de doğrulayacaksın. Babaannelerimiz için zor olacaklar. Şimdi devlete girecek nasıl ya çocuklara ne yaptıracaklar değil mi bunları da torunlara morunlara yaptıracaklar.
0: Abi Instagram kullanan babaanne varsa onu da yapabilsin yani.
1: Facebook için de geçerli.
0: Facebook için de tabii ki de yani.
1: E-Devlet'ten artık kendi doğrulasın.
0: Aynen öyle. Yani TC Nebahat bilmem ne. Facebook'ta öyle biliyorsun. Facebook'ta direkt isim alamıyorsun.
1: Tabii öyle
0: yazıyorsun. Başa TC koyuyorsun.
1: Yoksa kapanır, hesabın kapanır.
0: Hesabın kapanır.
1: Bunu da 10 kişiye göndermen gerekir hesabını.
0: TC Nebahat Yılmaz mesela. Onu hemen oradan şey yapıyorsun. E-Devlet'e aktarıyorsun.
1: Aktarıyorsun, ben buyum diyorsun.
0: Ben buyum diyorsun.
1: Doğrulama kodu geliyor, devam.
0: Yaş 82, işte şöyle böyle diyorsun. Devam ediyorsun.
1: Facebook'a devam.
0: Hayırlı olsun. Oğlum şu yengenize selam verin diyor. Hadi yeni verelim. Dinleyici diyor. Meral Kuğ.

0: Yeni dinleyicimizmiş.
1: Meral Hanım günaydın.
0: Umut abi Adana'da görmüş olabilir miyim demiş Ahmet. Adana'daydın değil mi sen?
1: Evet sevgili Yıldırım.
0: Dün mü?
1: Adana dedik. Cumartesi, pazar Adana'daydım. Festival mestival falan filan bir şeyler. Gezdik dolaştık. Dinleyicilerimize selam var gördüklerimizi.
0: Gördün mü?
1: Gördüm. Bir tane de şey bir tane fotoğraf paylaşmıştım düğünden. Düğüne gitmiştik. Bir fotoğraf paylaştım. Fotoğrafta da bir hanım paylaşmış. Ondan şey yaptım ben. Onun hikayesini paylaştım. Beni etiketlediği için. Daha sonra bir de işte,
0: çok memnuniyetle değil, etiketli
1: mecbur,
0: değil.
1: Mecbur, mecbur.
0: Mecburiyetten, mecbur. Tamam.
1: Paylaşsana
0: fotoğrafta sen. Fotoğrafta ne vardı?
1: Sen de paylaşsana dedi. Hadi tamam dedim lanet
0: fotoğraf...
1: olsun.
0: Ne vardı? Fotoğrafta ne
1: bir
0: vardı?
1: Bir şey yok, ben, eşim, çocuğum. O, üçlü bir fotoğraf sevgili Yıldırım.
0: Sen bir dakika, etiketlediği için, sen demedin beni etiketlediği.
1: Yok, ben demedim. Kendi etiketlemiş sevgili Yıldırım. Hani birlikteyiz, beraberiz
0: yani. Yollar yıkılmasın diye.
1: Yollar yıkılmasın, herkes bilsin ya, yan yanayız diye.
0: Sonra?
1: Sonra Adana'dan bir Ayşe Hanım dinleyicimiz Instagram'dan yazdı. Nasıl şaka Adana'da mısın diye. Ya dedim nasıl anladın Adana'da olduğumu? Arkada bir tane Çin fotoğrafı var.
0: Ha?
1: Meğer etiketliymiş fotoğraf. Ona da bakmıyorum. Adana'da olduğum yazıyormuş fotoğrafta.
0: Yazıyor mu?
1: Yazıyormuş.
0: Hmm.
1: Ondan sonra dedi ki ne olur bekleyin 5 dakika geleceğim.
0: Geldi
1: saat mi? 11 falan çocuk kucakta uyuyor düğünde arabaya sokmuşum arabanın başında bekliyorum. Düğünden insanlar çıksın ben arabanın başında duruyorum öyle.
0: Niye duruyorsun?
1: Uyuyor çünkü arabanın arka koltuğuna yatırdım bunu. Düğünde taht şeyin üzerinde çünkü sandalyenin üzerinde.
0: Oğlum arabada uyusun çocuğun başında niye bekliyorsun biraz özgür bırakın çocukları ya.
1: Ne yapayım kilitleyip geri mi döneyim?
0: Hafif aç camları. Hafif aç.
1: Kapı açık zaten kapı açık ben de kenarda duruyorum böyle. Oturuyorum sağa sol kesiyorum bakıyorum ortam nasıl falan diye.
0: Ortam nasıl?
1: Ortam nasıl oluyor? Nasıl buralar ya böyle? Neyse dedi ki ben geleceğim. Dedi ki ya çocuk uyuyor dedim ben gideceğim hocam. Ne olur geleceğim. Tamam dedim gel. Bekledik sevgili dedim. Otoparkta bekledim. Geldi Ayşe Hanım'la.
0: Dinleyicisini bekleyen programcı
1: vallahi mı? Bekledim.
0: Sen var ya insan evladısın
1: bekledim.
0: Be.
1: Ayşe vallahi Hanım'la bekledim. Evladısın. Yanında bir hanımefendi daha vardı. Ya dedim mekandan çıktı çıkarttı bizi zorla dedi. Sizi tanımıyorum dedi. Sizin kim olduğunuz. Hocam da hocam delirdi diyor.
0: Selam bak.
1: Geldiler çok selamları var size de Fatih
0: bizden
1: Bey.
0: De selamlar.
1: Gören görmeyen herkese selam olsun.
0: Saygılarımızı gönderelim efendim. Adana'da yayın gitmiş bu arada. Vallahi öyle yazmışlar.
1: Vallahi mi?
0: Adana'dan bahsederken Adana yayınının gidiyor olması
1: bir anda
0: da.
1: Şaka gibi.
0: Evet sabitledik. Senacığım ona hemen çok hızlı bana da Selahattin abine de çok hızlı şey yaparsan şey olur. Tam Adana derken Adana'dan yayın gitti. Bak herkes yazmaya başladı.
1: Allah Allah ya.
0: Evet evet. Peki sağlık olsun. Ama sizi gören dinleyicilerimiz de yazıyor bu arada.
1: Selam olsun hepsine.
0: Yani radyoda dinlediğimiz gibi değildi demişler. Bu ne biçim tip lan diye yazan var. Kemal
1: sağ,
0: mesela.
1: Sağ olsunlar
0: yazan.
1: Allah razı olsun. Sağ olsun.
0: Evet. Hocam düğünden kaçamamış oğlanı bahane ediyor diyor. Anlamaz biz demiş.
1: İnsan.
0: Yakalamış mevzuyu yakalamış.
1: Bravo. Çok güzel oldu biliyor musun? Şimdi neden biliyor musun? Çocuk yattı ya. Kafası anasının kucağında ayakları benim üstümde. Ben de bilerek ayağını üstüme çektim ki. Hani, abi hadi oynayalım diyorlar. Çocuğu gösteriyorum. Oğlum uyuyor diyorum ya.
0: Uzaktan. O zaman yeni soru. Düğünlerde
1: kaytarma
0: yöntemleri. Mesela ne yapılır da oynanmaz?
1: Ben sürekli böyle yapıyorum. Kapat oğlum gözünü. Kapat Torukçum. Kapat uyursun. Bir şey yok.
0: Uyuyor gibi yap.
1: Uyuyor
0: gibi yap.
1: Güzel uyuttum onu. Bacaklarını benim üzerimde kaldım. Biraz uyuştum ama olsun sevgili Yıldırım.
0: Düğünde oynamaktan kaçmanın bir yöntemi de yalandan telefonla konuşmak biliyorsun.
1: Hızlı çıkışa doğru gitmek.
0: Evet,
1: çıkışa
0: evet.
1: Doğru gitmek. Alayın içinden bir de alayın içinden.
0: Yararak.
1: Belli ki alayı çok yararak. Önemli bir iş var belli ki.
0: Evet. Oğlunuz Doruk 30 yaşında değil mi demiş. Değil mi? Anlattığımız hikayelerde 30 yaş gibi oluyor. Biraz öyle oluyor. Evet. Dizimden ameliyatlıyım diyorum ben demiş.
1: Doktor oynama dedi.
0: Küs oldum bir akrabanın düğüne giriş yapmasını kalkmak için bahane bellemek. Oo bu güzel.
1: Ama biriyle küs olman gerekiyor.
0: Hüsamettin çok... amcamlar geldi kalkalım
1: ben kalkıyorum,
0: abi
1: ben kalkıyorum. Çok vallahi. Şartı var bunu hani şart lazım. Gelmezse Hüsamettin amca geçmiş olsun.
0: Topuklu ayakkabım ayağıma vuruyor.
1: Yani çok yemezler çıkart at topuğu gel derler.
0: Yemezler
1: ayakkabısız
0: doğru yemezler. Oyna. Siz eğlenin ben şu şeylere bakıp geleyim.
1: Şu şey dedik. Güzel bak bir şey. Hemen geliyorum.
0: Evde minik kızımıza tuvalet eğitimi veren karım Tuğba Özcan'a selamlarımızı iletmeyelim mi? Bugün de bu anlamadım.
1: İletelim. Selamlarımızı iletelim. Zorlu şey. Ben cenazem var diyorum beyler diyor.
0: Ocakta yemeğim var diyorum.
1: Fıtığım azdı.
0: Evet Betül Yavuz merhabalar. 18 Eylül Cuma akşamı izlenecek bir şey değilden sticker kazandım. Hala aranmadım diyor.

0: bu sürede Şevval Hanım yoktu. Ondan bilemedim, ondan mı aramadım?
1: Ondandır, olabilir. Evet, ondandır.
0: Karışıklık evet. Olabilir. Biz hemen sabitleyelim.
1: Organizasyonel hatalar bazen gerçekleşir.
0: Olabilir. Çünkü o süreçte bizim Erhan bize destek oldu. Kaçırmış olabilir. Erhan'la da bundan sonra çalışmamamız gerektiğini anlamış
1: net bir şekilde olduk. Anlamış olduk.
0: Evet, gerçekten yani bir iş yapıyorsun elini yüzüne.
1: Ne başta? Bir sticker gönderemeyen bugün yarın neler gönderemez? Yarın neler gönderemez?
0: Evet, hafif bir karışıklık olmuş olabilir. Bir
1: halledeceğiz, halledeceğiz.
0: Evet.
1: Arabayı ters yere park ettim, bir bakayım geleyim diyorum ben diyor.
0: Düğünde oynayamamak için.
1: Oynayamamak
0: abi
1: için.
0: Abi ben bu bahaneyi çok kullanıyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Abi ben bu havaları bilmiyorum ya.
1: Ne diyorsun? Oğlum rezil oldunuz ya, dur ya.
0: Oğlum vallahi bilmiyorum.
1: Size oynayayım, ben bir bakayım sonra
0: tamam,
1: geleceğim.
0: Abi bilmiyorum abi.
1: Tamam ezber, gel ezberlersin oğlum.
0: Abi bilmiyorum diyorum ya.
1: Tamam,
0: sen
1: uzakta.
0: Oynasanız abi tamam, siz oynayın.
1: Sen seyret, ayaklarımıza iyi bak, 5 dakika sonra bekliyorum.
0: Abi çifte telli de ben geleyim.
1: Tamam.
0: Bak Volkan diyor ki ben ne yapıyorum biliyor musunuz demiş. İçinde takı olan çantayı tutuyorum abi. Kalkamam.
1: Ha bırakamazsın çünkü.
0: Aa, güzel.
1: Çok büyük sorumluluk.
0: Çok güzel. Gripin bulaşmasın. Sena oynamamak için ne yapıyorsun? Sen oynuyorsundur ya.
2: Ya oynamamak istediğim zaman da oynamak istemediğim zaman da gelinin kuyruğunu hep düzeltiyormuş gibi.
0: Gelinin kuyruğu mu?
2: Tabii. Gelinlik kuyruğu.
0: Ha gelinlik
1: basmasınlar.
0: Kuyruğu.
2: Hep basmasınlar diye düzeltiyormuş.
1: Yalandan bir iki de öncesinde şey yaparsın. Basıyorsunuz beyler.
0: Basmayalım. Basmayalım.
1: Dur ya ben şunu tutayım.
0: Sesli yalandan.
1: Sesli dile
2: getirelim. Gelinin peşinde gezen bir kız var ya, o ben işte. Hani, beni çağırmasınlar.
0: Her düğünü oynarım diyor. Öleceğiz be oğlum demiş. Oyna gitsin diyor.
1: Oyna ya.
0: Aman diyor.
3: Mevsimler gelip geçse de, aşk beni benden etse de.
0: Takı demişken Umut hocam Adana'da düğünde ne taktı demiş.
1: Çok şey taktık sevgili Yıldırım. Ya şey yaptı bizi. Yarım taktım biliyor musun? Yarım.
0: Yarım mı?
1: Yarım taktım.
0: Niye?
1: Yarım akraba olduğu için.
0: Ha, akraba mı?
1: Akraba. Çünkü
0: akraba olunca belli bir limitin üstü mü olmalı?
1: Taktı çünkü. Sayın onun taktığına karşılık takıyorsun.
0: Onun taktığına karşılık. Kime taktı o?
1: O da takmıştı zamanında. Size mi taktı? Evet, bizim düğünde takmıştı.
0: Peki nereden biliyorsun ne taktığını?
1: Herkesin ne taktığını bilirim ben.
0: Nereden biliyorsun?
1: Oo, hepsi videoda kayıtlı. Özel kayıtçı tuttum ben videoda tek tek.
0: Ciddi misin?
1: Tabii öyle abi, takı takılır, geri dönüşü önemli. Yanlışlıkla çeyrek takarsan rezil olursun Allah kuran.
0: Olur rezil olur.
1: Olmaz, sülalenin içinde çıkamazsın.
0: Ya bu böyle bir şey mi
1: öyle
0: abi?
1: Öyle bir şey diyorlar, ben hiç ilk öne öyle diyorlar.
0: Abi bana tam taktı, durumu vardı, yok benim şu an durumum yok, gram taktım.
1: Yok ya, öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi ya?
0: Durumum yok oğlum.
1: Kime göre durumun yok?
0: Ya, durumum yok, takamıyorum.
1: Öyle bir şey yok, tam taktılarsa sen de tam takacaksın. Durumunu zorlayacaksın. O tamı alırken güzeldi.
0: Abi siz bir dakika. Yerken kamera o yüzden mi düğünde? Kamera o yüzden mi tutuyorsun?
1: Tabii düğün kamerası, altını çeken kamera var. Takı törenini çeken kamera var.
0: Not alıyor yani.
1: Orada görüyorsun. İsimsiz evet. Yazılanlar olabilir. Onları kaçırmaman gerekir.
0: Abi inanamıyorum ya. Bu şekilde olmaz ama ya.
1: Bu şekil sevgili.
0: Ya bu takı nedir?
2: Ama genelde evlenen götürmez. Şaşırdın mı?
1: Ha, evlendi bir kere aldı, bir daha yenisine
2: yok,
1: gitmez mi diyorsun? Ne?
2: Bizde anneannem mesela, dayım evlendi, ona ne takılıyorsa anneannem tekrar götürüyor. En sonunda dedi ki siz götürün artık, size takıldı. Sen götürüyorsun ya, o yüzden şaşırdım ben.
1: Ben de şaşırdım şu an, anlamadım çünkü.
0: Ben de anlamadım şu an ne dediğini, anlamadım.
2: Hayır şimdi ben evlendim.
1: Tamam.
2: Bana takıldı yarım. Ben götürmüyorum, benim annem götürüyor.
1: He,
0: tamam, öyle
1: sana
0: zaten.
1: Düşmüyor mu?
2: Ha, bana
1: bizde,
2: düşmüyor.
1: Bizde düşüyor ya. Bizde hani onun annesi de bizde herkes de taktı. Adam da takan biriydi çünkü evlenen kişiyle sevgili olur.
0: Takma hep oğlum
1: takıyordu.
0: Böyle şeyleri.
1: Hep takıyor, o da takıyordu. Mecbur takacağım.
0: Annem de defter var. Ablamın düğününde
1: yıllar
0: benim
1: geçse
0: düğünümde
1: de.
0: Kim ne taktı yazılı. O gramın o gün ne kadar olduğu da yazılı. Bak vallahi çeyrek altının ne kadar olduğu yazılı. Türk parası takan varsa altına oranla karşılık verilsin diye demiş.
1: Evet.
2: Kuyumcuya götürüp kart alıyoruz biz.
0: Ne kartı?
2: Yani mesela bir amcam taktı bilezik. Götürüyoruz kart veriyor işte 22 ayar ya da 24 ayardan bilezik.
1: Amcanın bileziğini
2: 10
1: şey.
2: 10 gram geri götürülecek işte. Neyi Mehmet amca.
0: Abi bu nasıl
1: bak, senin dediğin bir... senin dediğin bir şey değil. Tam mı takmak gerekir, durumumuz yok diyorsun ya. Hmm. O hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Kavga ne biliyor musun? Benim taktığımda gram 3000'di, şimdi gram 6000. Acaba gram takmalı mıyım diye düşünülüyor. Hani vay aynı arkadaş. Gram değil diyorlar.
0: Ben şimdi bir aramak istiyorum.
1: Kimi, gramcıyım?
0: Şu Gözde Hanım'ı bir aramak istiyorum. İnşallah çalar da. Heh, çalıyor. Gözde Hanım'a bir sormak istiyorum. Annesi böyle her şeyi kaydediyormuş ya. Evet. O defterin bir fotoğrafını bize gönderebilir mi? Bulabilir. Gözde Hanım günaydın. Radyoyu kapatalım hemen çok hızlı. Telefonu kulağımıza alalım. Sizden ricamızdır efendim. Gözde Hanımcığım. Şahane bir insansınız. Gözde Hanım'ı alkışlayalım mı çocuklar?
1: Bravo Gözde Hanım.
0: Şahanesiniz. Hiç bizi kırmadı. Bak görüyor musun?
1: Hemen çat diye açtı.
0: Çat diye ayarladı.
4: Alo.
0: Gözde Hanımcığım tekrar günaydın. İyi sabahlar. Anneniz bu defteri nerede? Annenizin defteri?
4: Annemin defteri şu an annemde duruyor. Biz ben 10 sene ablamda bir 25 sene önce falan evlendi. O zaman Türk parası takan ya yani mantık şu aslında. Türk parası takılmış ama grama oranla ne kadarsa daha düşüğünü takmayalım. Biz de dengini takalım diye.
0: Abi çok iyi. Evet. Anneniz hep böyle tertipli düzenli mi?
4: Evet evet o çok birine 1 lira borcu kalsa uyuyamaz akşam.
0: Baksana defter tutuyor.
1: Ben de tam tersi alacaklı olarak düşünüyorum.
0: Kilitli kasada mı peki defter? Kilitli kasada olabilir mi?
4: Yok hayır gayet normal bir yerde duruyor.
1: Defter hala geri dönüşler tamamlanmadı mı? Siz 10 yıl ablanız bitmedi 20 yıl yani. Olmuş daha bitmiş.
4: Ama şunu şöyle bir durum da var çocuk oluyor çocuğa takılanın abi onun çocuğuna takılacağı abi. Oluyor.
1: Ha, devam eden çocuk bir şey var süreç abi. Var.
0: Bu ömrünün sonuna kadar süren bir şey galiba. O ona evet, takı ben de ona
1: defter
0: takım.
1: Defter size geçecek o zaman zamanında gelince.
4: Ama...
0: Alo.
4: Hem laf söylemesin.
0: Ne yapsak? Sesiniz gitti Gözde Hanım. Duyamadık orada sizi.
4: Borcumuz kalmasın kimseye mantığı var.
0: Ondan dolayı. Ha. Evet. Bu şey gibi değil oğlum. Böyle padişahlık gibi değil. Hani böyle o kızıma devrettim. Kızım ona devretti falan. Öyle değil o.
1: Bence öyle olmalı sevgili Yıldırım. Belli bir yerden sonra kızı alacak defteri.
0: Alacaklı olarak.
1: Tabii verecekli olarak. Tabii verecekli. Artık bütün...
4: Bizim çocukta da inşallah bizde bir defter olacak. Bakalım.
0: Hadi i̇nşallah. Bakalım. İnşallah. Gözde Hanım annenizin bu hassasiyeti yani neden hassas olduğu konusu... Bizi etkiledi. Ellerinden öperiz kendisini.
4: İletirim.
0: Çok kontrollü. Evet. Ondan gizli bir şekilde defterin fotoğrafını çekip bize bir gün gönderirseniz aşırı mutlu oluruz. Yani tertipine bakalım nasıl not almış.
4: Aa tamam isterim ya farklı şehirlerdeyiz. Annem farklı bir şehirde ama isterim kendisini.
0: Böyle küçük notlar almış mı defterin kenarına?
4: Ya şey var işte euro ne kadardı, dolar ne kadardı falan onlar da var.
0: O gün mavi giymişlerdi.
4: Şeyler de var tabii. Sahte takan var mı? Onların bilgisi de var.
0: Oo. Abi sadece
1: düğünden
0: muhasebeci
1: hemen sonra
0: değil ya.
1: O zaman şeye gitmek gerekiyor değil mi sevgili? Bütün takılarla beraber sarrafa gideceksin ki sahteyi belirlemen gerekiyor. Çünkü bazı insanlar o takıyı tutuyor ellemiyor. 10 yıl evet. Sonra mesela gidiyor sarrafa tak sahte, sahte.
4: Evet evet. Bir evet. De şu var takıya isim yazılmadıysa video izlenip çıkarılıyor. Tabii. Hani bu isimsiz takılar kimin?
0: Kayserili misiniz bu arada dinleyicilerimiz yazıyor ben değil.
4: Fatih Bey memleketliyiz Kocaeli'yiz.
0: Kocaeli bizim orada da hiç olmaz böyle insanlar ama ilginç.
4: Ama bunda kötü niyet yok bu
0: i̇şte
4: iyi
0: bakın,
4: niyetli.
0: Az önce şunu söyledim annenizin niyeti şu benim kimseye borcum olmasın evet. Mesela bu başka evet. Bir niyet. Hani niyet
1: yarın öbür gün demesinler evet. Biz çeyrek
0: onlar
1: çok bilmem ne takmıştı
0: çok
1: diye.
0: Hassas bu konuda tebrik ederiz valla ellerini öperiz kendisini.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Ömrü uzun olsun. Gözde Hanım görüşmek üzere var olun.
4: Çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın.
4: İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi sabahlar diliyorum. Sağ olun efendim. Hassasiyet abi.
1: Abi. Bir de şöyle bir şey var. Etrafındaki akrabalara güvenmiyor anne.
0: Muhtemelen biraz da güven.
1: Yanlışlıkla
0: bir güven problemi de olabilir.
1: Ben bir unuturum çeyrek takana gram takarsam vallahi ağızlarını bunları susturamaz.
0: Bunlar arkamdan konuşur.
1: Bunlar arkamdan konuşur diye çok doğrusunu yapıyor.
0: Biz evlendiğimizde kaynanam dedi ki altınları siz alırsanız siz ödersiniz. Bizde kalırsa biz öderiz. Bir ton kavga dönüş.
1: Borcu harcı mı ödeme? O mu biz öderiz dedi.
2: Bahsettiğim şey. Evlenen alırsa takıyı.
1: He onun dediği.
2: Umut abiyle eşi aldı takıyı. Tamam. Kullandı o götürüp takacak ona gelenlere. Ama o almazsa işte kayınvalide alırsa.
1: Senin
2: yerine
1: kayınvaliden gidecek düğünlere takacak.
0: Ben hiçbir şey anlamıyorum biliyor musun? Ya. Sen anladın mı?
1: Anladım. Şöyle bir şey sen evlendin ya.
0: He.
1: Sana takıya geldiler ya.
0: Tamam.
1: Eğer o takıları annene verirsen. Bundan sonra senin arkadaşların akrabalarının düğününe gittiğinde. Annen takıyor senin yerine aile olarak. O takılar sende kalırsa. Sen kendi takını kendi takarsın
0: vallahi biz
1: diyor.
0: Şöyle yaptık o işi.
1: Nasıl yapıyorsunuz?
0: Biz vermedik anneme.
1: Tamam.
0: Ama hala annem ödemeye devam ediyor. Çok, böyle bir şey yaptık.
1: Çok güzel antlaşma.
0: Vallahi öyle yapıyoruz.
1: Bak seni keşke Lozan'a götürseydik. Hatta
0: yakın zamanda İzmir'e gitti. İzmir'de bir düğün vardı. Dedi ki anneciğim neden gidiyorsunuz İzmir'e?

0: İşte bir akrabamız var.
1: Onu... Senin yerine de takacağım dedi değil mi?
0: Onlar geldi demişti mesela. Yani gittiler.
1: O kadar. Sen ilgilenmiyorsun konu dışı. Sen aldın altını. Hayır,
0: işimiz vardı oğlum, o yüzden gidemedim.
1: Sen altınları aldın abi.
0: Altınları aldım. Keyfime baktım.
1: Seninki daha güzelmiş bak, bunu beğendim.
0: Evet. Bakayım. Geldi. Geldi. Yusuf Bey hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Yusuf Bey göndermiş. Diyor ki bunun gibi 10 yaprak daha var. Para altın takılanlar geri iade ediyoruz zamanı gelince diye. Vallahi yazmış. İbrahim Akça bir küçük şimdi. Altın. Ramazan Gülcan 1 gram altın. Bak hepsi deftere yazılmış.
1: Hepsi yazıyor.
0: Keçeli kalemle de ödenenler işaretlenmiş.
1: Onlar ödenenler. Ha.
0: Vay be, ilginçmiş.
1: Hiç de şöyle sağlam bir şey yok. Hep gram.
0: Hep de gram,
1: hep
0: evet.
1: Gram küçük, gram küçük. Şöyle yok
0: gram,
1: mu ya?
0: Gram gram.
1: Burmadır, hurmadır, 24'tür, öyledir, böyledir, külçedir. Hiç göremedim.
0: Senacığım Güneş Hanım bir şey yazmış. Onu hemen Selahattin abine. Bana da ama bana da gönderiver. Evet peki. Hadi ver bir haber daha.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bir blok daha. Yargıtay'ın gene bir kararı var. Amanını Yargıtay'ım aşkım, Yargıtay'ım.
0: Ver bakayım.
1: Eşinin telefonundaki WhatsApp hesabını kadının iş bilgisayarından takip eden erkeği Yargıtay ağır kusurlu bulmuş.
0: Ağır kusurlu.
1: Oo, takipte. Erkeğin kadının başka bir eşini, yani başka bir erkekle görüştüğünü düşünüyor. Dolayısıyla WhatsApp'ını inceliyor ama buna karşı da bir dava açılıyor sevgili Yıldırım. Bu dava sonucu ispatlanamadığı için kişi tarafından mahkeme davayı reddediyor ve boşuyor çifti. Sen diyor eşine de güvenmemişsin diyor, WhatsApp'ını incelemişsin. Sizi boşuyorum diyor. Eşine, kadına diyor 500 bin lira maddi, 800 bin TL manevi tazminat davası vereceksin diyor.
0: Adama
1: evet,
0: ceza
1: parası,
0: kesiyor.
1: Davası vereceksin değil, tazminatını vereceksin diyor. Çocuğun velayetini de anneye veriyor. Çocuk için de ayrıca nafaka bağlıyor mahkeme.
0: Bağlıyor.
1: Madem diyor sen güvenmedin.
0: Güven problemi var ilişkide, sizi boşuyorum diyor.
1: Al sana diyor 1.300.000 TL tazminat. Çocuğun velayeti gitti, çocuk için nafaka geldi.
0: Aa, kötü olmuş. Abi güvenmiyorsan zaten yani neyini araştırıyorsun ya?
1: Anladın yani, bunu kurca onun güvenmiyorsan, iş yerinin bilgisayarından onun WhatsApp'ına bağlanarak çalışma.
0: Hayır, güvenmiyorsan zaten bitir.
1: Zaten bitmiş bu kadar araştırma yapılırken sevgili Yıldırım, iş şey bitmiş, evlilik müessesesi
0: bitmiş ya.
1: Sarsılmış gitmiş derinden.
0: Evet, kuşku pahalıya patlamış diyor.
1: Kuşkudan öte birazcık kuşku. Eylem de var kuşku. Sadece düşünmemiş. Eylem de var.
0: Beyler sabah 6 uçağıyla Antep'e geldim. Sizin yerinize beyran içeceğim. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Orada koca biraz salaklık yapmış. Bilgisayardan baktım demek yerine evde telefon ortadayken telefona çıktı. Öyle gördüm dese hiçbir sıkıntı olmaz demiş avukat İlhami. Vallahi WhatsApp'tan yazmış.
1: Artık o şey herhalde o iş. Bir de eşinin bilgisayarı avukat bey.
0: Tamam.
1: Yani aldattığını düşünen eşinin şirket bilgisayarından, orada herhalde muhtemelen.
0: Ha, evde telefon ortada evet. Açıktı.
1: Deseydi diyor.
0: Açıktı, öyle gördüm. Hani katakulli yapmadım, gizliden böyle bilgisayara girmedim. Ha,
1: açıktı baktım.
0: Baktım dese baktım. Öyle olmuyormuş.
1: Evet. Yırtamamış. Demek ki sizin gibi bir avukata rastlasaydı.
0: Adam ispat edeyim nafakayı ben alayım demiş ama patlamış diyor. Olmamış yani.
1: Geçmiş olsun.
0: Başka bir avukat da Cem diyor ki o iş öyle değil, öyle boşanma olmaz diye de bir şey yazmış.
1: İşte Cemciğim, vardır. Detay ver bize. Kesin detayları vardır. Burada haberde kısa kısa yazmış.
0: Evet, özel bir delil araştırma amacı değil de ortada olanı gördüğü zaman sıkıntı olmaz. Özel yani böyle özel delil peşinde koşacağına ortadaydı gördüm. Demek lazım, diyor.
1: Demek lazım diyor. Demek lazım.
0: Yalanı mı teşvik? İlhami Bey, yalana teşvik olmuyor mu bu day?
1: Evet.
0: Yalan yani, söylemiş oluyoruz.
1: Sayın avukatım da yani.
0: Sayın avukatım.
1: Müvekkilimizi kurtaracağız diye yani.
0: Yalan mı söyleyelim?
1: Ahiretliğimizi yakıyoruz hocam. Dünya malı peşine. 1.000.000 veririm.
0: Sen avukat olsan öyle yapardın biliyor musun? Öyle deme.
1: Ben söyle avukat de. Olsam barodan birinci yıl atılırım.
0: Niye atılıyorsun oğlum?
1: Bak, atılırım. Bizim böyle avukatlarımız olduğu sürece bize akıl veren, değil mi?
0: Vallahi
1: oğlum ben bakmadım de ya.
0: Nereden bilecekler abi?
1: Gözüm çarptı ya.
0: Arkadaşlar çözüm üretiyoruz diyor. İlhami böyle yazmış. Peki.
1: Elim yanlışlıkla enter'a bastı.
0: Yani tam şey yapıyor, gözüm kaydı diye.
1: Çay içerken çay damlası enter'a düştü. Eşimin WhatsApp'ıymış o. Ben kendi WhatsApp'ımı zannediyorum.
0: Peki İstanbul yol durumu son dakika nedir?
1: Son dakika gelişmesi sevgili Yıldırım. İstanbul trafiği %67. Yine 60. 62'ydi 67'ye çıkmış.
0: 67'ye çıkmış. Peki. Aradan sonra devam. Buyurun. Reklamlardan sonra geliyoruz efendim. Mutfakların

0: Reklam. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İyi ki bende Skoda var.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Reklam.

0: öğrenci gibi algıladığımız için tabii nöbeti. Kendi kafamızdan baktığımız için.
1: Sürekli ayaktasın. Teneffüsü çocukların başına bir şey gelecek diye. Hocam mesela bir canlandırın mesela. Zil çaldı.
0: Ben nöbetçi öğretmem. Yani
1: beni gördünüz. İşte ortadayım. Ben elimde basketbol topuyla oynuyorum.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Selahattin.
1: Efendim hocam.
0: Dikkat et topla. Ayakla vurma topa. Basket topu. Hayvan herif. Basket topu.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Show devam eder. 8'i 40 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Minik dinleyicilerimizin sayısı bir hayli fazla. Hepsinin yanaklarını öperiz.
1: Selamlar sevgiler
0: size. Saygılarımızı göndeririz kendilerine. Ya Kemal diye bir dinleyicimiz, minik bir dinleyicimiz efendim. Çok güzel bir şey, eliyle kalp yapmış yani. Yapmaya çalışmış. Babası
1: göndermiş. Adı neydi?
0: Kemal.
1: Kemal.
0: Kemal böyle yapıyor. Yapamamış ama yani olmamış. Öperiz yanaklarından. Var olsun.
1: Orada bıraksın o zaman Kemal ya. Küçükken bıraksın. Büyüyünce de yapmaya çalışmasın o zaman.
0: Baba söyle, fotoğraf atmış bize. Peki.
1: Veriyorum.
0: Artık son bitiriyoruz yani. Biliyorum. Sona geldik. Ver bakayım.
1: Label C5 sevgili Yıldırım.
0: Kim o? Ay, rapçi çocuk.
1: Rapçi çocuk Label C5. Veriyor rapçi. Adlı şarkısının sözü.
0: Neyin şarkısı?
1: Adlı şarkısının sözü.
0: Oğlum adı ne şarkının adı ne? Yani söylenmeyecek adı. Söz mü?
1: Alizade ile birlikte çıkarttığı
0: nerede haber, ben niye görmüyorum sözleri ya?
1: Sevgili attı, seni attı.
0: Seni orada, ben göremiyorum haberi.
1: Var var ya, orada azıcık geri doğru gel.
0: Ha tamam peki.
1: Orada o şarkının sözleri nedeniyle sevgili Yıldırım, şarkının sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmış kendisine.
0: Allah Allah, ne var ki
1: bu
0: içinde?
1: Soruşturma neticesinde sevgili Yıldırım.
0: Niye gülüyorsunuz oğlum, anlamıyorum ki, kaçırdığım bir şey mi var benim?
1: Rapçi hakkında tutuklama kararı çıkmazken yurt dışına çıkış yasağı.
0: Ha.
1: Ve Türk edebiyatına ilişkin eğitim alma şartı getirildi.
0: Kitap mı okuyacak?
1: O kitap okuma cezası.
0: Çok güzel. Şahane olmuş. Evet, Alizade ile birlikte. He, gördüm. Bu şarkı.
1: Evet.
0: Anladım. Kitap okuma
1: çalmıyorum
0: cezası.
1: Çalmıyorum değil mi biz yayında bunu?
0: Ne bulacağım, bir şey en büyük ceza mı demiş yani? Kitap
1: en büyük
0: okuma
1: ceza.
0: Cezası.
1: Al sana kitap demiş.
0: Güzel olmuş. ne diyelim peki, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun, okuduğu kitabın özetini de bize çıkartırsa
0: mutlu oluruz.
1: Mutlu oluruz.
0: Sadece kitap okumak yetmiyor. Ben uzun bir dönem Görkem'e böyle yaptım. Kitap okuduğun kitabın özetini çıkaracaksın diye. Yaptı biliyor musun? Vallahi yaptı.
1: Helal olsun.
0: Helal olsun çocuğa.
1: Helal olsun.
0: Ne diyorsun lan de diyebilirdi. Yaptı.
1: Tamam abi dedi, devam etti.
0: Abi dedi, bir adam yapay zeka tarafından hazırladığı şarkılardan bot dinleyici sayesinde 8 milyon dolar kazanmış.
1: 10 bin bot yapmış sevgili Yıldırım kendine.
0: Evet, 10 bin bot. Ne abi olmuş biliyor musun? 18 ay hapis cezası almış sevgili dinleyiciler. Yapay zeka ile şarkıyı üretiyor. Ne ağası oğlum.
1: Hapis cezasını bilmiyordu.
0: Olabilir.
1: Hapis... Para cezası versin.
0: Beter olsunlar.
1: Kaç para?
0: Dolandırıcılık ya bu resmen.
1: Kaç para kazanmış?
0: Vallahi 8 milyon dolar kazanmış.
1: Para cezası ver 1 milyon dolar.
0: Öyle olmuyor işte. Elde ettiği paraya el konulmuş bu arada.
1: Gittik, tamamı da gitti.
0: Tamamı da gitmiş. Evet, yapay zekadan üret. Yapay dinleyicilerle dinliyormuş gibi
1: ya bu
0: yaptır.
1: Bottan sebeplerden gidiyorsunuz be abi, bot.
0: Biraz öyle olmuş. Bot dinleyici ne bilmeyenler için söyleyelim. Bilmeyen kalmadı gerçi de. Öyle bir şey yok. Makineleri kuruyorlar, dinliyormuş gibi birer rakam gösteriyor da. Makine.
1: Bilgisayardan sanki biri dinliyormuş gibi
0: yapıyor.
1: Sahte kişiler.
0: Böyle yerler var bu arada. İşte Tayland'da, Tokyo'da, efendime söyleyeyim, Amerika'da da var böyle yerler. Bir sürü telefon var, bilgisayar var. Onları bir kişi gibi kodluyorlar.
1: Hepsi ayrı ayrı IP'si, IP'si, hepsi değişik zaten.
0: Evet, dinletiyor, bir daha dinletiyor. Bir bakıyorsun, 25 milyon dinlenmiş.
1: Dinlenmiş.
0: Ama sokağa çıkıyorsun, hiç kimse bilmiyor.
1: Haberi yok.
0: Haberi yok şarkının.
1: Şarkıdan haberi yok.
0: Evet. Bir yorum yok mu oğlum, önüne kafanı öne eğdin yine? Söyle, bir şey söyleyecektin.
1: Bizde oluyor mu diye düşündüm.
0: Bizde oluyor, ben olduğuna inanıyorum.
1: Bizde oluyor mu diye.
0: Var böyle şarkı.
1: Bizde de botlar var mı?
0: Ben bizde olduğunu düşünüyorum.
1: Var gibi değil mi
0: oğlum
1: sanki?
0: Bazı şarkılar var, iğrenç.
1: Ama mesela 200
0: kimse
1: milyon
0: dinlemiyor, 300 mesela. Milyon dinlenmiş falan. Nasıl oluyor ya bu?
1: Sadece şeyde de değil, hani dinleyen yeri de değil. Şarkı dinletme şeyi var, şazamlanmış mesela. O da var bir de.
0: Ya onu yapan onu da yapar.
1: Onu da yapıyor. İkisi,
0: yani.
1: Hepsini bir aradan çıkartmışlar.
0: Ben bizde olduğunu düşünüyorum abi.
1: Şişirilen dinlemeler var diyorsun.
0: Vardır.
1: Peki böyle bir ara...
0: İsim Spotify... verip şimdi burada davalık olmayalım ama yani bence vardır.
1: Bir ara çünkü böyle bir şeye inşaat el atacaktı biliyorsun. Spotify böyle botlar olduğu ortaya çıktı, bilmem ne oldu falan filan dedik. O konu kapandı.
0: Ne oldu o konuya?
1: Hayırdır Spotify?
0: Bir şey oldu orada, ne oldu bilmiyoruz ama.
1: Yok oldu. Ben memlekette de sevgili Yıldırım böyle bir şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten... Bot hesap varsa, kimlerde bot hesap varsa.
0: Ha, ortaya çıksın.
1: Ortaya çıksın.
0: Ben şey diyorsun zannettim. Adam mesela hiç dinlenmiyor, morali bozuk. Onu bot hesaplarla destekleyelim.
1: Biraz kaldıralım.
0: Kaldıralım yüksel. Öyle diyorsun zannettim.
1: Dinleniyorsun be oğlum. Baksana 2 milyon olmuşsun.
0: Falan gibi ya. Yani.
1: Para da gelsin.
0: Ya farklı. Parayla sayı artırılmalı gibi diyorsun zannettim.
1: Heh, parayla sayı o zaten yapılıyor dediniz. O zaten yapılıyor.
0: Ya
1: siz
0: ben
1: dediniz.
0: Ben inanıyorum. Belki de yapılmıyordur.
1: Siz çünkü müzik piyasasına hakimsiniz. Gidiyorsunuz albüm lansmanlarına falan.
0: Bak işte Zeynep Hanım demiş ki bot basan tanıdığınız var mı? bir şey deneyeceğim de demiş. Valla benim yok bot basan tanıdığım ama bizde de oluyordur gibi geliyor.
1: Gibi geliyor bana yoksa şüphem de var.
0: Ya bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim ama.
1: Buyurun, buyurun.
0: Bugün hayatta herhangi bir alanda yapılan katakulliler dünyanın herhangi bir yerinde mi kalıyor sizce yani? Ya bir yerde bir şey okuyoruz. Sonra bakıyoruz her yerde aynı problem varmış.
1: Bizde yok mudur?
0: Bizde yani? Yok mudur sizce yani?
1: Vardır tabii ki vardır. İlk bizde vardı sonra Amerika'ya gitmişler.
0: Yaparlar
1: ben
0: yani.
1: Ben sana diyeyim bunu yaparlar. Kaptırmamışızdır. Asla kaptırmamışızdır. Bak bu tarz haberler Amerika'dan diyoruz ya. Amerika'da, İngiltere'de. Bak yemin ederim.
0: Ya ben yaptıracağım bu arada. Yani bot bizim mu? Saygılar diye şarkımız var ya çıkardık tamam, saygılar
1: tamam,
0: diye.
1: Evet.
0: Bulsam böyle bot şeyi yerini. Bot yerini bulamıyorum. Var olduğuna inanıyorum.
1: Karaköy'de bizim bir arkadaş var.
0: Benle iletişime geçsinler ya.
1: Vallahi bot basalım
0: sayıyı
1: ya.
0: Sayıyı artırmak istiyorum kardeşim.
1: Bot ne olacak ki biz de yapalım.
0: Ne var bunda ya?
1: Ne var ne olacak? Para şey yapalım.
0: Biz buradan çok Illuminati. Biz de iletişime geçsin. Sevgili Illuminati.
1: Sevgili Illuminati. Bak burada yıllardır beraber ortaklıkta çalışıyoruz.
0: Benim anahtarlığım üçgen abi bu arada.
1: Göz var üzerinde.
0: Ben
1: ya.
0: Her sabah şey yerim üçgen krem peynir yerim.
1: Bak bir gözüm ben reptil yanım aynı zamanda. Gözümü açıp kapatınca üçgen yılan çıkıyor içinden.
0: Ya yok mu Illuminati bizde niye iletişime geçmiyor kardeşim?
1: Şöyle arttırın ya el birliğiyle.
0: Allah aşkına ya.
1: Saygılar Fatih Yıldırım saygılar. Albümün adı şarkısının adı
0: bu. Artıralım şunu ya. Ne var kardeşim?
1: El birliğiyle.
0: Uzaya kol bizden olsun ya.
1: Yapamadığınız şey mi sevgili Illuminati? Kimler kimler görür Lady Gaga. Neler yapıyorsunuz yani? Şarkıyı tersten okuyoruz şeytan meytan diyor.
0: Şaman
1: şeytan.
0: Şeytan.
1: Bizde de yapıyorlar farklı versiyonlarını.
0: Ey Illuminati ya Allah aşkına ne olur ya bizimle de iletişime geçin ya.
1: Illuminati'ye de Allah aşkına demek birazcık.
0: Gerçi olmadı. Olmadı da. Yani yok mu tanıdık botçu motçu? Siz de şarkılarınızı botoks yaptırın demiş.
1: Acil botçu lazım.
0: Tanıdık botçu arıyoruz.
1: Bakalım var mı? Yok var gelen mı? Yok gelen yok sizin şarkılarınıza.
0: Evet. Abi radyo programlarına da bot atayabiliyorlar mı demiş.
1: Nasıl bot?
0: Şarkılara bot atayıp dinlenmesini artırıyorlar ya. Radyo programlarına da bot attırılamaz mı demiş.
1: Attırılabilir.
0: Attırılır.
1: Dijital bot. Dijital bot.
0: İsterse attırır.
1: Yani yapar. isteyen attırır.

0: İsteyen attırır
1: İsteyen
0: yani.
1: Attırsın.
0: Parasını veren attırsın.
1: Biz attırmayız.
0: Yok. Bizde yok. Biz hiçbir zaman attırma taraftarı olmadık.
1: Ben de attırma hiçbir taraftarıyım. Ama attırana da niye attırıyorsun der miyiz?
0: Deriz. Deriz abi. Niye demeyelim?
1: Deriz ama biz attırmayız.
0: Biz attırmadan başkası niye attırsın?
1: Attıran attırsın
0: öyle
1: abi.
0: Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir. Dijital değil mi? Dijital olarak bizim de. Mesela bakıyoruz yayınlara dijitalde kaç kişi dinlemiş.
1: Evet.
0: Bot basıyoruz oraya.
1: Mesela Yasin kardeşimiz bu arada özür dilerim böldüm size hocam.
0: Bu işi mi yapıyor?
1: Yasin kardeşimiz 20 liraya bir izlenme veriyorum diyor 20 liraya.
0: Yapıyor yani. 20,
1: sahne alıyorum diyor 20 liraya.
0: 20 liraya bir izlenme mi? Olma. 10 izlenme 200, 100 izlenme 2000, 1000 izlenme ne diyorsun abi?
1: Saçma bir rakam.
0: Öyle bir fiyat olabilir mi ya? Kim? Evet. Abi batar senin şirket batar Yasin.
1: Abi siz bot dinleyici bulsanız yayına basarsanız attırmam deyip yalan söylemeyin demiş. Valla ben attırmam. Ama mesela dinleyicimiz gönlünden gelmiştir.
0: Gelmiş kendi abi.
1: Hacker'dır kendisi gönlünden gelmiştir. Ya ona ben, biz ne diyelim?
0: Ben bir beklentiye girmiyorum, ücret talep etmiyorum. Kendi isteğimle attırıyorum derse eyvallah.
1: Kendi amenna isteğiyle attırana ne diyeceğiz?
0: Başımızın üstünde yeri var.
1: Bu arada bot imalatçısı bir dinleyicimiz varmış. Sercan Bey.
0: Benim 44 numara istiyorum Sercan. Hakikileri.
1: Yok yok öyle bot değil, deniz botu.
0: Ha deniz botu.
1: Fotoğraf göndermiş ben bu arada. Sercan Bey teşekkür ederiz. Böyle botçu değil biz diğer sanal bot.
0: O da olur aslında gönderiyorsa o da olur.
1: Ne güzel botlar üretiyor bu arada.
0: Senin işine yarar sen seversin.
1: Abi dur arayacağım Sercan'ı.
0: Ah gel geldi. Sercan geçmiş olsun kardeşim. Direkt cebinde abi, Fatih Bey'in elinde ya şu anda.
1: Sercan bu botların oğlum çok güzel botlar görmen
0: neredesin
1: lazım
0: Sercan
1: ama
0: ya? Sercan neredesin Sercan? Göremiyorum Sercan'ı ya. Sercan'a.
1: Sercan.
0: Heh, gördüm hop evet, foto.
1: Aramıyor neyse. Sercan Instagram'ın var mı görmek istiyorum. Botları çok beğendim.
0: Aa bunlar küçük yarım bot. Ne bunlar? Yarım bunların bot, bir adı var ya. De. Evet bunların bir adı vardı. Zodyak gibi de değil de.
1: Değil değil.
0: Kesik arkası tek kişilik.
1: Evet. Sercan Instagram var mı Sercan?
0: Batar bu ya.
1: Batmaz oğlum bu? Batmaz çok güzel bot bu ya.
0: Tekneye falan takılan bir bot mu bu yoksa sadece boş tek başımıza kullanabiliyor muyuz Fatih Bey?
1: Ama bunu katlayamıyoruz galiba ya.
0: Bu ama sert
1: buna
0: malzeme
1: motor
0: bu
1: lazım abi.
0: Bu sert malzeme abi. Hmm,
1: sert malzeme.
0: Bu filika güzelmiş gibi düşün sanki bunu filika gibi.
1: Beğendim.
0: Tekne ne olacak Fatih? Bir tekneci de atarsa bir fotoğraf oradan tekne alalım. Sercan'dan bot alalım.
1: Arayın anlatayım bot işi temiz iş Hakan. Hakan yurt dışı oğlum çok güzel arayamayız.
0: Instagram hesabını yazmış Fatih Bey. Sercan Instagram hesabını yazdı.
1: Yazdı mı?
0: Yazdı. İzmir'deyiz diyor.
1: Sercan'ım tamam bakacağım reklam arası. Araya gidiyoruz aradan sonra veda tamam. Tamam.

0: Reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan...

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İstikçe iyi hissedeceksin. Ekspertise Dino Bile. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız...

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Hayır!
2: Programın sonuna geldik, bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz, minnettarız efendim. İyi hissettirdiniz bizi.
3: Sağ olun, var olun efendim. Sevgili Yıldırım, fuarımız var.
2: Ne fuarı?
3: Fuar var. Fuar İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de 14-17 Ekim tarihleri arasında.
2: Allah Allah.
3: 15. Uluslararası İBAK Tek Fuarı var. Ve o fuarda kim var? Kim? Uğur Derin Dondurucumuz da var sevgili
2: Öyle
3: Yıldırım.
2: Mi?
3: Evet. Tam yerini söylüyorum ilk başta, sonra fuarı anlatacağım.
2: Söyle
3: biraz.
2: Bakayım.
3: Birinci holda 136. standta Uğur sizleri bekliyor. Ne fuarı bu? Ekmek, pasta, çikolata, dondurma ve üretim teknolojileri fuarı burada.
2: Hmm.
3: Meraklısına.
2: Evet, Uğur'da yenilikçi ürünleriyle mi fuarda?
3: Evet, yenilikçi ürünlerle fuarda sevgili Yıldırım. Dondurma makineleri, dondurma teşhir reyonları ve daha birçok ürün ziyaretçilerle buluşacak. Fuarda Uğur'un aynı zamanda kendi makinelerinde ürettiği dondurmalar da ziyaretçilere ikram edilecek.
2: İkram olarak.
3: Onu da söyleyeyim. Orada birçok ikram olacaktır. Mesela ekmek yapan ekmek ikramı. Pasta yapan pasta ikramı. Çikolata yapan çikolata ikramı. Uğur dondurma ne yapıyor? Derin dondurucu dondurma ikramı.
2: Gibi.
3: Sevgili ikramcıları bilirsin. Fuarlarda gezerler.
2: Bayılırım. Çok şeylerle, severim.
3: Poşetlerle gezerler büyük büyük. Doldurur doldurur devam eder yoluna.
2: 14-17 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de. Hall 1 stand 136'da Uğur Derin Dondurucu'yu bulabilirsiniz efendim. Biz de vaktimiz olursa yanlarına gideceğiz, bir ziyaret edeceğiz.
3: Biz de bir seyirtiriz, biz de bir seyirtiriz.
2: Bir şey almayalım mı, ne denir ona, ikramlardan almayalım.
3: Alacağız, alacağız.
2: Almayalım mı?
3: Alacağız, biz de alacağız.
2: Gideceğiz. Sonuna geldik.
3: Bitirdik sevgili. İstanbul trafiğini %63'le noktalıyoruz. Yoğun trafik, sağlam.
2: Trafik yoğun.
3: Evet. Ne diyorsun? Şaka mı bu?
2: Evet, süremiz yok ama en azından introsunu dinleyelim.
3: Belasın, başa belasın. Çok acayip değil mi?
2: Tamam, biz tamamını çalamıyoruz ama tamamı nerede çocuklar? Farabeste.
3: Vay,
2: Alem
3: vay,
2: Farabeste.
3: Vay, vay, vay.
2: Alem FM'in dijital platformu Alem Portal'da Farabeste Cengiz Kurtoğlu'nun şarkını dinleyebilirsiniz. Farabesk'in adı niye Farabesk çocuklar?
3: Hem fantazi hem arabesk.
2: İkisi de var. Şimdi dinleyicilerimize şunu soruyoruz. Bu şarkının adı ne? Bize WhatsApp'tan yazan 3 dinleyicimize sticker gönderiyoruz. Bu şarkının adı.

0: hep seni.
1: Bence bir şey söyleyeyim mi? Bizde soruyu anlama konusunda bazı şeylerimiz var bizim. Çok şimdi doğru da ifade etmek istiyorum. Mesela
2: eksik yanlarımız mı var?
1: Eksik yanlarımız. Mesela diyorum ki şarkının adı ne diyorum. Cevapların %95'i Cengiz Kurtoğlu. Arkadaşlar soruyu heyecan mı yapıyor? Biraz heyecan yok, yaptık sanki.
2: Biz çok detaylı düşünüyoruz sevgili Yıldırım. Şarkıyı sadece kulağımızda dinlemek yerine birkaç organı da devreye soktuğumuz için.
1: Abi
2: burnumla duyayım, ağzımla işiteyim.
1: Şarkının adı yani.
2: Cengiz Kurtoğlu.
1: Mesela sanatçın sanatçının adını sormadık ki. Bak şeyde ilkokuldan başlıyor bu problem bizde. Mesela soru soruyor ya hoca. Soru hariç her şeyi cevaplamış oluyoruz mesela. Yazmış oraya. Alüvyonlar nedir? Biz alüvyonu bilmiyoruz ya. Dağları, bildiğimiz her şeyi yazıyoruz
2: tepeleri,
1: oraya.
2: Tepeleri, ovaları anlatıyoruz. Şey yaz gitsin. Biz hala sevgili Yıldırım ne yapıyorsun diyene iyi kardeş sen ne yapıyorsun diyoruz. Mesela ne yapıyorsun diyor. Demiyor ki. Nasılsın demiyor ki.
1: Soruyu anlamada biraz şeyimiz var. Bir heyecan yapıyoruz.
2: Heyecan yapıyoruz ve heyecanlanıyoruz.
1: Kısa bir ara diyemiyoruz. Final diyoruz. Akşam 18'de tekrar burada olacağız ama bizden önce 16'da bizim Serdar var. Serdar'ımı kaçırmayın. Serdar Gökalp.
2: Dinleyiniz. Dinlettiriniz.
1: Serdar Gökalp. Trafikte 16'da 18'de de izleyecek bir şey değil burada olacak. Senoş thank you.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Kafa Açan Uzman.
2: Bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com.

0: sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
3: istersen ol. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Telefon deyince vatan.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallar.

0: saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki saldırılar sürüyor. Husiler yeni bir saldırı düzenledi. Riyad'daki Kral Halit Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı. Bir haftada 5 havalimanının hedef alındığı 10 saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ise Riyad'daki sivillerin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7.818 operasyon gerçekleştirildiğini ve 32.882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildiğini söyledi. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarırken, kent genelinde eğitime bugün ara verildi. Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerine sürüklendi ve kıyıya metreler kala durabildi. 6000 ton bitkisel yağ yüklü tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsüyle çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki şoför ve otobüsün sahibi de gözaltına alındı. Cibuti açıklarında Yemen'e doğru hareket eden 300'den fazla göçmeni taşıyan tekne alabora oldu. 15'i çocuk, en az 139 kişi hayatını kaybederken 84 kişiden haber alınamıyor. Hindistan'da Delhi-Chennai seferine gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihazın alev almasıyla yangın çıktı. Paniğe neden olan olayın ardından uçak Hindistan'ın Hyderabad şehrindeki havalimanına güvenli iniş yaptı.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar 7 maçta 5. galibiyetini aldı. Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Süper Lig'in 3. haftası bugün Galatasaray Bursa Spor basketbol maçıyla sona erecek. Maç saat 19'da oynanacak.
2: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 29 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.286, yarım altın 21.705, çeyrek altın 10.856, gram altınsa 6.660 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 15 dakika.
2: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
1: İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri 25, Antalya 23, Adana ve Trabzon 28, Erzurum 17 ve Diyarbakır 24 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjiniz bir, yolumuz.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Çin, Shenzhen'deyiz. Shenzhen, Çin'in güneyinde, Hong Kong'un hemen kuzeyinde yer alan modern ve hızlı gelişen bir şehirdir. Özellikle teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarındaki gelişimiyle tanınır. Şehir, modern gökdelenleri, geniş caddeleri ve gelişmiş altyapısıyla Çin'in ekonomik dönüşümünü yansıtan önemli merkezlerinden biridir. Kısa sürede büyük bir metropole dönüşen Shenzhen, teknoloji şirketleri, iş dünyası ve modern şehir yaşamıyla Çin'in geleceğe dönük yüzünü temsil eden şehirlerden biridir.
3: Paraflayın.

0: birazdan.
1: Ben İstanbul'dayken sen kaçta, başka arayışlarda, sevdaya dahil sayılır.
0: Birazdan.

0: Aziz. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Seviyorsan sebebi çok. Sınarsız ve gemisi yok.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bayileri.

0: Kaçırmayın. Bellona,
1: bellona. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
1: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta. Alem
6: FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
7: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar 7 maçta 5. galibiyetini aldı. Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Basketbol Süper Lig'in 3. haftası bugün Galatasaray Bursa Spor basketbol maçıyla sona erecek. Maç saat 19'da oynanacak.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST yüz endeksi %0,09 puan artışla 12.277 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Alem FM yol durumu.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.260, yarım altın 21.693, çeyrek altın 10.849, gram altınsa 6.656 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama

Harcamalarınızı Jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sen mi yaralısın, ben mi karalıyım, derdin ne söyle.
0: Birazdan. Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
6: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Ama...

0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
1: PJ Masks Kuklacı'ya karşı müzikli çocuk oyunu. Türkçe'ye pijama maskeliler olarak çevrilen PJ Masks, ilk olarak TV ekranlarında tanınsa da serinin başarısıyla birlikte farklı platformlara, özellikle çocuk tiyatrosuna da çok hızlı uyarlanmıştır. Çizgi dizide olduğu gibi tiyatro oyunlarında da karakterler şehrin huzurunu korumak, gizemleri çözmek ve çocuklara ilham kaynağı olmak için mücadele ediyor. Bu evrendeki maceralar komedi, müzik ve dansla birleşerek sahnede izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 24 Ekim saat 15'te Palladium AVM'de.
0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Reklam.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasının gizliliğini ihlal eden paylaşımların soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Bu paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada ayrıca ortaya çıkan yeni mali veriler dikkat çekti. Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül tarihleri arasında 401 milyar TL'yi aşan sermaye çıkışı gerçekleştiği öne sürüldü. Toplam 440 yatırımcının işlemleri incelemeye alınırken savcılığın olası bilgi sızıntısı ihtimalini araştırdığı belirtiliyor. Fon soruşturmaları devam ederken TMSF tasfiye edilen fonlar için personel alımı yapıyor. Toplamda 75 kişi alacak olan TMSF yazılı ve sözlü sınav gerçekleştirecek. Başvurular bugünden itibaren 30 Ekim'e kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ramspark'ta oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsüyle çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki şoför ve otobüsün sahibi de gözaltında. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarırken, kent genelinde eğitime bugün ara verildi. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 16 kişi tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yoğun bakıma kaldırılan hastaların bulunması üzerine adli inceleme başlatıldı. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri başvurularını E-Devlet üzerinden 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
2: seveceğim. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde.

0: Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası bugün Galatasaray-Bursaspor basketbol maçıyla sona erecek. Maç saat 19'da oynanacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.186 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.164, yarım altın 21.645, çeyrek altın 10.826, gram altın ise 6.642 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu. Hava durumu.
2: İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri 25, Antalya 23, Adana ve Trabzon 28, Erzurum 17 ve Diyarbakır 24 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Sertiz.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir. Umran Oto
2: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Pilat'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Çin, Pekin'deyiz. Pekin, Çin'in başkenti ve ülkenin en önemli siyasi, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Şehir binlerce yıllık tarihi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunar. Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi önemli yapılar Pekin'in en dikkat çekici simgeleri arasındadır. Geleneksel Çin kültürüyle modern şehir yaşamının bir arada görüldüğü Pekin, Çin'in tarihini ve günümüzü keşfetmek isteyenler için önemli bir şehirdir.
4: Paraflay'ın katkıları.

0: ardından.
1: Alem Efendi. Birazdan.
0: Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi.
1: Birazdan. Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
0: Yanında, ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü, dijital kanal.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Kalabalığın arasında sıkışıp kalmışken bir yazarın kalemiyle kitaplarda hayat bulan, etiyle kemiğiyle aramızda yaşayan insanların hikayesi. Çehov Kabere. İzlerken bir yandan tiyatronun entelektüel üslubuyla bir Çehov okuması yaparken, bir yandan da en samimi duygularla doya doya gülebileceğiniz komedi oyunudur. 23 Ekim saat 20'de Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi sahnesinde.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon denetimlerinin sürdüğünün altını çizdi. Tasfiyelerde kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil diyen Yılmaz, fon piyasalarında devletin güvencesi yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasının gizliliğini ihlal eden paylaşımların soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Bu paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada ayrıca ortaya çıkan yeni mali veriler dikkat çekti. Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül tarihleri arasında 401 milyar TL'yi aşan sermaye çıkışı gerçekleştiği öne sürüldü. Toplam 440 yatırımcının işlemleri incelemeye alınırken, savcılığın olası bilgi sızıntısı ihtimalini araştırdığı belirtiliyor. Fon soruşturmaları devam ederken, TMSF tasfiye edilen fonlar için personel alımı yapıyor. Toplamda 75 kişi alacak olan TMSF yazılı ve sözlü sınav gerçekleştirecek. Başvurular bugünden itibaren 30 Ekim'e kadar E-Devlet'ten yapılabilecek. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Manisa'da İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsüyle çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki şoför ve otobüsün sahibi de gözaltında. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda uyarırken, kent genelinde eğitime bugün ara verildi. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 16 kişi tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yoğun bakıma kaldırılan hastaların bulunması üzerine adli inceleme başlatıldı. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri başvurularını E-Devlet üzerinden 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Expertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'lere bağlan hayata.
4: Reklam.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Umran Oto Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Turkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam.

0: Merhabalar, ben Hande Ünsal. Yangın şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM.
0: Cümle Alem burada.

0: Haftası bugün oynanacak Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası bugün Galatasaray-Bursaspor basketbol maçıyla sona erecek. Maç saat 19'da oynanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 12.186 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 25 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.164, yarım altın 21.645, çeyrek altın 10.826, gram altınsa 6.642 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Adresinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.
3: Platin, Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin, Ekim sayısı tüm bayilerde.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
5: Bellona. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Romantik şarkıları, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatacak. 31 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türk

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. Yeni saatte tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Boşkar servis, boşkar servis. İyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel

0: gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası bugün Galatasaray-Bursa Spor basketbol maçıyla sona erecek. Maç saat 19'da oynanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.165 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 55 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet

0: Kıymet Köprüsü arası Akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.028, yarım altın 21.577, çeyrek altın 10.792, gram altınsa 6.621 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
0: İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri 25, Antalya 23, Adana ve Trabzon 28, Erzurum 17 ve Diyarbakır 24 derece.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
5: Azlak bile olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin.
6: Burcu, istasyon, Avcılar, Merkez.
4: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
7: Serdar Gökalp.
4: O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
4: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
9: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk gelinden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Hanımlar beyler, 12 Ekim günlerden pazartesi. Ha buraya Alem FM ve Serdar Trafik'te başlar. İşte Cevizli Bağ civarı kontesi Şevboy. Merhaba Şevboy.
1: Merhaba.
0: Ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: İyidir. Beni özledin mi?
1: Özledim.
0: Çok yalan. Çok yalan.
1: Hayır, çok ciddiyim yani.
0: Az da değil, çok yalan. Özledin mi beni?
1: Vallahi özledim.
0: Niye mesela? Niye? Beni niye özledin? Doğru söyle bana. Beni inandır.
1: Güler yüzünü özledim.
0: Güler yüzünü.
1: Şefkatini.
0: Şefkati mi?
1: Evet.
0: Ama daha niye böyle olsun. Ama niye böyle kedi besliyormuşum gibi yaptın şimdi beni ya? Listeyi sen mi yaptın?
1: Ben yaptım. Yok, tamam. Sena yaptı, çok pardon.
0: Bugün
1: pardon.
0: Kime yapıştıracağız onu söyle bana.
1: Sena.
0: Sena'ya. Sena burada mıydı, çıktı mı?
1: Çıktı şimdi.
0: Çıktı mı Sena? Aha. Tamam peki. Kulakları çınlar herhalde diye düşünüyorum ya.
1: Belki dinliyordur.
0: İnşallah yani. 0530.

0: 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası 536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Nasıl geçti hafta sonu Şebboy?
1: Ya çok karışık ya. Hani iyi mi geçti, kötü mü geçti bir şey söyleyemiyorum yani. Çok nötr bir hafta sonu yaşadım.
0: Peki,
1: senin nasıl geçti?
0: Vatandaşın şeyi de dertleriyle ilgileniyor musun? Hani Cevizi Bağ civarı kontesi olarak.
1: Bu hafta muhtarlığı bıraktım.
0: Ne
1: bu
0: olmuş?
1: Hafta biraz muhtarlığı bıraktım. Cevizi Bağ biraz saldım.
0: Cevizi Bağ saldım biraz.
1: Saldım biraz.
0: Anlıyorum, peki tamam. Bunun öncesine geliyor muydu insanlar sana?
1: Tabii. Bir dertleri, bir sıkıntıları olduğu zaman kimin kapısını çalacaklarını iyi biliyorlar.
0: Biliyorlar.
1: Tabii.
0: İşte aile evlilikleri, aile evlilikleri falan filan.
1: Tabii, her şey bende. Ha? Düğün, organizasyon, ondan sonra elektrik faturaları, hepsi benden.
0: Anlıyorum. Tabii. Peki. Anlıyorum. Peki. Tamam. Geri. Evet, günün konusu ne olsun? Şey bu. Söyle bakayım.
1: Bıktığımız şeyleri mi konuştuk?
0: Bıktım artık dediğiniz.
1: Bıktım artık, yeter.
0: Tamam. Değerli dinleyenler, bıktım artık dediğiniz ne varsa canlı yayında Şebboy'un isteğiyle konu başladı. 0536 901 8902. Bundan sonra pazartesi günleri senin dediğini yapacağım.
1: Aa, gerçekten mi?
0: Bir tek mutlu pazartesi olurum. Şımarma, bir tek pazartesi. Bir tek pazartesi.
1: Tamam, anlaştık. O 500, da yeter bana.
0: 536 901 8902. Ama sen bugün böyle bir kedisi evden kaçmış kız çocuğu gibisin.
1: Bugün var bir şey, bu Venüs Retro bir tek bana mı vurdu ya, ben anlamıyorum.
0: Venüs Retro elektronik aletleri vurmuyor muydu kızım?
1: Yok, o manyetik fırtına.
0: Manyetik Bruce Willis filmi değil mi ya?
1: İkisi başka. İnsanlar karıştırıyorlar Venüs Retro ile manyetik fırtınayı.
0: Venüs Retro, bir retro daha vardı.
1: Merkür var.
0: Hangisi elektronik eşya? Bir elektronik eşya kızım.
1: Aa evet, o da var. O hangisi? Merkür.
0: Hayır, bence Venüs.
1: Hayır. Merkür neden biliyor musun? Merkür neden? İletişim gezegeni çünkü.
0: Ondan mı diyorsun?
1: Evet.
0: Sen de Android olmadığına göre etkilememesi lazım seni yani.
1: Şu an Venüs ama.
0: Venüs
1: o başka.
0: Mu?
1: Venüs ilişkiler, aşk falan. Ama o da yok yani. Onda da iyiyim. Bir problem yok.
0: Manitayla aran iyi mi?
1: Artık öyle biri yok.
0: Tamam. Tamam, kedi kaçmış evden.
1: Hayır,
0: tamam.
1: Hayır, ben çok o beni üzemez. Kimse beni üzemez.
0: Nasıl üzemez?
1: Yok, ben öyle şeyleri kafama takmam.
0: Birazcık konuş, şu ekranı çevireyim kendime.
1: Heh, yani biraz. Sevgililik, aşk, dostluk, bunlar benim kafama takacağım şeyler değil.
0: Bunlar diyorsun.
1: Tabii.
0: Değil. Abi hiç mesela atıyorum yani evlilik arifesindesin, ayrıldın mesela, takılmaz mısın yine
1: de? Hiç takılmam. Olabilir. Doğru karar vermişimdir.
0: Ciddi ciddi.
1: Tabii. Biten direkt biter yani.
0: Radyoda çok iyisin kızım. Yürü be. Vallahi billahi yürü be yani. Evet, bıktım artık dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Buyurun yapıştırın. 0536-901-8902 536-901-8902. Otorite Selahattin birdenbire stüdyoda içeriye girdi. Acaba yanlış bir şeye mi bastık diye düşündüm. Ama
1: benim önümdeki bilmiyorum. Bir olayı çözüyor şu an.
0: Peki. Yüreğini ortaya koyan kalmadı. Aşk meleği bunu açıklamalı. İstanbul trafiğinden bıktım artık. Bu İstanbul'un neyinden bıktım?
1: Kalabalık.
0: Vallahi
1: çok kalabalık.
0: Lafı ağzımdan aldım biliyor musun?
1: Yani başka hiçbir şeyinden bıkmadım. Çok güzel bir şehir. Yaşaması çok güzel, çok keyifli. Gece hayatı çok güzel ama çok kalabalık. Ya.
0: Gece hayatı da en son ne zaman çıktın ya? Söylesene bana.
1: Cumartesi.
0: Nereye gittin?
1: Kadıköy'e gittim.
0: Vay ha, Kadıköy'e gelmem.
1: Ya neden ya? Çok
0: Beşiktaş,
1: güzel
0: Beşiktaş
1: ya.
0: Kızım. Beşiktaş.
1: Ya Beşiktaş çok küçük.
0: Neyi küçük?
1: Yani şöyle düşünüyorum. Ben ikisini şöyle kıyaslıyorum. Sana öyle anlatayım. Hı. Şimdi Kadıköy büyük ve kalabalık. Beşiktaş küçük ve kalabalık.
0: Küçük ve kalabalık.
1: Aralarındaki fark bu bence.
0: Neyse abi, gelmeyin zaten Beşiktaş'a. Gelmeyin, gelmeyin. Beşiktaş'a gelmeyin zaten. Söyleyeyim yani. Ben de İstanbul'da en çok kalabalıktan bıktım diyeceğim. Git o zaman diyecekler.
1: Gidemiyoruz da, bağımlılık yapıyor.
0: Yani
1: nereye
0: İstanbul,
1: bırakıp
0: gideceksin?
1: Tabii.
0: Karımın dırdırından bıktım. Ne, bir tavsiyede bulun.
1: Haksız.
0: Kim?
1: Ay, her zaman o dırdırı çekmek zorunda.
0: Hiç dinlemeden haksız direkt.
1: Selahattin nasıl bakıyor?
0: Otorite Selahattin nasıl? Selahattin kaynanan sende mi?
2: Yok abi.
0: Yok mu? Anladım, tamam. Hayret, Selahattin'in kaynanası İstanbul'da olmadığı zaman takılırdı burada ama gidiyor demek ki. Hayret. Yaşlıların 70 üstü araç kullanmaya çalışmasından bıktım. Ben buna yaşla alakalı değil de bence hani 3 senede 5 senede bir de değil. En fazla 2 senede bir yaşa bakmadan insanların yeniden bir uygulamaya alınması lazım. Ben,
1: evet.
0: Sen, o, herkes yani. Herkes alınmalı bence. Yaşla alakalı değil. Nice 70 yaşında, 80 yaşında adam var, çok güzel kullanıyor. Nice 20 yaşında adam var, hiç kullanamıyor. yani.
1: Bir de ara

0: araba kullansınlar. Toplu taşıma bize kalsın ya. Yani.
1: Değil mi?
0: Ben araba kullanmalarını istiyorum. Daha fazla kullansınlar.
1: Peki. Kardeşlerimin miras davasından bıktım usandım. Her görüşmem, her görüşmede miras davasını açıyorlar. Şikayet eden insanlardan bıktım. Artık evdeki eşyaların bozulmasından, bozulanla uğraşmaktan bıktım. Garibanlığın gözü kör olsun. Çağır servisi neyse parası yaptır demiş. Yap. Ama öyle yapınca da bozuluyor. Trafikte kaynak yapanlardan. Bıktım artık, benim de Alem FM sticker'ım olsun. Geçtik efendim bunu. Buna da manita yaramıyor demişler sana.
0: Dayanmıyor.
1: Bitti mi şimdi? O öyle bir şey.
0: Bitti.
1: Sebep?
0: Ya çok sebebi var şimdi. Başlasam 2 saat sürer herhalde.
1: Ne zaman ayrıldınız?
0: Az önce.
1: He. Az önce dedi 3-3,5 gibi falan mı?
0: Ya aslında şöyle, 2 gündür ayrıyız zaten de az önce kesin.
1: Resmi karar.
0: Resmi karar.
1: Anladım.
0: Tabii.
1: Ne oldu, hani kaçıp gidiyordun bu diyarlardan filan?
0: Yok ya, ben...
1: Ne oldu?
0: Kimsenin peşine takılamam ya, benim peşime takılsın.
1: Bak, sen evleneceğin zaman seni benden isteyeceklerdi ya hani.
0: Evet.
1: Gel bunu bir tık daha öteye taşıyalım.
0: Ne yapalım?
1: Sen bir ilişkiye başlayacağın zaman, başlamadan önce ben sana haber vereceğim de biz seninle aramızda bir değerlendirelim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Biz seninle bir değerlendirelim.
0: Yok, yapamıyorum ben ya. Ona karar verdim.
1: Hı?
0: Benim dostluk ilişkilerim iyi.
1: Dostluk ilişkilerim iyi.
0: İkili ilişkilerim güzel değil.
1: Anladım. Peki. Kocamın para yok, para kalmadı demesinden bıktım. Her şey bana yıkıyor. Üstüne bir de benden harçlık istiyor. Bir ara verelim, aradan sonra geliyoruz değerli dinleyenler.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: Reklam. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor. Son bulanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Çin, Şangay'dayız. Şangay, Çin'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olup ülkenin önemli ekonomik ve finans merkezlerinden biridir. Modern gökdelenleri, hareketli caddeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Şangay, modern mimarisi, ticari hayatı, sanat ve kültür etkinlikleriyle Çin'in çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir metropoldür.
2: Paraflay'ın

0: yerle.
1: Kocamın her tartışmada prenses küsmesinden bıktım. Benim yapmam gerekeni o yapıyor. Hiç prenses erkeğe denk geldin mi hiç?
2: Hiç prens erkeğe denk gelmedim ki.
1: Prense de denk gelmedim.
2: Hep yürü prenses.
1: Bu kız bugün böyle artık iki gün eski manitaları yapıştırırız. Eski değil mi zaten? Şeytan görsün yüzlerini.
2: Ya onlar kimdi, ben hatırlamıyorum ki. Sen hatırlıyor musun? Ben kime anlatmıştım ki? Kim ben, vardı benim hayatımda? Ben hatırlamıyorum.
1: Çok yanlış adama yanlış sorular soruyorsun. Google'da bana bir bak da. Ondan sonra bir daha konuşalım. Her gün 2,5 saat araç kullanmaktan bıktım yazmışlar. Efendim? İnşaatlardan bıktım. İnşaat ya.
2: Evet, ben de bıktım. Çok bıktım hatta.
1: Var mı sizin orada da?
2: Yani bizim orada şu an sokakta sağlam 2-3 ev var zaten. Öyle söyleyeyim sana.
1: Ya ben inşaatın tamam çalışmasından ondan bundan eyvallah, bir şekilde yapılacak. Tamam. Tamam, sıkıntı yok da.
2: Evet.
1: Abicim gecenin sabahın saat 8'inde gelip hayatımda hiç duymadığım bir müzikle hani yani gözünü seveyim artık ya. Zamlardan bıkmayan mı var ondan ya? Vallahi ondan bıkmayan mı var? Şevval akrep burcuydu değil mi demiş?
2: Yükselenim akrep. Nereden bilmiş?
1: Ne bileyim.
2: Oo, çok iyiymiş.
1: Özellikleri biliyor ama burçlar genelde böyle bir sallarlar mesela. Akrep mi? Değil. O zaman yükselene bakmak lazım. O da onu Çin burcuna bakmak lazım.
2: Ama bir şey söyleyeyim mi? Yükselen burcun kadar önemli. Yani hatta dış...
1: Burç niye var o zaman? Direkt yükselene baksın herkes.
2: Aslında şöyle zaten. Güneş burcu evet önemli ama işte diyorum ya ben hep doğum haritası çok önemli.
1: Doğum
2: bir de yükselen haritası. Burcumuz bizim dış kimliğimiz.
1: Şimdi tatlım. Hı. Yükselen burç önemli diyorsun ya.
2: Evet.
1: Normal burç niye var o zaman?
2: O doğduğun gün.
1: Doğduğun gün.
2: Olmak zorunda.
1: Tamam onu güneş ona bağlasınlar. Onu ona bağlasınlar.
2: Şöyle tamamen şey etkisi yok. Yani güneş burcunun hiçbir önemi yok. En önemlisi yükselen diyemem. Ama yükselen burcumuz bizim dış görünüşümüzü, dış insanlara nasıl bir vibe verdiğimizi yükselen burcumuzla anlarız.
1: Görkemle mi takılmaya başladın?
2: Yok. <Ha. gülüyor> Vibe'dan mı?
1: Vibe my filan. Birazdan başlar spesifik filan diye. Menfaatçi insanlardan. Sabah 9 dersinden. En sevdiğin ders neydi?
2: İlkokulda düşünüyorum müzikti.
1: Müzik mi?
2: Tabii, bir de İngilizce.
1: Seninle hiç anlaşamayacağız.
2: Senin matematikti değil mi?
1: Hiç anlaşamayacağız seninle.
2: Senin neydi?
1: Sayısal dersleri severim.
2: Hiç sevmem.
1: Orijinal böyle sevdiğim, şuna bayılıyorum dediğim bir ders yok. Hepsi derstir en nihayetinde. Ama yani öğrencilik hepsi derstir. Ama sözel derslerden birazcık kaçardım, yalan yok.
2: Ben de matematikten hiç 40 üstü bir not almadığımı hatırlıyorum.
1: Bak.
2: 45'im yoktur yani matematikte benim.
1: Sana bir tespitte bulunayım mı?
2: Bulun.
1: Şeytan bir gün demiş ki, matematik yeteri kadar zor değil, içine harfleri de sokalım. Anladın mı?
2: Anladım.
1: Bir gün şeytan öyle demiş. Demiş ki ya bu matematik yeteri kadar zor değil. Sokun harfleri de sokun içine. X sok, A sok, B sok, Y sok, hepsini. Heh şimdi oldu demiş. Ben yıllardır söylüyorum. Bak A ile B'nin çarpımı nasıl 4 olur lan?
2: Evet ya.
1: Değil mi?
2: Neden biz bunlarla uğraşıyoruz? Hayatımın neresinde A ile B'yi çarpıp 4 bulacağım ki ben?
1: Şu an konuşurken bile beyin matematiksel doğru olarak algı yapıyor ama.
2: Evet.
1: Şey algı değil pardon, hesap yapıyor.
2: Evet.
1: Konuşuyorsun
2: aslında
1: yani.
2: Aslında her şey sayısal bu arada.
1: Tabii, her şey sayısal. Sözel yokmuş gibi davranma da her şey sayısal evet yani. Şevval'in ayrıldığı kişi kesin yayını dinliyor. O da bunu biliyor, bu yüzden yapıştırıyordur demiş efendim.
2: Yok, dinlemez o. Biz, öyle bir umursamaz.
1: Biz işimizi aşkımızı karıştırmayız efendiler.
2: Evet tabii ki.
1: Haberiniz olsun.
2: O,
1: yani,
2: o, evet. O başka, o başka.
1: Yanımda oturan yolcudan bıktım demiş efendim. Kim ki bu? Ne yolcusu? Uçak mı kullanıyor, ne yapıyorsun? Bir arayalım bakalım. Yanda oturan yolcu. Minibüs de olabilir. Minibüste hiç şoförün yanındaki koltuğa oturdun mu?
2: En sevdiğim koltuk. Herkesle bağ kopuyor.
1: Şeye oturdun mu, o hani bozuk paraların koyulduğu yer var ya, vitesin yanında böyle motor bir çıkıntısı hani.
2: Yok, ona hiç oturmadım.
1: Ben öğrencilik boyunca orada seyahat ettim ben.
2: Orada oturunca herkes parayı sana veriyor.
1: Ben nerede oturursam bu yine bana veriyorlar, anlamıyorum ben. En arkaya gidiyorum, benden dolandırıyorlar yine. Alo. Alo. Yok, iyi akşamlar. Şeva, senin soyadın neydi?
2: Yakut.
1: Ha tamam, bu sen misin ya? Dur. Seni işaretleyeyim de. Bıktım dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 0-536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Gereksiz evrak işlerinden bıktım. Gereksiz
2: evet,
1: evrak
2: ben
1: işleri.
2: De. Ben de.
1: İyi yayınlar, inşaat ustasıyım. İnşaatlardaki o müzik olayına ben de karşıyım. Genelde şikayet ediyorum demiş efendim. Abi dinle, sorun yok.
2: Ne müziği bu arada, ben onu anlamadım.
1: Hayatımda hiç duymadığım garip garip böyle müzikler.
2: Şarkı falan. Mı dinliyorlar
1: şarkı,
2: inşaat yaparken?
1: Dinle.
2: Ha, ondan bahsediyorsunuz.
1: Dinle. Şimdi bana diyeceksin ki mesela abi inşaatta çalışma izni saat 8'de. E çalış o zaman. Gözünü sevdiğim 8'de gelip ne müzik açıyorsun ya? Ben bir sabah halayla uyanıyorum, bir sabah horonla uyanıyorum. Bir sabah, ama bizim ustanın şey yelpazesi çok geniş. Bir sabah Güneydoğu Anadolu'dan, bir sabah Karadeniz'den, bir sabah Ricky Martin çalıyordu bir sabah. Sabahın 8'inde mahallede Ricky Martin. Un dos tres, un paso kapa. Sabah 8 ya. Bana şimdi gitsem desen diyeceğim ki ya acı ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyor? Hadi hayırdır desem, ne var canım, Allah Allah, belediye izin vermiş saat 8'de çalışabiliriz falan diye. Tamam da çalışmıyorsun ki oğlum yani.
2: Müzik dinlemek başka bir şey çünkü.
1: Evet.
2: Bir de ekstra ses yani.
1: Bir de belediye benim uyandığım saate karar verip nasıl izin verebiliyor? Ben belki hani ben bir de işgaliye parasına şeyim mesela hani. Buraya araba park edemezsiniz. Niye? Biz burayı kiraladık. Kime sordular?
2: Evet tabii ki.
1: Kime?
2: Bir de sanırım çalışma sabah 8.30'da fiksel yerde başlıyor. Çünkü yok. Bizim orada da öyle. Sabah 8.30'da o sesler gelmeye başlıyor.
1: Ben 8'de eski Kral TV gibi bizde 8'de açılıyor. 8'de. Ama yelpaze söylediğim gibi çok geniş bir yelpaze. Ricky Martin, Tarkan, Kış Güneşi, hiç duymadığım halaylar, horonlar... Bir de ustaların kendi arasında konuştuğu bir dil var. Bir tek onlar anlıyor.
2: Tabii.
1: Sen ne diyor? Diyor ki tamam abi yarım ekmek mi diyor. Ne anladın lan? diyor. Üçüncü katta mı diyor aşağıdaki. İkisi arasında bu şeyde de var. Temizlik görevlisi abilerde de var bu.
2: Evet bu
1: onlar
2: arada.
1: Onlar da hiç duydun mu? Bak onlar ne anlıyor bilmiyorum ama mesela çöp kamyonu geliyor böyle, görevli abi aşağı iniyor, şoföre yapıyor, şoför ileriden dönüp geliyor. Sonra yapıyor, birazcık gidiyor, yapıyor, geri geliyor falan. Bu yani nasıl çözüyorlar kendi
2: mantıkla
1: aralarında?
2: Mantıkla beynim tamamlıyor ama cümleyi mesela. İki bağırışta şey diyor, yol kapalı girme falan.

0: İnşaatta bizim işimiz gelene kadar bekletip bizim işimizin zamanı gelince sanki müteahhitin sadece onun işini yapıyormuşuz gibi yarın gel başla demedi. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. İnşaat, sadece inşaat. Her ay sonu hesap yapıp sıfıra çıkacağım diye yine eksi 50 ile başlamaktan sıkıldım. Hesap yapıyor musun ay ortalarında falan?
1: Hiç. Sıfır.
0: Biterse biter diyorsun.
1: Umurumda değil benim.
0: Böyle mi?
1: Tabii. Sen yapıyor musun? Yani ne soruyorum ben?
0: Cevap vermeyeyim ben. Cevap vermeyeyim ben. Başka radyo programlarında sor ama, tamam mı? Ben çok böyle gaz verdiler. TikTok'ta yayın açtım birkaç kere.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Ya, gören herkes şey yazdı. Abi yazık, sen de mi ya? Abi vallahi sen de mi? Abi ya. Sonra anladım ki insan para gönderiyorlarmış oradan.
1: Tabii hediye gönderiyorlar.
0: Evet, para gönderiyorlar. Ya çok affedersiniz de sevgili dinleyenler, gözünüzü seveyim. Yani oradan gönderdiğin gülle böcekle mi yani?
1: Oradan gönderilen gülle böcekle ev alanlar var.
0: Sıkıntı yok. Biz Allah'tan önceden almışız da gülle böceğe ihtiyacımız kalmamış. Kızım, benim kırmadığım reyting rekoru kalmamış sayenizde, şükürler olsun. Oradan gönderdiğin gülle böceğe yani...
1: Tabii ya, sen başkasın yani, o ayrı.
0: Araba 600 beygir Şevval.
1: Sen bir starsın bu arada.
0: Yani. Neyim?
1: Sen bir starsın.
0: Yıldızlar da kayar Şevval. Unutma. Ben bu arada kızmıyorum ha. Millet şey diyor mesela, abi TikTok'tan ne para götürüyorlar ya filan diye. Ben kızmıyorum.
1: Ya ben kızıyorum ya.
0: Ben kızmıyorum. Gönderme.
1: Ya öyle tabii, o ayrı ama yani her neyin, her bir şeyin de bir alıcısı var yani sonuçta. O para gelir ama ya çok şimdi, absürt hareketler
0: bak,
1: görüyorum ya.
0: Ben bunda şuna karşıyım. Bir ara Enes Batur'a çok yapıştırdı insanlar.
1: Evet.
0: Ben bu çocuğu hayatımın hiçbir yerinde tanımadım. Babamın oğlu değil. Şimdi evet, savunacağım onun için, millet diyecek ki şey babamın oğlu değil. Ama kardeşim, adam bir video yapıyor, milyonlarca yapmasın mı?
1: Bir de Enes Batur bence çok güzel de video yapıyor.
0: Hayır, bir de yani millet şey yapıyor. Ya bravo, ne niye yapıyor? Oğlum adam 10 milyon seyrediliyor video başına. Evet. Hani senin aklına uyup ne pastanede mi, pastaneci mi yap? Ne yapsın yani adam? Diyemedim de. Ne yapsın?
1: Keşke herkes Enes kadar kaliteli yapsa, ben hala karşı değilim ona. Evet, çok güzel içerik üretiyordu, oyun içeriği üretiyordu.
0: Bak, TikTok'un hırsızlığına karşıyım. O ayrı. Evet. Ben hırsıza bu kadar çanak tutan, yardımcı olan başka bir platform daha görmedim. Bu yaşa geldim, görmedim. Ama millet TikTok'tan para kazanıyormuş, buna karşı değilim. Ben
1: ya
0: buna
1: ben
0: değilim
1: yani. Ya ben absürt hareketlere karşıyım. Böyle şey canımı sıkıyor. Hani girdiğim zaman o canlı yayın akışını, ki kullanmıyorum. Canlı yayın akışını kaydırdık da yok, bu bizim ülkemiz olamaz ya diyorum. Olmamalı. Bu benim canım sıkıyor sadece. Oradaki IQ seviyesini hesaplayınca canım çok sıkılıyor.
0: Yürü be. Bütün TikTokçuları karşımıza aldık kız yüzünden. Ben bir saattir yağlıyorum. Bir de şey dediler bana bir gün, böyle TikTok hakkında atıp tutuyorum falan. TikTok'ta birkaç yayıncı varmış. Aman abi duymasın falan diye. Ya, ya şimdi yani aman abi duymasın ha falan diye. Öyle demişler. Bir, ben genel olarak uygulamadan bahsediyorum. İki, hani neyse. Beni şimdi kızın yanında.

0: Avrupa yakasında yaşayıp Anadolu yakasında çalışan bir kişinin aylık ulaşım masrafı hesaplanmış.
1: Ne kadarmış?
0: Otomobil kullanırsa 15.792 lira. Nasıl ama? Birinci köprü, ikinci köprü. Şey, Avrasya Tüneli.
1: İyiymiş bu arada.
0: Üçüncü köprü. Nereden? Yani bu olmaz abi şimdi. Avrupa yakası adam Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gidiyor şimdi. O da mı 15 bin lira?
1: Heh, mesela.
0: Şimdi biri var Mecidiyeköy'den Üsküdar'a gidiyor. Biri var Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gidiyor. Olmaz. Taksi kullanırsa 109.296 lira taksi kullanırsa.
1: Ben o kadar veriyorumdur taksiye herhalde ya. O kadar. Bir ayda.
0: Demin paradan dolayı bana aman sormayalım diyordun şimdi. Görüyor musun bak?
1: Toplu, veriyorumdur bence.
0: Toplu taşıma kullanırsa 3.628 lira. Canım toplu taşıma yani.
1: Ya iyi ki var ya. Metrobüs iyi ki varsın ya. Seni evet. Çok seviyorum.
0: İstanbul'da yaşayanlar ömürlerinin ortalama 2,5 yılını trafikte geçiriyormuş. Arkadaşlar 40 yaşından sonra motosiklet kullanıcısı oldum.

0: Çünkü hayatıma 2,5 saat katıyor benim. En az o da.
1: Tabii orası en az. Öyle.
0: Bazen evden radyoya sadece 2,5 saatte gelebiliyorum. Gidişi hiç şey yapmadan ama ortalama 2,5 saatimi kazandım. Yağmur çamur yağdığında nasıl olacak hiç bilmiyorum yani.
1: Bir şey soracağım. Sen şimdi evinden çıktın.
0: Evet.
1: Radyoya hiç kesintisiz bir yerde durmadan. Tamam. Kaç dakikaya geliyorsun?
0: Yola çıksa mı?
1: Yola çık.
0: Ofisten çıkarsam ki ben bu aralar ofis hayatı beni daha çok şey yapıyor.
1: Hayır hani, ama dur ben evi soruyorum.
0: Üsküdar'dan çıkarsam. Üsküdar'dan. Yani ofisten çıkarsam bir saat. 1 saat 10 dakika.
1: Hiç durmadan.
0: Evet ben çünkü tam hız kurallarına uyuyor. 70'le geliyorum ben.
1: Peki,
0: 70'le.
1: Sabit birazcık yol trafikliyse 1,5 saat 2 saati buluyor mu?
0: Bak canım benim ben şu anda bulunmuş olduğumuz stüdyomuza 3 saatin üzerinde geldiğimi de hatırlıyorum. 45 dakikada geldiğimi de hatırlıyorum. Şurada bir iki telli sapağı var biliyor musun orayı? Şuradaki iki telli sapağını biliyor musun? O gün onun canı ne isterse. Anladın? Ve öyle bir sapak yapılmış ki zamanında alternatifi yok. Ya çıkacaksın Isparta Kule'nin oradan dönüp geleceğim bu sefer Mahmut Bey. Bak manita gibi iki telli sapağının canı ne isterse sen öyle gidebiliyorsun kardeşim.
1: Doğru bu arada.
0: Allah inandırsın 3 saatin üstünde geldiğim de oldu aynı yolu. 45-50 dakika hadi 1 saatte geldiğim de oldu ama yola çıksa 1 saat. Şişli'den buraya hiç 1 saatin altı gelemedim.
1: Sen yapıyor musun? Duruyor musun arada? Durmadığınız şu an söyledin değil mi? Hiç durmadan geldiğin.
0: Hiç durmuyor, hiç durmuyorum.
1: 3 saatlik saydığın da mı hiç durmadan?
0: Onda zaten duruyoruz yolda.
1: Duruyor hayatım.
0: Yani onda zaten yolda duruyoruz onda yani. Hani bu işte bazen mesela inanılmaz geliyor İstanbul dışında yaşayanlara. Bazen inanılmaz geliyor.
1: Evet bu arada.
0: Diyor ki mesela ya abi atıyorum mesela Şişli'den Halkalı'ya 2 saat nasıl 2 saat ya yol ortada falan diye. Yol ortada değil işte ortada olsa gidersin yol. İstanbul dışında İstanbul trafiğini anlatamıyorsun.
1: Çünkü adamlar senin 2 saate Şişli'ye gittiğin yerde şehir dışına çıkıyor.
0: Evet.
1: 2 saate kendi şehirlerinde.
0: Bilmiyor yani anladın mı İstanbul dışı iyi ki de bilmiyor söyleyeyim yani.
1: Ya 20 dakika çok ya gidemeyiz diyen arkadaşımı duydum ya. Benim evime yani fırın 20 dakika sürüyorum.
0: Bazen yazıyorlar. Balıkesir'de de trafik var Serdar 15 dakikada geldik eve falan diye. Yani bilerek mi yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Bir ara aradan sonra geliyoruz. Reklam.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Fareler ve insanlar oyunu, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan iki dostun çarpıcı hikayesini sahneye taşıyor. Her karakter kendi trajedisini taşırken, izleyenlere insan olmanın karmaşıklığını düşündürüyor. Hayallerine tutunmanın anlamını yeniden sorgulamak isteyen herkes bu oyunda yerini ayırtmalı. 23 Ekim saat 20'de Mall of İstanbul MOİ sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Benim oğlum da kanal açmıştı. 100 bini geçti. Plaket falan geldi. Kanalı kap... Aa niye acaba? Sonra gene açtı. Uğraşma babam diyordum. Ama para geliyor baba. Harçlığım çıkıyor diyordu. Çocuk sizi biraz yemiş olabilir. Harçlıktan fazlası çıkıyordur 100 bin abonenin üstüne.
1: Çok fazla. Çıkıyor.
0: Seyredilme de o ayarlardaysa. Harçlığım çıkıyor diyordu. Meğersem benden fazla maaş geliyormuş diye yazmış. Ha tamam. Bak özellikle çocuklarınıza söyleyin. TikTok'tu, YouTube'da oydu buydu. İstemeden vergi kaçırırlar.
1: Evet, arkadaşın bak, başına geldi bu arada.
0: İstemeden uğraşırlar bu işlerle. Devletimizin benim gibi, sizin çocuğunuz gibi içerik üreticilerine, internetten para kazanma potansiyeli olanlara sağladığı bir kolaylık var. Çok büyük kolaylık bu. Şirket açmana, fatura kesme eskiden yoktu böyle bir şey. Hani vergilendirmen için gelen paranın faturasını kesmen, onu bunu yapman lazımdı. Ta o tarihlerden beri bildiğim için şimdi bir kolaylık var. İstisna hesabı açıyorsun. Bunu bu galiba devlet bankalarında var sevgili dinleyenlerim. O istisna hesabında mesela YouTube'a o IBAN'ı veriyorsun. İşte TikTok'a evet, o IBAN'ı veriyorsun. Gelen paradan %15 vergi kesiliyor. Sen hiç görmüyorsun. Hiç vergi ödeyeyim, doldurayım. İşte gelir vergisi, o vergisi, bu vergisi falan gibi şeylerle uğraşmıyorsun. Vallahi çok büyük kolaylık. Belirli bir meblağa kadar, ne kadar olduğunu bilmiyorum bunun. 6 milyon mu 4 milyon mu ne, öyle bir şey. Siz yine de bir bakarsınız. Açması zahmetli değil. Yalnız ben açtığım tarihlerde bankaların bile haberi yoktu. Birkaç banka benimle öğrendi bu işi. Vallahi. Sonra vergi dairesine bildiriyorsunuz. Burası çok önemli. Hesabı açtığınız zaman, bu istisna hesabını açmış olduğunuz zaman yatan paradan vergi kesiliyor. Ama yine de o hesabı vergi dairesine bildirmek zorundasınız. Verginiz kesilse bile vergi dairesinin bundan haberi olmayabiliyor. Evet. Gidiyorsun vergi dairesine, merhaba benim sosyal medya gelir hesabım budur diye onu bildiriyorsun. Birkaç arkadaşta gördüm duydum onu, hemen düzelttirdik. Hesabı açmışlar, her şey kanunda, her şey. Hesabı açmış, para yatıyor, vergi kesiliyor. Tamam abi sorun yok dedi. Yok dedim, şeye de bildirmeniz lazım. Bana da çünkü vergi dairesine öyle demişlerdi. Bilginiz olsun, sadece hesabı açıp vergiyi ödemekle bitmiyor iş. Vergi dairesine de, bağlı bulunduğunuz vergi dairesine de bildirmeniz lazım. Sevgili arkadaşlar.
1: Yıprandık.
0: Hani gerek izlenme paraları, gerek internetten almış olduğunuz reklamları oradan vergilendirebiliyorsunuz.
1: Evet, bunu bir arkadaşımız yapmadığı için başı yandı yani.
0: Tabii reklamda da öyle. İnternetteki reklamda da öyle. Hani biz kullandığımız için biliyoruz. Mesela bir videom var. O videonun içerisinde bir ürünün reklamı var. Bu reklam belli. Bir ürünün reklamı. O para, yani o reklamı veren ürün firma o hesaba yatırıyor. Altına da yazıyor. İnternet reklam geliri diye. İnternet reklam parası diye. Böylelikle hem vergilendirmiş oluyorsunuz, hem kanunsuz bir iş yapmamış oluyorsunuz değerli dinleyenler. Haberiniz olsun. Hani biri yazmış diyor ki çoğu gizli reklam yapıyor diyor. Gizli reklam yapılabilir, bunda bir sıkıntı yok. Vergisi ödendikten sonra, reklamın gizli ya da gizli olmaması, vergisi ödendikten sonra, bana da vergi dairesine söylediği bu. Herhangi bir şey, yani istersen ağzınla söyle. Merhaba işte ne de mesela, bardak mesela, bardak. Merhaba ben bardak kullanıyorum, çok memnunum diye. İster ağzınla söyle, ister gizli reklam dediği şu, videoyu çekerken bardak videoda önünde gözüksün. Mesela istersen öyle olsun.
1: Vermiyorsun ama orada ama bir
0: önünde,
1: şey var.
0: Ama önünde. Bundan para aldıysa, bu arada para almadıysan işbirliği oluyor mesela. Hani reklamla işbirliği farklı falan. Neyse ben anlatmayayım efendim. Vergi dairenize gidin, onlar size söylesinler onlar. Aynen, beni nasıl yönlendirirlerse. Ama çok büyük kolaylık. Öbür türlü olsa, hani faturayı kes, gelirini giderini hesapla.
1: Evrak çıkar, evrak götür.
0: O bu tabii. Bunda bir de gelir vergisinden de muafsın. Sadece yattığı gibi %15 vergi kesiliyor içerik üreticilerinden. Öbür türlü faturalarında, ha öyle de alabilirsin bu arada. Ama onda gelir vergisi, başka şeyler falan filan da çıkıyor. Bu devletin içerik üreticilerine sağlayabilirsin.

0: Abi ben 3,5 saate Paris'e gidiyorum demiş efendim. Paris'e. 3,5 saat Paris.
1: Avrupa'da hep öyle biliyorum ben ya. Bir trenle her yere gidiyorlar.
0: Tabii onlar. Bindi mi gidiyor ya hiç. Tabii. Şey yok yani. Sesi alınmış bir gözyaşı diskosu. Ben hep tek rakamla kaçırdım o büyük piyangoyu. İki telliden Ataşehir'e gidiyorum her gün. Aşk hayatım netice. Biraz abartı olmuş ama bakımları da koyarsan araç bakımını doğru olabilir demiş efendim. Şevval'in istemesi oldu mu? Seni istediler mi kızım? Benden yok. İstemeyecekler mi seni?
1: Ben anlamadım. Kim kimi istiyor? Bizim karıştı ortalık ya. Yok, beni istemediler henüz.
0: Şevval'i benden isteyecekler.
1: Evet, daha biz onu konuşmadık değil mi Serdar abi senle?
0: Yok, ne oldu ki? Biri mi isteyecek?
1: Yok işte. İstemiyor ya, ben farklı yerlere yönelmeye başladım.
0: He, nasıl farklı yerlere? Anlamadım ki kızım, ne diyorsun? Ben anlamıyorum ki seni.
1: Ya hayatım boyunca evlenmemeye karar verdim.
0: He, öyle şey. Sen
1: istemede yalan oldu artık.
0: Ona karışamam da ben, isterlerse benden isteyecekler. Onu biliyorum yani.
1: Ama bizim eve geleceksin eğer öyle bir şey olursa.
0: Tamam olur canım yani. Başla, sen bizi abin olarak görüp böyle bir görevi veriyorsan tabii ki geleceğiz.
1: Evet, babamdan isteyemezler çünkü.
0: Hayır, babandan isterler, ben yanında dururum. Bu.
1: Yok yok.
0: Sorarlarsa sen da abim dersin. Yok. Allah rahmet eylesin.

0: versin, mekanı cennet olsun. Bizim jenerasyon onun skeçlerini büyüyerek, onun skeçlerini izleyerek büyüdü. 11 yıl önce bugün vefat etmiş. Usta oyuncu Levent Kırca. Mekanı cennet olsun.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Büyük usta.
2: Çekip gidelim güzel sahne. Güneşi bile kavurur.
0: Kepçecilerden bıktım. Fiber kablolarını koparmalarından. İyi yayınlar. Tarih kuşunun beni bulmamasından bıktım. İnternette aldığım kıyafeti mankenin üzerinde Milan Moda Haftası benim üzerimde pazar yeri kampanyası gibi durmasından bıktım demiş efendim.

0: Hayatı boyunca evlenmeyecekmiş Gülücük. Yarın gelir ben evleniyorum der.
1: Doğru. Beni çok iyi tanımış biri.
0: Bu olabilir yani.
1: Ya ben çok dengesizim. Sen öyle misin? Hı? Duygusal anlamda dengeli bir insan mısın sence?
0: Ben duygularımı 15 sene önce ameliyatla aldırdım.
1: Ya bunu demeyin lütfen ya.
0: Kızım ben Kont Drakula'yım evde, yani ben tabutta uyuyorum filan. Yani. Ben duygusal mıyım? Neye mesela?
1: Hayır, duygusal mısın diye bak. Herkes duygusal bir kere, bunu da bir anlaşalım. Kimse öyle duygulardan kaçamıyor. Senin varoluşunda var. Sadece duygusal dengesiz misin, duygusal stabil misin onu merak
0: ediyorum. Ben dengesizim canım, sadece duygusal da değil.
1: Her o zaman sen beni çok iyi anlıyorsun.
0: Ben de ama ben şimdi tedavi gerektiren bir dengesiz olduğum için seni anlayamıyor olabilirim
1: ben. Bence ben de o kişiyim işte.
0: Ben problem var ya, ben sana bir şey diyeyim mi? Beni bir uzman alsa, incelese yatırırlar beni. Kaç kişi hakkında bunu der ama ben kendi hakkımda diyorum yani. Ben yani ayakla değil yatarak tedavi bende.

0: Şevval yeme bize en geç çarşamba günü yine abi beni istemeye geliyorlar diye gelirsin yayına demiş efendim.
1: Çarşambaya kalmayabilir.
0: Sonu da gelebilir. Bu ne hız ya? Hani hızlı bizdik?
1: Artık eskide ya.
0: Sadece
1: bana
0: araba...
1: devrettin.
0: Sadece arabalar hızlı şu an. Evet. Ne yapıyoruz? Ara mı?
1: Ara.
0: Tamam, bir saat başı arası, yeni saatte görüşürüz. Değerli dinleyenler, bıktım artık dediğiniz ne var? 0536 901 8902 buyurun bakalım.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. PKK-KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları, örgütün tüm alanlardaki faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönecek üyelerin topluma entegrasyonu için eğitim ve ekonomi alanlarında programlar yürütülmesinin hedeflendiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon denetimlerinin sürdüğünün altını çizdi. 15 müfettiş fonları denetliyor diyen Yılmaz, tasfiyelerde kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil, fon piyasalarında devletin güvencesi yok dedi. Manisa'da 11 kişinin can verdiği kazaya ilişkin tur otobüsünün sürücüsüyle tır şoförü tutuklandı. Otobüsün sahibi ve yedek şoförü hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler ifadelerinde kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine şoförün geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söyledi. Tokat'ta çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasına neden olan salgının kaynağı belli oldu. Yapılan laboratuvar incelemelerinde vakalarda bulaşıcı virüs tespit edilirken yayılma kaynağına yönelik su ve gıda araştırmalarının sürdüğü bildirildi. İstanbul Sarıyer'de İranlı iş insanını sahte polis kimliğiyle kaçırıp

0: Tehdit eden şüpheliler 48 bin dolarını ve 150 bin dolarlık saatini gasp etti. Olayla ilgili 6 kişi yakalandı. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amaçlı botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 16 kişi tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yoğun bakıma kaldırılan hastaların bulunması üzerine adli inceleme başlatıldı. Toplu taşımaya bilet fiyatı sınırı geliyor. Ulaşım zamlarının enflasyonu olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı dedi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti. Ziyalan 90 yaşındaydı.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: takımları yazan var. Şundan bıktım, bundan bıktım filan diye. Aa, sen Beşiktaş yedin değil mi?
1: Uyuyor.
0: Dün maça gittin mi?
1: Gidemedim ya.
0: Niye? Hani koyu nerede?
1: Ya gidecektim normalde, kuzenlerim gitti de. Evet. Almadılar beni bu sefer ya.
0: Anladım. 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Neyden bıktınız sevgili dinleyenler? Neyden bıktınız sevgili dinleyenler? Buyurun bakalım.

0: Arabası akıllı olup sinyal vermeyenler. Sosyal medyadan bıktım. Kamera montaj işi yapıyorum. Her montaj yaptığım yerde Zeki Müren de bizi görecek mi diye yapılan espriden bıktım abi artık demişim.
1: Ya, evet.

0: Bıktım kazıklanmaktan. İnternetten bir şeyler alıyorum. Hiç aldığım şeyler gelmiyor demiş efendim. Ya bu büyük böyle alışveriş sitelerinde de oluyor mu bu?
1: Bence olmuyor biliyor musun? Bence interneti güzel kullanmak, bir de doğru siteyi seçmek lazım.
0: Hani büyük alışveriş sitelerinde, büyük şimdi adını söyleyemediğim ama herkesin bildiği büyük alışveriş sitelerinde. Mesela tablet alsan salatalık koyup gönderebiliyorlar mı harbiden?
1: Alttaki yorumlara bakmak şart. Ya bir şeyin yorumuna bakmadan satın almak büyük.
0: Bugün ne oldu biliyor musun? Bak ne bugün oldu? Bugün evdeyim. Cep telefonunda mesaj geldi.
1: Tamam.
0: Kurye. Söyleme sahip tespihlerim geldi de. Söyleme sahip.
1: Güle güle kullan.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Bak hatta okuyayım bir saniye. Şöyle bir mesaj. Şöyle. Gönderiniz teslim edildi diye.
1: Tamam.
0: Ben de şimdi beklediğim sadece tespihlerim var. Yüreğime indi, tamam mı? Hani teslim edildi deyince böyle bir tansiyonum düştü. Allah Allah ya dedim. Tam böyle camın orada dedim. Camdan bir baktım kargocu kapıda. Kapıyı çalmak yok, bir şey yok. Buyur kardeş dedim. He kargo abi dedi. E dedim mesaj geldi bana teslim edildi diye. Bana dedim mesaj dedim geldi. He geldim abi dedi. Nasıl dedim geldi mi bilmiyor musun dedim. Teslimi kime dedim teslim ettiniz. Bak dedim daha dedim zili bile dedim çalmadın dedim. Şimdi basacaktım abi dedi. E dedim bastın yoktum ben evde. Teslim edildi mesajı geldi nasıl olacak dedim. Sonra dedim arıyoruz. Kim aldı, ne yaptı, ne etti filan diye. Pardon abi dedi. Kapıyı açar mısın dedi. Açtım kapıyı, yukarıya çıktı. Dedi ki isim soy isim falan. Kardeş bana dedim dümen yapma. Aynen böyle dedim. Bana dedim dümen yapma. Hiç kimseyi görmeden teslim edildi diye mesaj gönderiyorsunuz. Kime teslim ettiğini. E nereden bileyim siz olduğunuzu dedi. E dedim mesajı gönderirken nereden biliyordun?
1: Evet.
0: Ya mesajı dedim gönderirken dedim nereden biliyordun?
1: Bunun için bir çözüm var bu arada. Biz öyle yaptık.
0: Nasıl?
1: Bizim hep aynı kurye geliyor. Hep aynı kurye abi geliyor. Bizim şifreyi biliyor, apartman şifresini. Biz yokken evin önüne atıyor.
0: Evin önüne mi atıyor?
1: Evet. Kapının önüne atıyor yani.
0: Vallahi bugün öyle oldu yani. Gitti yani.
1: Ama haklısın. Sonra bizde suç oluyor. Ara dur yani, peşine düş.
0: Bir de yani bekle. Cuma günü bekliyordum gelmedi. Cumartesi bekliyordum gelmedi. Dedim pazar zaten gelmez. Pazartesi gelsin o zaman dedim. Böyle yani kulağım kapıda bekliyorum. Mesaj gelince teslim edildi diye. Allah şekerim düştü harbiden yani. Gerçekten. Hakikaten şeker düştü yani. Tesbihleri nereden alıyorsun? Abi ben yıllardır hep malzeme olarak, taş olarak alıp yaptırıyorum.
1: Yapılmış, nasıl yani?
0: Yapılmış tesbih almıyorum koleksiyonuma.
1: Sen doğal taş alıyorsun.
0: Tabii. Doğal taş olarak alıyorum, ustalarıma yaptırıyorum.
1: Aa, ben çok iyi. Hepsi sana özel yani o zaman.
0: Evet. Hani hikayesini bilmediğim, maddi olarak yapılmadan önce görmediğim tesbihim yok koleksiyonumda.
1: O tesbih koleksiyonu mu var?
0: Evet.
1: Kaç tane var şu an tahmini?
0: Çok var da koleksiyona hani bir gün bir sergi açsam sergileyebileceğim. Tam saymadım da 30'da 50 arasında.
1: Aa çok iyiymiş. Çok özeniyorum bu koleksiyon olanı.

0: insanlara bayağı.
1: Ben de şöyle, ben taşların şifasına inanan bir kardeşinim senin. Ama doğru, hayatım boyunca öyle kolye, yüzük falan filan takamadım ben. Taşların şifası da temas etmesi lazım insanlara. Hani öyle ben bu taşı aldım ama masada duruyor falan çok inanmıyorum ben. Yani tene değmesi lazım. Dışarıda da kimse benim elimde tesbih görmemiştir. Hani öyle sadece evde bir şey okurken falan, hani tene değmesi için ne yapayım, yıllar önce tesbihe karar kılmıştım, öyle gidiyor.
0: Peki bu aynı öyle yerden mi taş alıyorsun yoksa yok, değiştiriyor musun yok, aldığın canım, yerleri? Yok.
1: Köpek balığı dişi falan getirtmiştim zamanında, onu nereden alayım aynı yerden?
0: Gerçek mi bu? Gerçek tabii. Köpek balığı. Şaka yapıyorsun.
1: Tabii canım.
0: Aa, çok iyiymiş, görmek isterim
1: abi,
0: ya.
1: Yani. Yalnız onları gösteremiyoruz şey var. Çünkü gösterdiğimde gidiyor devamlı. Hani yok canım, gösteririz ya, sorun yok.
0: Çok severim. Bir dedemin de vardı benim. Kalem koleksiyonu vardı.
1: Kalem koleksiyonu.
0: Tabii. Türkiye'nin hatta dünyanın da birçok yerinden kalem. Böyle bir çantası vardı. Lafını böldüm. Böyle yok, bavul gibi. Aha. O çantada saklardı.
1: O çantada saklardı.
0: Evet.
1: Hmm. Ben de şey var. Nasıl söyleyeyim? Zaten yapıyordum koleksiyon. Sonra bir yerde okudum. Koleksiyon yapmak akıl sağlığını koruyor diye. Daha da yöneldim. Aklımı iyice kaybettim. Hani yani aklımı iyice kaybettim.

0: Kumpas geldi mi demiş efendim. Geldi geldi. Kumpas da geldi. Geldi. Koleksiyona bugün itibariyle 4 parça eklendi.
1: Öyle mi? Oo, çok iyi ya.
0: 4 parça bugün itibariyle eklendi. Şerif beni dinliyorsa selam ederim Şerif'e. Bizim Erzurum'dan Şerif Usta'nın yapımı. Sağ olsun. Bir Reels var. Hani cüceler var, mantar toplayan falan, bıktık o. Ya ondan bıktım ben bir de şeyden, yani çok özür dilerim, söyleyene çok selam ederim ama şunu artık. Ta ki seni görene kadar. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu.
1: Ya Antalya'da bir otelde. Evet. Bak sana soracağım. Hı. Sence 3 saatlik bir zaman diliminde kaç kere çalmış olabilir bu şarkı?
0: Kardeş, Kuşadası'nda bir otelde 2 saatlik zaman diliminde 10 kereden fazla çaldı. Onun için 3 saat 10 kereden fazla inanırım yani. Bak, remixi bitiyor, normali çalıyor. Normali bitiyor, arabeski giriyor. Arabeski bitiyor, orijinali. Orijinali bitiyor. O geliyor, arabik geliyor. O çıkıyor, o geliyor. O gidiyor, o bitiyor. Yani of ya. Of yani. Kendi tesbihlerini de yapabilirsin. Siyasi makine yok. Ben usta yapımına birazcık şeyim.
1: O bir başka oluyor.
0: Tabii şimdi tesbih. Bahri Bülbül yapacak abi. Bahri abi dinliyorsan selam ediyor. Kadir abi, Kadir Şükrü yapacak. Şerif yapacak. Yani şimdi tamam, malzeme çok kaliteli. Mal çok iyi. Mesela işte bulmuşum hakikaten damarsız çok güzel. Aynı renk oltu taşını bulmuşum. Şimdi onu benim yapmam var. Ne bileyim... Bahri abinin yapıp imzasını atması var. O koleksiyonda öyle olmuyor sayın abim. O öyle olmuyor. Ama internette hani 100 bin liraya sıkmak yeri var falan. Gözünü seveyim, inanmayın şöyle şeylere. Ne olur inanmayın.
1: Bir tesbih sana 100 bin liradan fazlaya mı mal oluyor yoksa?
0: Konuşmayalım öyle şeyler ama internette anlatılan. Ben şey gördüm internette. 33 hareli taneli tesbih. Her bir fosilin şey, her bir boncuğunda şey var. Sinek fosili var, karınca fosili var, her tamam. Bir şey. Mümkün değil, öyle bir tesbih olsa paha biçilemez. Kaç
1: bence
0: paraya satılık?
1: 50 mi?
0: Yani 40 bin liraya, mümkün değil mümkün yani. Değil, evet. Sıkma keyri bar dedikleri hayvanlara yazık. O yani doğal oluşmuş bir fosil değil o. Hani 33 boncuklu olacak, her bir fosilinde işte sinekli, karıncaydı falan boncuğunda fosil olacak, 50 bin lira olacak. Mümkün, kamyonla alalım ne varsa, evi satayım alayım yani hiç. Mümkün değil yani. Mümkün değil.
1: En az bir 200 bini var bence, en az.
0: Ya parasını pulunu, 50 bin lira olmadığını söyleyeyim sana. Boş ver de. Osmanlı tesbihler daha... İşte sizi böyle yiyorlar abi. Osmanlı tesbih. Osmanlı sıkma kehribar diyorlar. Osmanlı'nın bundan haberi var mı acaba? Osmanlı sıkma kehribar. Yani. Osmanlı'nın haberi var mı acaba bundan?
1: Osmanlı sıkma dediği...
0: Ya bit kehribar bir tanedir kızım. Yok öyle bir şey. Kehribar bir tane. Yok ateş kehribarı, su kehribarı. Pokemon mu lan bu? Vallahi çocuğun elinde var.

0: Hani böyle su rengi gibi, abi nasıl su keyri var? İyi dedim içimden, iyi kazıklamış. Kaç para verdin dedim, 35 bin lira dedi. Plastiğe vermiş 35 bin lira. Plastiğe. Böyle olur mu ya? Bende anahtarlık var, içinde akrep var. Çok özür dilerim, plastik işte yani.
1: Aslında bir o şeyi kesip bakmak lazım, gerçek akrep mi diye mesela.
0: Gerçek akrep mi diye mi?
1: Evet.
0: Vallahi bilemiyorum.
1: Ben olsam bakardım.
0: Bak yemin ederim hiç tanışmıyoruz, hiç bilmiyorum. Şu anda internetten tespihçi baba yazdı. Şu anda. Serdar Bey merhaba, tespih sohbetiniz güzel, görüşmek dileğiyle demiş efendim. Sağ ol efendim, selam ederim. Selamlar. Ne oldu, ara mı vereceğiz?
1: Evet.
0: Ara. Aradan sonra geliyoruz efendim.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Reklam. Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
8: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cep'te Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
9: Tep o kadar iyi ki Tep.
10: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kahvesi'nden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Bugünkü şarkılar hep ayrılık şarkıları demiş efendim. Bizim Sena yapmış ama değil mi listeyi?
1: Bunlar ayrılık şarkısı mı ya?
0: Baksana ayrılmış bile bu zaten. Kapını çiçek bırakıp camına taş atıp kaçan filan diyor. Ayrılmışlar
1: çilek,
0: zaten.
1: Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım da diyor ama.
0: Tamam işte kız kaçmış onun için bir yakalarsam diyor bu ya.

0: Antalya'daki otelde çalan bizim ürün lansman toplantımız olabilir mi acaba? Yaklaşık 3 hafta önceydi Taki demiş efendim.
1: Yok değil.
0: Taki seni görene kadar, Taki seni görene kadar, Taki seni...
1: Kimse açıp dinlemiyor ama herkes ezberledi yani şarkıyı. Hiç açıp dinledin mi bireysel olarak? Yani ben bu şarkıyı açayım dinleyeyim dedim mi hiç? Ama ezbere biliyorsun bütün şarkıyı.
0: Ben de duydum mu hiç?
1: Hayır. Ha.

0: Televizyon seyretmekten bıktım. İyi ki Alem FM var. Yaş 66. Bana radyoyu tekrar sevdiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek efendim? Rica ederiz ya. Hani hep söylüyorum benim lafım biliyorsun. Bir kişi daha fazla dinlesin diye canımız çıkıyor yani. Onun için hadi bakalım. Senin aklına, aklını alacağım, çilek dudak. Evet Cebboy, İstanbul yol durumu. Çift sayılar sende, tek sayılar bende. Bakmadan söylüyorsun.
1: Bakmıyorum şu an.
0: Söyle, çiftler sende.
1: 72.
0: Kaç?
1: 72.
0: Sen öyle dediysen ben de 71 diyorum. Tamam. Aç bakalım.
1: Açıyorum.
0: Evet aç bakalım. Ben bundan sonra buna göre yürüyeceğim.
1: Ama yani mızıkıyorsun şu an, öyle olmaz.
0: Niye, ne alakası var canım?
1: Ya 71.
0: Bildin mi?
1: Bildin.
0: Bir dakika. Seni Cevizli Bağ civarı kontesi seni.
1: İlk defa ben bilemedim şu an.
0: Ama çok yine üzüldüm. 72 dedi. Bu yine bakmış tilki, biliyor musun?
1: Hayır,
0: sevgili?
1: Hayır bakmadım. Ben 71 diyecektim bu arada. İçime doğan 71 ama tek sayıları söyleyemediğim için sen kazandın.
0: 71 diyecektin yani.
1: Evet.
0: Neyse tamam, biz seni bildi varsayıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet. Hani biz seni şey yapıyoruz yani, bildi sayıyoruz biz seni. Evet, trafik durumunu aktarmak ister misin kardeşim? Öğrendin mi bu işleri?
1: Biraz öğrendim bence.
0: Arkadaşlar bir dakika dur, ben sana şuradan seni daha bir gaza getirecek bir şey bulayım. Kokan adamı bulamayacağım ama bir dakika dur bakayım. Şarkısını bulacağım en azından. Evet. Hazır mısın kardeşim?
1: Hazırım.
0: 3, 2 ve 1. Buyur bakalım.
1: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.
0: Evet.
1: Şey, belgesel
0: girişim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Yapıldığı tarihten bu zamanı. Evet.
1: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tercih etmeyin. Çünkü oldukça yoğun bir trafik akışı var.
0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tercih etmeyin. Çünkü ben geçeceğim oradan. Bunun gibi oldu. Niye etmiyor? Bak neden sıradan etmiyoruz? Başla. Bak en üstteki, dur ben de açayım şuradan. Bir dakika tak.
1: Evet, en üstteki köprüye geliyorum.
0: En üstteki köprü diye, evet, bir köprü yok.
1: Evet. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.
0: Hayır kızım, o üçüncü köprü o.
1: Üçüncü köprüden başlıyoruz.
0: Tamam, üçüncü köprüden başla. Ben de üstünden geçeyim de bu yanlış bir şey söyleyebilir bu. Evet.
1: Söylüyorum. Üçüncü köprü iki
0: çok
1: tarafta.
0: Özür
1: da,
0: dileyerek bölüyorum.
1: Tabii buyurun.
0: Yakaları da söylesene, trafik yakaları yüzde kaçmış?
1: Bak, Anadolu'da da.
0: Hayır hayır, 71'in altında bir ok işareti var. Ona tıkla, Asya Avrupa diye gözüküyor. Gördün mü?
1: Gördüm. Asya Avrupa %75.
0: Kızım nasıl %75
1: ya? Şöyle, Asya %75, Avrupa %67.
0: Hanımlar beyler, Asya %76.
1: Sen yani 75 gözüküyor bende bu arada.
0: Gözünü mü takmadın sen?
1: Takmadım
0: 76
1: ama...
0: kızım. Bir dakika. 76 ya.
1: Aa 76, evet gözüküyor.
0: %76, Avrupa'da %67. Evet tamam, şimdi 3. köprüden başla bakalım.
1: 3. köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şu anda iki tarafla da biraz sıkıntı. Yani gitmeseniz de olur. Başka alternatif yollar var ki, varsa yüzerek de geçebilirsiniz.
0: Peki biraz
1: arabayla geçmeyin.
0: Şimdi 2. köprüye bakalım. Sibel Hanım dinliyorsanız selam ederim efendim size. Evet.
1: 3. köprüye geldiğimiz zaman.
0: Kızım 3'ü söyledi ya zaten.
1: 2'ye geliyorum şu an.
0: Evet 2'ye gel. Gel 2'ye gel. Ama
1: bilgisayar sen... kasıyor. Bir saniye, bir 2'ye gelene kadar trafik açıldı bize.
0: Kızım gerçekten gidip bakıyormuş gibi vakit kaybediyoruz şu an.
1: Şöyle yapıyorum şu an. Hemen söylüyorum. Aktarım başlasın. Anadolu'dan Avrupa'ya hafif açık gibi gözükecek. Siz mutlu olacaksınız. Ortada bir tıkanacak. Öyle
0: kestik,
1: bir kalacaksınız ki.
0: Kestik. Manyak mısın Şebo?
1: Neden?
0: Mahmut Bey gişelerden Çamlıca gişeleri kırmızının her tonu ya sıkışık.
1: İkinci köprü 15 Temmuz mu?
0: Hayır, Fatih Sultan Mehmet.
1: Az önce üçüncüydü o. Nasıl
0: Allah
1: yani?
0: Bak,
1: kafam karıştı.
0: Üçüncü Yavuz Sultan Selim, ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet, birinci köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü.
1: Bende tamam. Yavuz gözükmüyor o zaman.
0: Nasıl gözükmüyor? Demin anlattın ya kızım demin.
1: O Fatih'ti ya.
0: Hayır, nasıl, sen demin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü mü anlattın?
1: Evet, o yüzden dedim sakın gitmeyin dedim Fatih
0: ya
1: Sultan.
0: Ya Allah Allah, şu an neyden bahsediyorsun
1: şu
0: peki?
1: Şu an 15 Temmuz'daydım ben.
0: Bak en üstten bir daha baştan alıyoruz. Yavuz
1: tamam,
0: Sultan Selim'i anlat.
1: Tamam,
0: öğreteceğim ya, yapacak bir şey yok. O yapacak. Yapıyorum. Bundan sonra
1: ya,
0: o yapacak.
1: Bir tane daha köprü varmış harbiden. Yavuz Sultan Selim açık. Gidin oraya, gidin. Herkes oraya gitsin.
0: Evet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Evet.
1: Her türlü açık. İki tarafta da.
0: Tamam.
1: Avrupa'da da açık. Şeyde de, Asya'da da
0: tamam,
1: açık.
0: Kırbaç. Evet.
1: Şu an Fatih Sultan Mehmet'e geliyorum. Bir dakika, hemen geldim.
0: Gel.
1: O iki tarafta da biraz sıkıntı var. Hiç gitmeyin. Yavuz Sultan'dan devam edin.
0: Tamam.
1: Şimdi birinci köprüye geliyorum. 15 Temmuz'a geliyorum.
0: Tamam gel bakalım.
1: 15 Temmuz sizi ilk başta mutlu edecek. köprünün ortasına gelene kadar ama ne şimdi, oluyor diyeceksiniz.
0: Şey boy böyle kahve falı bakar gibi. Hani seni en başta mutlu edecek bu erkek ama sonrasında çok terbiyesiz. Evli çıkıyor, evli çıkıyor. Evli çocuğu var, sana söylemeyecek çocuğu.
1: Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir. Şimdi tamamen halk diline iniyorum.
0: İn.
1: Avrupa, pardon, Asya'dan Avrupa'ya geçerken insanlar bir şaşıracak. Diyecek ki ne kadar açık bir köprü. 15 Temmuz normalde böyle olmaz bu saatlerde diyecek. Sonra 15 Temmuz yine yapacağını.
0: Sen nereden bahsediyorsun?
1: 15 Temmuz'dayım, birinci köprüdeyim.
0: Kızım tıkalı 15 Temmuz.
1: İşte ama Avrupa'dan Anadolu'dan ilk çıktığın zaman biraz yeşil, farkında mısın?
0: Neyi yeşil? Zift gibi görüyorsun. Allah Allah.
1: O kadar koyu ki siyah mı olmuş acaba?
0: Allah aşkına gözlük görüyorum. Tak bir dahakine bak. Tamam, evet, devam et.
1: 15 Temmuz çok kötü durumda şu an. Siz yine Yavuz Sultan Selim'den devam edin derim ben size. İki tarafta da kötü yani.
0: Tamam.
1: Trafik akışında da bir değişiklik yok. Bir taraf 76, bir taraf 67.
0: Bak en altta, en aşağıda bir yer var bak. En aşağıda yeşil gözüküyor.
1: Avrasya değil mi o?
0: Heh, Avrasya,
1: bir dakika,
0: evet.
1: Ona bakacağım.
0: Tamam, bak bakayım
1: saniye.
0: Onu. Tamam, bak bakayım.
1: Aa, çok donuyor bilgisayar, böyle olmaz ki.
0: Çok dümen ya şu an, sadece dümen yani.
1: Aa, Avrasya çok değişik durumda. Arada kapanıyor, arada açılıyor. Bir adım açılıyor, bir adım kapanıyor şeklinde gösteriyor.
0: Acaba nereye anlatıyor? Vallahi ben bakıyorum.
1: Şu an Avrasya tünelindeyim.
0: Hiç anlattığı şeyler yok.
1: Ama bak böyle normalde hep direkt bir renk var ya.
0: Evet.
1: Avrasya şu an biraz şaşalı. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Ya da o durma noktaları mı, onu anlamaya çalışıyorum. Avrasya'dan da gidebilirsiniz. Yavuz Sultan Selim ve Avrasya'ya bugün bir şans verin derim ben size.
0: Öyle mi dersin?
1: Evet.
0: Tamam. Evet sevgili arkadaşlar. 100 liraya fal bakılır. Bedavadan trafik durumu anlatılır. Tamam değil mi?
1: Bence şu an çok güzel yani aktardık diye düşünüyorum.
0: Bravo, hiçbir çok harika, harika, yok. Harika. İnsanlar otoparktan çıkamaz şu an senin deseler. Ben hiç yani... Evet değerli dinleyenler, bir ara vereceğiz. Sibel Hanım dinliyorsanız size gelsin trafik durumumuz. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Reklam. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: Reklam.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: getir. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: Detaylar ve koşullar için Allianz.

0: Vatan.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
3: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
4: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
3: 2 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
3: 1 numara.
6: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
3: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
9: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
10: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
11: Türkcelli'yi bağlan hayata.

0: Evet, verdiğimiz yol durumuna uyup sakın sağa sola gitmeyin diye bir daha bir... Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Sen nasıl olsa bundan sonra geceden çalış şey yol durumunu. Çünkü nasıl olsa anlık bildirmiyorsun. Geceden söylesen yani.
1: Doğru değil miydi bu arada?
0: Ne yol durumu?
1: Evet.
0: Sütte leke var sende yok. Hiç yani hiç.

0: Neymiş? Kafam karıştı bu şeyden demiş efendim.
1: Çok net mi halbuki ya?
0: Efendim?
1: Çok şey dili kullandım. Günlük yaşam diliyle anlattım. Anladım. Ben size E5'lere falan hiç girsem çıkamazsınız.
0: Anladım.

0: Avrupa'dan Asya'ya kaç vakte kadar geçerim? 3 vakte kadar geçebiliyor muyuz mesela demiş efendim. Evet. Kaç vakte kadar geçer sence?
1: Avrupa'dan Asya'ya mı?
0: Evet.
1: Bence Asya'dan Avrupa'ya geçsin.
0: Niye?
1: Avrupa daha boş şu an.
0: Asya bu taraf mı, karşı taraf mı?
1: Karşı.
0: Asya.
1: Tabii.
0: Avrupa?
1: Bu taraf.
0: Eminsin?
1: O kadar da değil ya.
0: Eminsin mi?
1: Eminim tabii.
0: Tamam canım, eminsen.
1: Bence Avrupa'da bugün dolaşın derim.
0: Avrupa.
1: Asya, evet, Asya'ya çok gitmeyin bugün.
0: Avrupa'da dolaşın. Avrupa'da.
2: Şarkı bitti. Gidiyorsun. Çok hoş kadınsın.
0: Bugün bir ülkeye gezmeye gidecek olsan ilk hangisine gidersin?
1: İspanya.
0: Niye?
1: Çok seviyorum. Bir de bana benziyorlar.
0: İspanya mı benziyorsun?
1: Benzemiyor muyum ben?
0: Sen mi?
1: Evet.
0: Hiç öyle İspanyol gözüyle bakmadım sana, bilmiyorum.
1: Şimdi bir bak.
0: Bakayım. Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Shakira nereliydi?
1: Nereli bilmiyorum. Aa, Shakira'ya da benziyorum. Doğru bu arada. Senin gözün
0: şu
1: iyi.
0: Şu an fark etti ama hemen kabullendi.
1: Asla hayır demez.
0: Şu an ama. Yetmez, ben karar verdim ömür boyu. O benim.
2: Güle güle şekerim. Güle güle şekerim. Alo. Kapattı.
0: Kolombiyalıymış bu arada.
1: Evet. Çok güzel kadın ya. Keşke Shakira, o olsam.
0: Sana hani Ronaldo mu Messi mi gibi bir soru sorayım mı?
1: Sor.
0: Jennifer Lopez mi, Shakira mı?
1: Shakira tabii ki.
0: Shakira mı diyorsun?
1: Kesinlikle. Sence?
0: Shakira.
1: Kesinlikle.
0: Shakira. Yüzümü güldüren sendin. Hani Left 4 Dead oynuyorduk. Artık ayarla şunu. Bak, ben laptopumu falan da ayarladım. İstediğim yerden oynuyorum. 9 ay oldu
1: ya. 9 aydır.
0: Tamam, bir şey söyleyeceğim. Güncelledin mi oyununu?
1: Ben güncellemedim. Şimdi neden diyeceksin ama.
0: Tamam, neden?
1: Senden bir haber alamıyorum ki.
0: Tamam, bu hafta sonu çekiyoruz.
1: Tamam.
0: Left 4 Dead'i.
1: Tamam. Ben cumadan güncelleyeyim gittiğimde.
0: Niye cuma? Gidince şimdi bugünden güncelle. Niye cumaya bırakıyorsun?
1: İşimi son ana bırakmasam.
0: Tamam, Left 4 Dead 2. Görüntü olmayacak. Ama ses olacak oyunda, tamam mı?
1: Anlaştık.
0: Çekeceğiz YouTube'a, şey yapacağız. Sen, ben, iki tane de bot alacağız yanımıza.
1: İki kişiyi bulsak ya buradan.
0: Nereden?
1: Buradan.
0: Buradan.
1: 20 kişiyiz. İlla ki iki kişi oynuyordur yani.
0: Yani buradakiler kızım, oyun moyun falan filan. Buradakiler.
1: Bence Musa falan oynuyor olabilir.
0: Musa Left 4 Dead oynuyor. Değerli dinleyenler, Left 4 Dead 2 oynayan var mı içinizde? Hafta sonu Şevval'le video çekeceğiz. Sizi de şey yapalım. Sizi de alalım aramıza.
1: En azından kendi beceriksizliğimi örtecek kadar iyi oynayan biri.
0: Yok canım,
1: ben çok iyi değilim çünkü.
0: Tamam, ben seni korurum ya.
1: Aa ya.
0: Sorun yok, ben seni korurum. Tamam, çekeceğim, bunu YouTube'da yayınlayacağım.
1: Anlaştık. Ben
0: tamam.
1: Varım.
0: Tamam, bunu YouTube'da yayınlayacağım. Ama Left 4 Dead 2, sen sadece onu mu oynuyordun?
1: LOL oynuyorum.
0: LOL yok ya.
1: Ama bayağıdır ona ara verdim. LOL'le Left 4 oynuyorum.
0: Tamam. En son ne zaman oynadın Left 4'u?
1: 2 senesi var ya.
0: Var mı 2 senesi?
1: Var var tabii. Üniversitede hangisi, arkadaşlarımla oynadık.
0: Hangi senaryo oynuyorsunuz? Kara Festival.
1: Birçok senaryoyu oynadık biz ya.
0: Tamam, Kara Festival oynuyoruz.
1: Oynadık tabii. Oynayalım, olur.
0: Tamam.
1: Luna Park'lı bir senaryo vardı.
0: Kara Festival.
1: O mu?
0: Kara,
1: tamam, okey. Ben onu çok seviyorum.
0: En son helikopterin gelip seni aldı.
1: Hah, tamam.
0: Tamam, severim. Tamam. Kara Festival, tamam. Counter Mantır oynamıyor ya Left 4 Dead.
1: Counter bende hiç yok.
0: Tamam, hafta sonu. Cumartesi mi, pazar? Pazar oynayalım daha.
1: Bence de. Cumartesi herkes bir tadına baksın cumartesinin.
0: Cumartesi.
1: Pazar günü.
0: Tamam, pazar günü.
1: Beraberiz.
0: Left 4 Dead oynuyoruz.
1: Anlaştık.
0: Ben kaydediyorum.
1: Tamam.
0: Tamam, ben kaydediyorum. YouTube'da da yayınlıyorum.
1: Sen benim kaydımı nasıl alacaksın? Ha, oyunu direkt kaydedeceksin, ben de varım.
0: Oyunu
1: tamam.
0: Kaydedeceğim.
1: Tamam, okay.
0: Sesi de şöyle. Benim hani kendi evdeki stüdyomdan bağlanacağız.
1: Tamam.
0: Seni telefonla bağlayacağım. Sen telefondan konuşacaksın. Oyuna, o oyunla beraber kaydolacak, merak etme.
1: Tamam, anlaştık. Olmadı, ben size de gelirim.
0: Bana gelirsen nasıl kaydedeceğiz iki bilgisayar yan yana?
1: Olur, karşılıklı.
0: Baş tacısın, gel, sorun yok da telefonda da yaparız.
1: Tamam, nasıl istiyorsun?
0: Ben görüntü olmasın dedim. Ben çünkü çok gülerim sana. Şey, ben, hani görüntü olmasın, onun için diyorum yani.

0: Biz oynayalım çünkü iki kişi oynanmıyor. Dört kişi olması lazım. İkisini de bot yapalım onların.
1: Tamam, sen nasıl diyorsan öyle olsun.
0: İkisini de bot. Ya da şöyle yapalım.
1: Ne yapalım?
0: Dışarıdan insanlar şans eseri gelsin. Ben seni telefon bağlantısıyla alacağım için bizim seninle konuşmamızı onlar duymazlar. Duymuyorlar onlar.
1: Tamam.
0: Ben çünkü seni telefonla alacağım.
1: Biz ikimiz diyalogda olacağız. Diğerleri
0: evet,
1: duymayacak.
0: Diğerleri yok. Diğerleri bebe.
1: Bebe mi diyorsun? Tamam.
0: Diğerleri bebe. Tamam mı?
1: Anlaştık.
0: İstersen bot da yapabiliriz onları.
1: Sen karar ver. Ben iki kişi de bulabilirim bu arada. Benim çevremden de sorarım. Onları da alabiliriz.
0: Pazar günü videoyu çekiyor muyuz?
1: Ben okeyim diyorum. Ben sana her hafta okey dedim. Sen aramıyorsun.
0: Tamam, pazar günü. Daha oyunu güncellememişsin ki yani.
1: Aramıyorsun çünkü.
0: Tamam, eve gidince bir bak şimdi, pazar günü bir sorun çıkmasın. Oyunu güncelleyebiliyor musun? Tamam, oynanabiliyor tamam. Mu? Oynuyor musun
1: ben
0: falan?
1: Ben onu oynanabilir hale getireceğim.
0: Kulaklığın var mı senin?
1: Yok, kulaklığım yok.
0: Oyuncu kulaklığı değil. Telefonla konuşmak için.
1: Tabii var.
0: Tamam, onu tak da oyun oynarken şey yapma.
1: Tabii var. O tamam. Her şey var bende.
0: Tamam, onlar varsa tamam, sorun yok onlarda. Tamam, pazar günü çekiyoruz.
1: Anlaştık.
0: Videoyu. Tutarsa seninle her hafta bir oyun videosu çekeceğiz.
1: Olur. Hatta farklı farklı oyunlar deneyebiliriz.
0: Ne mesela?
1: De bilmediği. Ve bazı hikayeli oyunlar var. İşte bir yerden kaçmaya çalışıyorsun, çıkmaya çalışıyorsun. İşte hayaletli bir oyun vardı. Adını hatırlamıyorum. Belki bilen vardır.
0: Steam
1: hayaleti
0: hesabın var mı?
1: Bulmaya çalışıyorsun. Var.
0: Steam hesabım var.
1: Var.
0: Tamam, varsa sorun yok.
1: Her tamam, hafta bakıyoruz. Bir oyun.
0: Tamam her hafta tamam. Ya da şey, Left 4 Dead'in farklı senaryolarını oynarız her hafta.
1: Bak, Left 4'ü bitirdik.
0: Tamam.
1: Başka bir oyuna geçtik. İkimiz de bilmiyoruz. Yavaş yavaş çözerek. Bu hikayeli oyunlar çok güzel oluyor.
0: Tamam peki.
1: Bir hayalet oyunu vardı. Onu bulayım, sana anlatacağım o oyunu. O çok keyifli bir oyun.
0: Tamam peki, anlat onu. Tamam, pazar günü o zaman oyun videosu.
1: Anlaştık.
0: Ben yazdım notlarıma.
1: Nereye yazdım?
0: Notlarımı işte telefonuma tamam, yazıyorum
1: tamam.
0: Şimdi.
1: Tamam.
0: Peki. Şebboy thank you. Bitiriyoruz.
1: Ben thank you.
0: Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam saat 10'a kadar radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Bendeniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak. Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Barcelona'yı ağırlayacak. Rams Park'taki mücadele saat 22'de oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 12.142 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı, 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı, 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 54 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.098, yarım altın 21.612, çeyrek altın 10.810, gram altınsa 6.632 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Alem FM hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 20, Ankara 22, İzmir, Antalya ve Kayseri 24, Adana 28, Trabzon 25, Erzurum 17 ve Diyarbakır 23 derece.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası. Parafla Çin, Guangzhou'dayız. Guangzhou, Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin önemli

0: ticaret merkezlerinden biri olan büyük bir şehirdir. Tarihi boyunca ticaret ve deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan şehir, günümüzde de ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Modern gökdelenleri, geleneksel yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çeker. Özellikle Kanton mutfağıyla tanınan Guangzhou, Çin'in zengin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyen ziyaretçiler için de ilgi çekici bir şehirdir.
1: Paraflying

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Hanımlar beyler iyi akşamlar, saygılar. Alem FM'de memleketin en alem radyosunda 30 küsür yıldır bu topraklarda yayında olan radyo istasyonu. Kimler geldi kimler geçti be. Vallahi billahi. Kimler geldi kimler geçti 30 küsür yıl. Yakın zamanda da Alem FM tekrar doğum günüsünü kutlayacak efendim. Vallahi. Bazıları güzel anılıyor, bazıları kötü anılıyor, bazıları anılmıyor bile. İş yerlerinde yani ondan bahsediyorum. Önemli olan hoş bir seda bırakmak geriye değil mi? Değil mi? Çok önemli, çok kıymetli bir şey bu. Ya yayına gelirken bir şey yaşadım. Ben şimdi bunu dinleyicilerimize sormak istiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. 40 yaşındayım, ilk defa yaşadım böyle bir şeyi. Neden yaşadığımı bilmiyorum. Aranızda bunu bilecek olan varsa, bilen varsa, bir tahmini olan varsa da lütfen önce bir kraliçemizi karşılayalım. Çünkü kendisi... Karşılamayınca bizi trip atıyor. Merhaba Şevval Hanım.
1: Merhabalar.
0: Erkekler kapatılsın diye niye hikaye paylaşıyorsun sen?
1: Stres ediyorum.
0: Ne oldu?
1: Bıktım.
0: Bıktın değil mi?
1: Bıktım.
0: Evet. Hep benim lafıma geliyorsunuz ya. Bu kadınlar niye finali? Neyse bu konuyu sonra konuşuruz. Sevgili dinleyenler, şöyle bir şey yaşadım. İlk defa arabama bindim, otoparktan çıktım. Bir ara sokağa dalıyorum ben radyoya gelirken, akşam gelirken. Sabah gelirken başka bir yoldan geliyorum. Akşam gelirken başka bir yerden geliyorum. Bunu neden yapıyorum? Alzheimer'a engel. Yok değil. Yani daha kısa olduğunu düşünüyorum. Camlarım kapalı.
1: Tamam.
0: Sokağa daldım. Ve tam sokağa girmek üzereyken... Bir dakika dur. Bu biraz maymun sesi oldu da. Bulabilir miyim acaba ben onu ya? Şurada ha. Şurada var ya.
1: Evet.
0: 3 4 ya da 5 tane motosikletli polis Yunuslar yani bizim canımız ciğerimiz göz bebeğimiz Yunuslarımız. Bastı ondan yaptım bana çaldığını anladım. Tam sokağa girerken durdum camımı indirdim böyle yaptı bak diyaloğu aynen anlatıyorum size. Anlamlandıramadığım için anlatıyorum. Bunu anlayan varsa bana anlatsın. Camı indirdim. Selamun aleyküm dedi. Arkasında bir polis motosiklet kullanıyor. Motorları biliyorsun onların devasa böyle kocaman oluyor.
1: Kocaman.
0: Biraz da bir ürktüm yani. Böyle camı açınca tam kafası bana doğru dönük bir polis. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. İsminiz nedir dedi. Fatih dedim. Burada mı oturuyorsun dedi. Evet hemen arkada oturuyorum dedim. Daha önce bir suç kaydın var mı dedi. Yok dedim. Buyurun gidebilirsiniz dedi. Eliyle de yolu gösterdi böyle. Buyurun gidebilirsiniz.
1: Bu kadar mı?
0: Camı kapattım ve radyoya doğru devam ederken gülerek geldim. Ben neden böyle bir şey yaşadım şu anda dedim. Şimdi diyeceksin ki ne var bu rutin kontrol. Arkadaşlar adım belki Fatih değil ve suç kaydım vardı. Ve burada oturmuyordum. Yani bu inşallah bizde sorgulamalar böyle değildir yani. Abi ben niye böyle bir şey yaşadım? Allah aşkına bunu bana biri anlatsın. Nedeni ne? Sevgili dinleyenler, bizi dinleyen polis abilerimiz vardır. Belki emniyet teşkilatından birileri vardır. Sebebi neydi ki? Ben neden böyle bir şey yaşadım? Ne oldu?
1: Belki seni tanıyordu ve seni denemek istedi.
0: Ama benim camlarım filmli. Ben görünmüyorum ki dışarıdan.
1: O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Arabanı tanıyordu. Sonra seni bir yokladı. Bakalım doğru mu söyleyeceksin?
0: Beni nereden tanıyor olabilir ki? Görmüyor ki beni.
1: Ya da niye böyle bir şey
0: yaptı? Bir de ışık da vuruyor sol taraftan. İyice karanlık. Aracın içi görünmüyor. Şimdi camlar filmi dedim ya. Dinleyici diyecek ki filmden dolayı durdurdu. Zannetmiyorum. Öyle kapkara bir film değil. Ya. Ama dışarıdan bakınca o ışık. Yani akşamüstü görünmediğini aracın içini biliyorum. Yandan. Çünkü hemen arkadan yanıma geldi.
1: Ya da yayınını dinleyen bir polis sana şaka yaptı.
0: Kız beni görmedi ki. Ya da gördü mü acaba bilmiyorum. Serdar Bey'in ekibi diyor. Ya Serdar anca zabıtaları tanır ya bırak Allah aşkına. Zabıtalar da canımız yerimiz bu arada yanlış anlaşılmasın da. Abi konuya yakınım. Amaç senin kim olduğunu değil. Kolluk görünce nasıl davrandığın. He. Aa, bak bu olabilir he.
1: Çok mantıklı.
0: Sakin çünkü çok sakindim. Camı indirdim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hafif gülümsedim ben de. İsmin nedir? Fatih nerede oturuyorsun? Elimle şu arkada hemen şöyle arkada hemen dedim. Suç kaydın var mı? Yo dedim. Buyurun devam edebilirsiniz dedi. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi?
1: Bence dedim ya seni denedi.
0: Denedi mi?
1: Ya bir şey mi var bakalım telaş yapacak mı?
0: Bu arada polislerimiz iyi ki böyle yapıyorlar. Hani durduruyorlar, kontrol ediyorlar, soruyorlar. Ben bunu seviyorum. Bazı tipler vardır ya böyle. Ya duruyorduk, polis geldi, kimlik sordu falan, rahatsız oldu falan. Ben rahatsız olmuyorum, aksine mutlu oluyorum. Hep mutlu oldum. Polisin kimlik sormasından, kontrol etmesinden, o ciddi, disiplinli, prensipli tavrından hep mutlu oldum. Seviyorum bunu. Ama anlam veremiyorum şu an. Yani neden böyle bir şey yaşadım kardeşim?
1: Bence canı da sıkılmış olabilir.
0: Mizacından ve mimiklerinden canım sıkılmış olabilir. Mizacından ve mimiklerinden doğru söyleyip söylemediğini anlıyorlar. Osman Yılmaz demiş. Abi sen günde yüzlerce dinleyici mesajı okuyorsun. Bir mesajdan anlıyorsun niyetimizi. Polis aynı şekilde yüzlerce adamla konuşuyor, anlıyor olabilir demiş şak diye.
1: %100 katılıyorum.
0: Arkadaşlar ya profesyonel...

0: yönel yalan söylüyorsan.
1: Yok ya.
0: Suç bak, kaydım
1: o, o
0: var belki.
1: O çok belli oluyor biliyor musun?
0: Ya nereden belli olacak?
1: Ben anlarım
0: olacak?
1: İnsan suçlu mu değil mi?
0: Allah Allah. Var mı aramızda polis var mı? Bir yayına bağlamak isterim ya. Allah aşkına yayında şu konuyu bir konuşalım. Kurban olayım ne olur ya. Senin bölgede okul var ya, orada uygulama, he evet, hemen çaprazda okul var, doğru, okul var.
1: Ha, o yüzden mi acaba?
0: Niye, herkesi mi durduruyorlar yani?
1: Bir de teyit etmemiş ama ya, o da garip.
0: Önümde iki araba, arkamda bir araba, sadece beni durdurdu, başka kimse durdurmadı.
1: Kesin seni tanıyor ya.
0: Sizin arabanızla birebir eşkali tutan bir marka model ihbarı gelmiş olabilir, bu sebeple durdurmuş olabilirler diyor.
1: Ama yine teyit yok. Suçlu musun, değilim, tamam.
0: Değil, yani tamam, devam ettiriyor o zaman yani. Kimlik yanlış olabilir. Suça karışmış olabilirim.
1: Adı Ayşe bile olabilir.
0: Arabanın içinde olabilir. Saçma sapan bir şey olabilir belki. Evet. Buyurun devam edin dedi yani kendisi. Onların mesleği bu diyor. Bir şeyden yakalar. Polislerin canı sıkılmıştır. Adının ne olduğu üzerine iddia girmişlerdir. diye bir şey. Abi torbacı diye seni tutmuş olabilirler mi diyor. Oğlum tipin torbacıya benzemiyor lan. O kadar mı ya Allah aşkına ya.
1: Tam aile babası gibi.
0: Tam tipin bozuk ama yani o kadar da değil ya.
1: Eline ver bir çocuğu, kucağına bitti. Da diğerine bitti. Busun bitti. Yani.
0: Yaka kameraları var, yüz tanıma yapmış olabilirler. Aa bak bir dakika. Dur. Hemen anında mı?
1: Teknoloji çok gelişti.
0: Bir dakika bu hemen oluyor mu ya? Abi polis değilim, kayınpeder polis. Adliyeciyim, sayılır mı? Sayılmaz. Yalan söyleme lüksün yok. Adam senden şüphelenirse kimliğini soracak. Bence her şeyi doğru söylediğini, riske girdim. Olamaz mı? Belki riske girdim abi.
1: Bir anda hız yaptım kaçtım.
0: Yalan söyledim ve hız yaptım kaçtım. Kaçmadım da. Bu arada çok sakin, 20 ile falan gidiyorum. Arkamdan geliyorlar. Bayağı da arkamdan geldiler yani.
1: Kaç kişilerdi?
0: Ya 3 ya 4 motosikletli polisti. Böyle iri devasa Yunus motorlarından var ya, markayı veremiyorum şimdi.
1: Ben anladım olayı. Ondan.
0: Neymiş?
1: Gözdağı.
0: Gözdağı mı?
1: Evet.
0: Kız ne yaptın ki gözdağı?
1: Öylesine işte, biz buradayız bildin.
0: Ben polisimizden, askerimizden korkarım. Korkulması da gerekir bence zaten yani. Ama bu şekilde mi? Hani kimlik yok, bir şey, beyan usulü. Tamam öyle dedi, suçsuz, bunu bırakın. Onların mesleği bu, senin davranışından anlıyorlar. Aynı marka model yereç ihbar, bak bu çok geldi. Abi seninle konuşurken plakayı sorgulamışlardır bile. Bir şey çıkmayınca göndermişlerdir. Ne istiyorsun oğlum, içeri mi atsınlar seni? Ters psikoloji yapmış olabilirler mi diyor. Ondan sonra cuma başka ne varmış, dur bakayım. Yunuslarla benim de başıma böyle bir şey geldi diyor. Beni durdurdu, birisi camdan yanaştı. Merhaba. Ön camda film var mı, yok mu? Yok. Var mı? Yok. Mehmet abi şuna baksana, film var mı? Yok la, ne filmi? Mehmet abi ikinci polis bu arada. Tamam gidebilirsiniz, iyi akşamlar memur bey dedi, geçti gitti diyor. Olacak o kadar skeci gibi bir durum olmuş diyor. Abi gülerek mi radyoya geldin Emre? Eve vallahi gülerek geldim. Ben ne yaşadım lan şimdi dedim. Ne oldu lan şimdi dedim kendi kendime. Dedim ki gideyim de radyoda bunu sorayım. Bizim Serdar da anlar bu işlerden şaka maka. Ona da bir sorayım, içeride şimdi oturuyor. Damla'nın odasında. Damla dinliyorsa buradan. Damla odanı kullanan var. Damla benden duyma, odanı kullanan var. Şimdi seni dinleyip gülseler ya diyor. İlk defa mı seni polis çevirdi? Yok, tipten hep çeviriyor.

Mesut diyor ki valla beni de durdu diyor. Durdurdu diyor. Araçta kesici delici alet var mı dedi. Yok dedim. Tamam dikkatli ol gidebilirsin dedi. Ben de anlamadım diyor mesela. Abi çok ilginç değil mi ya bu? Gerçekten göğüslerinde bir kamera mamera bir şey dedi ya. Bak o olabilir ha.

Yani bu mevzudan yola çıkıp akşamın mevzusunu vereceğiz. Bu akşamın mevzusu, vallahi Şevo daha doğrusu mevzuyu buldu. Hikayeden sonra konuyu değiştirelim mi dedi, dedik değiştirelim. Sebebi neydi ki yapıyoruz efendim konuyu? Sebebi neydi ki? Tam olarak bugün yaşadığım bu mevzudan dolayı sebebi neydi ki yapıyoruz? Sorarız size sevgili dinleyiciler. Sebebi neydi ki dediğiniz ne var? Herhangi bir şeyin sebebini merak edebilirsiniz. İşte bunları bize yazasınız lütfen. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattıdır efendim.

0: Vallahi bizi durdurmadılar, direkt aldılar sorgusuz sual. Sonra pardon deyip saldılar. Ya bir keresinde bir arkadaşım Airsoft silahını dükkana getirdi, dükkanda unuttu. Ben de bir gören olur yanlış anlarlar diye araca koydum. Akşam yemeği annemlere gittim, sonrasında gece giderken Yunuslar çevirdi. Ya pardon, Yunuslar çevirme yaptı, tam durmak üzereyken arabada çocukları görünce geç dediler. Öylelikle yırttım, ertesi gün tabancayı arkadaşın kafasında kırdım. Ender yazmış. Mevzu nedir ya, kaçırdım diyor. Arkadaşlar mevzu karışık. Konuştuk geçtik. Bence plaka sorgulamasını yapınca kullanan kişi aynı mı diye bakıyorlar. Bende de oldu, bana da oldu. Çevirmedi. İsim dedi, Gamze dedi, arabanın içine baktı, yolculuklar dedi. Devam ettim. Ya bu kadar hızlı oluyor mu ya? Bak mevzuyu kaçıranları çok kısa özetleyeceğim. Evden çıktım, sokağa girerken Yunus yaptı. Bana yaptığını anladım. Durdum. Yolun ortasında durdum bu arada. Camı indirdim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsim Fatih. Burada mı oturuyorsun? Hemen arkada. Suç kaydın var mı? Yok dedim. Buyurun devam edin dedi. Bunların hepsi 20 saniyede falan oldu. 20 saniyede Face ID, plaka sorgulama falan oluyorsa emniyet teşkilatımız ya büyük level atlamış diyeceğim artık buna. Yani bu kadar hızlı mı oluyor gerçekten işte?
1: Oluyor bence. Şu an denedim.
0: Nasıl denedin?
1: Face ID'yi açtım 20 saniyeden.
0: Öyle Face ID değil kız, üstlerindeki bir şey diyorum.
1: Oluyordur o. Oluyordur.
0: Face ID ile denedim dedi ya. Delireceğim ya, delireceğim, bu radyo programını yapmak istemiyorum artık. Beni alın buradan.
1: 2 saniye sürüyor.
0: Evet, mevzu nedir? Şimdi mevzu bu konudan çıktı. Sebebi ne? Ya şunun sebebi ne? Sebebi neydi ki? Böyle bir şey yaşadım. Sebebi neydi ki? İşte geldi. Tahmin ettiğim şeyler geldi. Bir hafta oldu diyor. Kayınvalidem gitti. 3 ay bizde kaldı. Sebebi neydi ki demiş. Bunlar olur. Aradığımız cevaplar bunlar. Dershaneden gece kampından dönerken beni de balyoz ekipleri aldı diyor. Hiçbir alakam yok demiş efendim. Dur bakayım. Aracınız kuş serisi mi? Serçe. Bir akşam bizim arabanın aynısından eşkal bildirmişler. Silah göstererek arabadan indirdiler. Herkes başımızda toplandı demiş. Sebebi neydi ki diye emin. İşte sebebi muhtemelen şey. İlk var.
1: Tabii.
0: Torpidoda silah var mı diyorlar. Hayır diyorum. Evde mi bıraktın diyorlar. Lan silah olsa vardı. Bir de yani daha önce suç kaydı olan, suç kaydım var der mi? Yani.
1: Hava atmak için ancak.
0: Ya
1: hani böyle Allah, şeylerle hava atıyorsa.
0: Böyle şeylerle hava atan geri zekalılardan zannediyorsa kendimi gerçekten keseceğim artık.
1: Evet.
0: Tokatlayacağım, kendimi tokatlayacağım. Ya bununla insan hava atar mı ya? Vardır ya bazı tipler böyle koluna molunu jiletle milletle böyle şey yaparlar. Ne denir ona?
1: Keserler.
0: Keserler işte kolunu molunu. İşte sonra onları kapatmak üstüne dövme yaptırırlar üstüne falan. Böyle öyle tipler vardır ya böyle bir. Bunun bir şov aracı olduğunu falan zannederler. Halbuki acırız biz o insanlara baktığımız zaman. Tedavi olmalarını isteriz. Bununla hava attığını zanneden insanlar var, doğru.

0: Chevrolet erkeklerden nefretin sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki şey gelmiş? Bilmiyoruz efendim. Kendi iç dünyası. daha çok genel konular hakkında konuşmak isteriz. Kredi çekip araba aldığım gün hamile olduğumu öğrendim. Sebebi neydi ki? İki masraf aynı anda olacak mı diyor.
1: Olsun, kredi çocuk çekip... giren eve bereket giriyor.
0: O öyle değil ama... Çocuk bereketiyle gelir.
1: Evet.
0: Çocuk giren eve bereket giriyor diyor. Suç kaydın var mı sorusuna mecbur var, mecbur varsa var diyeceksin. Yok dediğinde GBT yapar, çıkarsa görev başındaki memura yalan beyandan direkt savcıya. Oo bak böyle bir şey varmış, bak bilmiyordum bunu. Suç kaydın varsa mecburen var demek zorundasın. Tamam abi, ben de profesyonel yalancıyım diyorum. Yok dedim mesela. Suç kaydım yok dedim. Ne kimlik çıkardım, ne bir şey çıkardım. Yani böyle tam camı kapatırken vardır benim böyle kurtlu kurtlu laflarım da. Tam böyle kapatırken ya yalan söylediysem demek dilimin ucuna geldi. Dedim yayına gideceğim şimdi. Bu akşam yayınımı yapayım da evde uyuyayım. Nezarethanede uyumayayım. Son böyle dilimin ucuna geldi. Sonra demedim ki, dedim ki ya oğlum boş ver deme dedim. Demedim. Allah'tan demedim ya. Muhtemelen alırdı beni.
1: Tabii.
0: Dalga mı geçiyorsun ha görü başındaki memurla diyebilirdi yani. Neyse yapmadık. Şimdi ara var, aradan sonra devam. Sebebi neydi ki? Bugünün mevzusu. Beni de durdurdular Fatih Bey. Ne iş yapıyorsunuz dediler. Müfettişim dedim. İyi akşamlar dediler. Göndermeye çalıştılar. Kimliğimi gösterebilir miyim dedim. Gerek yok dediler. Sebebi neydi ki demiş. Kısa bir ara geliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis. İyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana hayata.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Çantasında tırnak makası taşıyan erkek bizim aradığımız erkektir efendim.
7: Teşekkür ederim.
6: Çok mutlu olduk.
7: Çok teşekkür ederim.
6: Gürkan, çantanda tırnak makası var mı?
8: Eşim var.
6: O nasıl bir cevap?
8: Onun çantasında var.
6: Eşime veriyorum, parmaklarımı kemiriyor.
8: Onun çantasında var.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Fatih sürekli tipten kaybettiğini söylüyorsun. Adamlar artık nasıl eşkal gördüyse diyor polisler. Sana geç demişlerdi. Olabilir. Bilemiyorum ama polisimiz var olsun. Ben bu hikayeyi anlatırken vah vah görüyor musun bana neler yaptılar, ne dalga mı geçtiler, bu ne lüzumsuz bir şeydi falan. Öyle saçma sapan bir yerden anlatmıyorum. Bunu polislerimize biraz da selam çakmak için ve anlamlandıramadığım için anlattım. İyi ki de varlar. Görevlerini bence layıkıyla muazzam yapıyorlar. Bütün polislerimize, askerimize, emniyet güçlerimize selamlar. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Sadece anlamlandırmaya çalıştık. Şöyle bir yerden ikna olduğumu söyleyeyim hikayenin kalan kısmında. Galiba evet onlar bu işin uzmanılar, sohbet ettiler, tavrıma baktılar, rahat tavırları dikkat çekti falan. Magazinin böyle bir ifadesi vardır ya, tuğla gibi bir lafı vardır magazinde biliyorsun. Pazar günü izliyorsun. Rahat tavırlarıyla gözden kaçmadı. Ünlü sanatçı bakın derdi gürültülendi. Bir de böyle bir tonlamaları var onların ve nedense bu magazin programlarını da en yeteneksiz konuşmayı dahi bilmeyen diksiyondan bir haber kızlarımıza sunduruyorlar. Niye bilmiyorum yani.

0: Şimdi Etiler'e uzanıyoruz. Etiler'de yürüyen bilmem kim bakın kameralarımıza nasıl rastladı falan.
1: O dı çok uzatılıyor.
0: Rastladı. Evet. O sırada Etiler'de Aleyna Tilki görüldü. Aleyna Hanım kimlerle beraberdiniz?
1: Sen dış ses misin?
0: Ya bu bir tane dış ses var ya, bu yemek programlarını sunuyor galiba. Abinin adını tam hatırlayamıyorum şu anda. Ya abi yıllardır tavrını tarzını değiştirmedi ama bizde de bu satıyor galiba. Bunu istiyorlar. Yapım şirketi bunu istiyor galiba. Ayşe Hanım! Ayşe Hanım yoksa evde havuç mu yoksa? Böyle uzatıyor ya.
1: Aydoğan Temel'miş.
0: Aydoğan abi değil, yok onu biliyorum. Tarkan olabilir belki. Tarkan diye bir abi var. Seslendirme sanatçısı o da. Dublajcı da var galiba.
1: Evet evet, Tarkan Koç.
0: Hah, Tarkan Koç, bravo, o olabilir. Ayşe Hanım! Kenan Doğulu o sırada Etiler'de görüldü. Hemen Kenan Doğulu'nun yanına gittik. Kenan Bey! Kenan Bey! Neydi eşinin adı, neydi?
1: Beren Saad.
0: Beren Saad. Kenan Bey, Beren Saad nerede, evde mi yoksa? Tabii böyle şeyler yapıyorlar. Çok komik. Nereden geldik biz buna? Yani bu konuya nereden geldik magazine? Nerede?
1: İnsan tanımak.
0: Ha, insan tanımak, evet evet. İnsan tanımak. İnsan tanıyorlar galiba. Hemen fotoğrafını çektiler, gönderdiler beni diye tahmin ediyorum. Şimdi bu akşam mevzusu, sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Yaşadığımız hikayeden mütevellit konuyu açtık. Bir dinleyicimiz bir şey yazmış, bunu okumam lazım. Nişanlımla aramız limoni. Yoldayız, çevirme oldu. O aşağı indi. Hanımefendi yazıyor bu arada bu hikayeyi. Benim anladığım o. Yoldayız, çevirme oldu. O aşağı indi nişanlım. Polislerin yanına gitti. Ben arabada oturuyorum. Sivil polis yanıma geldi diyor. Bana dedi ki zorla tutulmuyorsunuz değil mi? Yok dedim. O zaman ikinizin bir fotoğrafını gösterin bana dedi diyor polis. Ben tabii şok oldum böyle söyleyince. Gösterdim ikimizin fotoğrafını. Sonra nişanlım geldi. Gittik. Sebebi neydi ki demiş, konuya katılmış. Yani böyle bir şey yaşadık. Sebebi neydi ki? Biraz da pişman oldum diyor. Keşke diyor bir gün yazsaydı nezarethanede. Şu an kavgalıyız kendisiyle diyorum efendim. Ya işte polislerin bazen anlam veremediğimiz hareketler oluyor. Bir ihbar almış olabilirler mesela, buradan bunu anlıyor. Ya da dediği gibi haleti ruhiyenizden, o fiziksel durumunuzdan belki durumu çakabiliyor olabilirler. Bir bakıp böyle bu kızın hareketleri normal değil. Bir gideyim bakayım yanına, zorla mı tutuluyor? Ne var? Neden böyle? Ya bir de sorsa ne kaybedecek ki? Yani bir 5 saniye 10 saniyesini alır sorması yani.
1: Bir de bence korsan taksicilikle alakalı.
0: Ha, o da olabilir. Doğru.
1: Onun soruşturması doğru. Olabilir.
0: Olabilir. Yine büyük resmi gördün kız. Aferin sana. Önümdeki araç sinyal vermeden şerit değiştirdi. Sebebi neydi ki diyor Fatma Hanım. Alkışlıyoruz. Sebebini bulamıyoruz bu arkadaşların. Şu kolu kullanmıyorlar. Kullanırlar artık. Şu kolu kullan arkadaşlar. Kurban olayım ya. Sinyal kolunu kullanmıyorsunuz. Bir sürü kaza atlatıyoruz her gün. Her gün başıma geliyor artık. Yıldım. Ve artık araba kullanmayı yani şöyle nasıl şöyle toparlayayım cümleyi. Sinyal bu şehirde insanlar, bu ülkede insanlar sinyal kullanmıyorla öğrendim arabayı artık. Yani evet. Öyle kullanıyorum. Mesela karşıdan bir araba geliyor. Dümdüz gidiyor. Her an sinyal verip dönebilir diye kullanıyorum arabayı. Yani ulan dönecek olsa zaten sinyal verir diye değil de. Son dakika yani o virajı geçip gidene kadar bekliyorum ki döner mi dönmez mi diye. İyi akşamları, yayınlar. 200 soruda karşı tarafı az çok anlıyorsun. Şüpheli bir şey varsa kendini belli ediyor diyor. Masum Bey yazmış efendim. Yani masum bir şey yazmış anlamında değil, adı o. Evet. Eşim yazmış, madem köpeği geri verecektik dün biz neden sahiplendik, sebebi neydi ki diyor. Dün biz bir köpek sahiplendik, sabah yayınında anlattım mevzuyu. Sonra köpeği geri vermek durumunda kaldık. Merak edenler Kafa Açan Uzman podcast'ini dinlesin. Sabah anlatım hikayeyi. Sabah ben de sinyal vererek şerit değiştirdim. Arkada kalan araçtaki amca üstüme sürdü, selektör attı, korna bastı. Sebebi neydi ki diyor. Bazı yerlerde de hakikaten sinyal verdiğin zaman suçlu oluyorsun. Her şeritten gelenlere de ben aynısını yapıyorum ama siz yapmayın. Bir gün beni çok büzü dövecekler. Radyoya gelirken de bir tane sokak var ters şerit. Yani benim geldiğim yer düz. Fakat gelen arabalar tersten geliyorlar. Ve bazen korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Bunu da açık açık söylüyorum buradan yani. Çünkü bir tek ben varım. Arkada 3-4 araba var.
1: Evet.
0: Ve korkuyorum. Yani gelip arabaya zarar verebilirler gerçekten. Çünkü şöyle diyorlar mesela. Gitsene ya yapıyor. Ama şerit benim şeridim diyorum.
1: Evet.
0: Ya git arkayı gösteriyor. Bak bir sürü araba var.

0: var arkada diyor. Şimdi o şey demek. Üç araba geri geri gitmesi mi, senin bir tane araba geri geri gitmen mi anlamına da geliyor. Üç kişiyi seni döveriz anlamına da geliyor. Hangisi olduğunu anlayamıyorum. Lan hangisini kastediyor acaba diye. Ben genelde gitmiyorum. Onların geri geri gitmesini istiyorum ama nedendir bilinmez. Bizde bir ters şerit yola bir bakılır. Boşsa bir dalınılır. Keşke şu ters iğneli mi diyorlar, ne diyorlar ona, tuzaklı. Şeyler var ya. Onlardan koysalar o kadar güzel olur ki vallahi birçok yere, yani bundan lazım. Onu da çözmüşler, biliyor musunuz bilmiyorum. Bazı yerlerde bu ters tuzak var yani böyle.
1: Evet.
0: Tam tekerin geçeceği yer kadar kesmişler. Vallahi bak.
1: İnsanlar mı yapmış
0: evet
1: bunu?
0: Evet abi. Çok denk geldim. Özellikle bu Anadolu yakası tarafında çok denk geldim. Orayı kesmişler abi. Teker oradan geçebiliyor. Bitti gitti.
1: Mis. Keşke bizim geçtiğimiz yola da yapsalarmış o, ya.
0: Sizin geçtiğiniz yol. Patladınız mı?
1: Dört teker gitti ya.
0: Valla. Ya, yapmayın. Kurt kapanı.
1: Kurt kapanı.
0: Adı
1: doğru.
0: Kurt kapanı onun değil mi?
1: Doğru.
0: Evet, dün pide yedik bitiremedik. İki parça kaldı. Paket yaptırdık, eve getirdik. Bugün o iki parçayı yedirebilmek için yanına yemek yapmayayım dedim. Beş çeşit gün tabağı yaptım. Sebebi neydi ki diyor efendim, sırf bunlar yersin diye yaptım diyor.
1: Of, bayılırım ya.
0: Ben de çok severim. Tır şoförüyüm. Kavşağa kaçırınca geri gelmenin sebebi nedir bilmiyorum. Ne olur bunu yapmayın. Dünkü kazada ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum diyor. Biz de efendim. Kapan demiş efendim onun adı. Kapan.
1: Kapanı.
0: Bak diyor ki kapan, bazıları diyor tekerin geçtiği yere paspas atıyor, öyle geçiyor diyor. Yuh be kardeşim.
1: Yok,
0: ya.
1: Yok, uğraşacağını
0: uğraşıyor işte. İniyor arabadan paspası atıyor. Yuh be kardeşim. Pes artık be.
1: Geçip geri alıyor paspası.
0: Yani pes gerçekten ya. Evet efendim. Eskiden bizim bilmem ne market vardı diyor. Onun önünde bir kapan vardı diyor. Demir kapan. Çaldılar demiş. Demir ya, satacaklar yani. Çaldılar. Evet, dur bakayım. Yasaklar, cezalar, uyarırız yazı. Bir ülkenin eğitim seviyesini ülkedeki yasaklar, cezalar, uyarılar belirler demiş efendim. Bu kapanlar da ülkemizdeki... sert yazmış ama kısmen haklı, doğru söylüyor. Maalesef böyle bir kitle var. Kurallara uymayan, sorumsuzca araç kullanan böyle bir kitle var. Özellikle şunu söylemem lazım. Bizim bulunduğumuz muhitte böyle Halkalı civarında... yolları babasının yolu zanneden bir... şoför kitlesi var. Minibüs kullanıyor, otobüs kullanıyor. Ve sabahın köründe korna çalıyor. Yolcunun dikkatini çekmek için da da da da da kornaya basıyor falan. Yani bildiğin bu sokaklar benim. Ya be kardeşim, sabahın 6:30. Ben radyo gelirken görüyorum 6:30'da, 7'sinde. Minibüsler görüyorum kornaya. Ya basma be abi, millet
1: uyuyor
0: ya.
1: Yani.
0: Yapma, kurban olayım. Akşamüstü yine görüyorum. Da da da da da da da da da da basıyor. Da da da da da. Aynı telefon alarmı gibi. Da da da da da.
1: Ben bir gün yumruk attım.
0: Neye?
1: Minibüste.
0: Yapma kızım, sen de iyice manyak.
1: Ama hak etti yani. Sabahın körü ben
0: kalmışım. Arabada neyim, yumruk mu attın?
1: Yo, yürüyordum, yoldayım. Baktım böyle gerçekten çok fazla korna çalıyordu. Bir indim yola.
0: Vurdu. Ne oldu, niye vurdun dedi mi?
1: Hayır, beni yolcu zannettim. Binmem için kapıyı açtım.
0: Ya Allah. Ya Sibel Hanım. Şunu alın buradan ne olur ya. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
8: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
10: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar, Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bilal, yaparken tuhaf göründüğün bir şey. Kargocuymuş evet. Efendim kendisi.
1: Mesleğim gereği insanlara ismini sorarken çok tuhaf göründüğümü hissediyorum. Yani böyle zile basıyorum, yukarıya çıkıyorum. İyi günler Fatih Yıldırım diyorum.
0: Evet, merhaba, buyurun benim.
1: Ha işte bunu demiyorlar abi.
0: Niye demiyorlar abi? Bunda ne var ki?
1: Abi demiyorlar. İşte ben annesiyim, ben babasıyım. İsminizi diyorum, annesiyim, babasıyım diyor. Abi ismini söylesene ya.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendim.

0: Abi içinde don geçen bir türkü. Ya bu kadar duygusala bağlatmamalı yani. İşte türkülerimizin gücü sevgili dinleyiciler. Bizde böyle türküden mürküden falan bahsedilir. Genelde hareketli olur bu türküler. Fistanı morlu. Yeşilde göynek bine.
1: Safiye Mekaryola.
0: Kıyafetli şeyler. Mesela bir gün böyle bir başlık açalım. Ben buradan başlayayım, siz yazın. İçinde kıyafet geçen türküler. Bize içinde iç çamaşırı geçen bu. Al basmadan donu var. Başka var mı acaba, bilemedim. İçinde don geçen başka bir türkü var mı ya? Ya da hani duygusal, hani bir kenara bırak. Hareketli de olur mesela. Var mı aklına gelen bir şey var mı?
1: Karyola var.
0: Yok sanki. Yavrucuğum, don dedik. Karyola başka bir şey.
1: Başka yok herhalde ya, bildiğim düşünüyorum da.
0: Günlerdir yazıyorum, bir mesajım bile okumadınız. Sebebi neydi ki? Konuya çok güzel katılımda bulunmuşsunuz. Demek ki sebebi buymuş. Bugünü bekliyormuşuz efendim. Aydoğan Ertaş. Huzurlu yayınlar dilerim Serdar Bey. Hemen üstündeki mesaj. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçin inşallah Serdar Bey. 9 Ekim'de yazmış. Hemen üstüne geçiyorum. Hayırlı uğurlu yayınlar Serdar Bey. 8 Ekim. Hayırlı huzurlu yayınlar Serdar Bey. Burada tarihler yazıyor. 2 Ekim. Aysel inşallah utanırsan Allah yolunu açık etsin inşallah. Amin amin amin. Yani. 2 Ekim. Serdar yayındaysa tasa yoktur hayatta. İyi akşamlar, hayırlı huzurlu yayınlar Serdar Bey diye. Muazzam efendi, harika bir dinleyicimiz. Ama yanlış kişiye yazıyor. Olsun, Serdar'ıma iletiriz biz.
1: Tabii.
0: Serdar Bey. Adı da yazmıyor. A nokta. O kadar. Başka bir ismi yok yani. Var ama biraz sapıkça. Yaz bakayım sen. Sen bir yaz yaz. Ne kadar efendi dinleyeceğimiz var ya. Önden uyarıyor. Oo, buraya gelen mesajları bir bilseniz neler yazılıyor. Hani atıyor. Diyor ki uyarsa okur. Mesela bazı dinleyiciler böyle önden uyarıyor. Mesela abi yazayım mı? Oğlum yaz, ne olacak ya? Uymazsa okumayız. Bitti gitti bu kadar.
1: Bazıları sonuna koyuyor ama o kilit kelimeyi.
0: Sona bırakıyor değil mi? Döşeği dar olsun, cilveri yar olsun.
1: Döşek bir çamaşır mı?
0: Değil ama okuduk artık. Evet, içinde don geçen başka da bir şarkı yok demiş efendim. Al basmadan donu var'dan başka da yok diyor. Bir de hemen altında başka bir dinleyicimiz var. Dale don dale diyor. Keten gömlek 9 kat olur mu? Olmaz. Olur yo, niye olmayacak?
1: Keten gömlek de bir çamaşır.
0: Ama değil, ama iç çamaşır değil.
1: Ha, iç çamaşır lan. Evet, evet,
0: doğru. Serdar Bey'in bot mesajı bunlar demiş. Kendini attırıyor değil mi? Efendim efendim, dur bakayım dur bakayım. Şuradan bakayım. Yunanistan kızları. Bir dakika. Evet. Yunanistan kızları. Gülüm aman aman aman. Darandana nefistan. onu söylüyorsun. Evet. Mevzu nedir? Yeni geldik. Mevzu sebebi neydi ki efendim? Bu akşam mevzusu ama onu bir kenara bıraktık. İçinde kıyafet geçen diyelim. Kıyafet, evet, geçen türküleri işliyoruz kısa bir süre. Sonra başka bir türkü sorarız. İçinde bilmem ne geçen. Mesela ne olsun? İşte meşhur klişedir söyleyelim. Doktorlara güvenmediğimiz türküler mesela. Bunu da işleyebiliriz elbette. Donlu türküler. Efendim. Çelik, dongi dongi. Başka ne varmış? Don don kurşunu.
1: Aa evet.
0: Dom domo, dom dom. Entarisi ala benziyor olur mu? Olur. Bak bulduk. Entarisi ala benziyor. Evet.
1: Entare.
0: Entarisi, evet, ala benziyor. Bu senede donla yüzüyor.

0: vardı diyor eskiden diyor. Bravo, eskiler bilir. Bilal mi şey kim söylüyordu onu? Haydi güzelim ten ten.
1: Şeker ezelim.
0: Donla yüzelim. Öyle bir şey vardı hatırlıyorum ama tam olarak kim söylediğini hatırlayamadım.
1: Bilo.
0: Evet. Bilo mu söylüyor? Evet. Tamam. Soner Arıcan'ın var diyor. Yok bunu okumayalım geçtik. Dam üstünde neler var. İbrahim Tatlıses'in okuduğum. İçiyoruz. Böyle şeyler yapılmış zamanında yapılmış efendim ne yapalım. Peki doktorlara güvenmediğimiz türkülerden cümlelerini yazarsanız mutlu oluruz. Sadece cümlelerini yazın efendim bize. Sadece.

0: Evet, gelmeye başladı. Doktorlara güvenmediğimiz türküler. Tabip sen elleme benim yaramı.
1: Çok iyi. Derdime çare baytarım yok.
0: Doktor dedik ama olsun. Olsun, o da olur, o da olur, o da olur. Efendim, bakayım bakayım. Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaram da arama doktor. Türkü dedik ama şarkı da olur ya. Çaresiz derdimi...
1: Doktor derdime bul bir çare.
0: Kenan Doğulu.
1: Evet.
0: Doktor derdime... Doktorlar da bilir mi yüreğini acısını? Celal Paşa'ya koydum zanımın yarısını. Değil mi? Doktor civanım. Doktorlar, o bu çok geldi. Doktorlar bilir mi? Tabii sen elleme benim yaramı çok var. O da çok. Başka yok mu bunlardan başka? Lan dört tane miymiş? Biz çok var diye düşündük ama. Doktor Alban, no haşhaş, no olmaz. Olmaz. Doktor civanım, doktor civanım. Evet.
1: Doktor tabii, doktor baksana.
0: Doktor lambanı yaksana. Öyle bir şey vardı değil mi?
1: Evet.
0: Neydi o? Atam elden gidiyor, çaresine baksana.
1: Baksana, evet.
0: Tamam, şimdi hatırladım. Evet. Doktor Bilal vardı demiş. Doktor Bilal vardı. Sonra şarkı yapmadı. Bir dönem yaptı. Elçek Tabip Sinem üstünden. Tokat yöresinin bir türküsü var, onu yazmış. Efendim, hastane önü incir ağacı çok var. Teoman'ın doktor diye bir şiiri vardı demiş, şey şarkısı vardı. Candan Erçetin aman doktor, canım doktor var. Evet, peki varmış demek ki. Evet, çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Şarkı değil ama, ha yok bu değilmiş. Ebru Yaşar'ın var. Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi.
1: Evet.
0: Var mıymış böyle bir şarkı?
1: Var tabii.
0: Ne, adı ne şarkının?
1: Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi.
0: Şarkı adı o mu direkt?
1: İmkansız olması ama.
0: Kemal bizim problemimiz. Ebru Yaşar, beni ne doktorlar. Dur bakayım. Ne doktorlar ne mühendisler. Vallahi oymuş adı. Şarkının da oymuş. İnanamıyorum.

0: Müzik olarak bir kere tralala çalar mısınız demiş. Tralala ne ya?
1: Çok güzel. Manifest.
0: Manifest mi?
1: Evet.
0: Manifest'in şarkısı mı?
1: Evet, yeni tralala. Çıktı. İngilizce.
0: Türkçe değil mi?
1: Değil. Ama maşallah diyor şarkıda.
0: Vallahi yetişemiyoruz sevgili dinleyiciler. Yani işimiz müzik ama gerçekten yetişemiyoruz.
1: Girişi gerçekten çok güzel şarkı
0: tralala.
1: Bu arada. Evet.
0: Anladım efendim. Sevgili dinleyiciler şöyle yapalım. Araya gittiğimiz zaman siz YouTube'dan dinlersiniz artık tralalayı. Müzik olarak demiş bir de. Güzel dursun diye bir dinleyicimize yazmış. Vallahi ne demekse bir müzik olarak. Efendim zaten başka ne olarak açılabilir ki? Yücel Beyciğim, cahilliğimi verin. Gerçekten anlamadığım bir şey bu. Müzik olarak bir kere tralala açar mısınız diyor. Teşekkürler diyor. Tralala. Ne demek ki acaba tralala? Ya İngilizce yapmalarının sebebi bir şey mi? Yani dünyaya açılıyorsa. En son Aleyna Tilki açılıyordu dünyaya. Ne oldu? Geri mi geldi?
1: O geri geldi.
0: Kız dünyaya açılıyordu.

0: Şimdi de bu kızlara mı böyle vaatlerde bulundular acaba?
1: Bayağı da tuttu şarkı bu arada. Bir dünyada günde 12 milyon dinlenmeyi gördü o şarkı. Ben öyle gördüm. Tralala.
0: Bir günde?
1: 12 milyon.
0: 12 maşallah.
1: Öyle gördüm. Yaramazlar.
0: Maşallah, aferin kızlarımıza. Bravo valla.
1: Tabii çok gurur duydum ben. Dans ben da çok güzel ama. Onu aslında hep beraber yapsak ya burada. Tralala dansı.
0: Şevval, reklam arasında bol bol dinle. Rahatla. Böyle bir doy şarkı ya. Şuraya bak ya. Çok iyiydi. Harika değil mi? Ya süperdi bence.
1: Gerçekten bir gün hep beraber çeksek mi Tralala videosu? Dansını öğrensek. Ben suya daim bu arada. Kimseye vermem.
0: Evet, kısa bir araya gitmemiz icap ediyor. Şevval kızımızı resetlememiz lazım. Bozuldu. Kız vallahi bozuldu. Kıza bir şey oldu. Dinlemiyor bir de. Sadece soru soruyor. Kırbirini çekelim, öyle yapalım mı, böyle yapalım mı diyor. Serdar abin güzel yapar. Mesela çok sağlam manifestçidir.
1: Boz Oktay zaten.
0: Tamam, Serdar'ımla çekin. Tamam. Çok harbiden yapıyor bu işi de. Dansını da yapıyor. Takla atıyor Serdar. Bir şeyler yapıyor falan. Serdar abinle yap. Sevgili dinleyiciler, araya gidiyoruz. Canı Tralala çeken varsa. İkra. Ha, Yücel Bey'in kızı İkra istemiş efendim. Tralala'yı. İkracığım, sürem kalmadı. Yoksa çalar. İkracığım, yanaklarından öpüyorum. Araya gidiyorum. Sen arada dinlersin. Geliyoruz efendim. İkinci blokta telefonlarla WhatsApp'tan ara beni Keltoş yazmanız yeterli. Sürem kalmadı, yoksa Tralala çalacaktım ama sağlık olsun efendim. Biz kızımızı bir resetleyelim, gelelim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar.

0: sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanacak. Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Barcelona'yı ağırlayacak. Ramspark'taki mücadele saat 22'de oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
5: Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika.
5: Alem FM hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 20, Ankara 22, İzmir, Antalya ve Kayseri 24, Adana 28, Trabzon 25, Erzurum 17 ve Diyarbakır 23 derece.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Yunus Emre diyor ki don halk arasında, halk dilinde, elbise yerine de kullanılır diyor. Şu anda daha çok iç çamaşır olarak bilinse de bazı yörelerde hala elbise yerine geçer. Hakeza Yunus Emre'nin bir şiirinde de geçer. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın orada sana gele hulle donun biçmiş gibi demiş. Bak böyle bir satır olduğunu bilmiyordum Yunus Emre'nin. Evet, öğrenmiş olduk efendim. Donun halk arasında, Anadolu'da kıyafet olarak da, elbise olarak da kullanıldığını dinleyicimiz yazmış. O al basmadan donu var dediği kıyafet anlamındaymış. Şahane bilgi. Yunus Emre yalla göz. Var olsun bu enfes bilgiler için. Ahsen Hanım geldi, günün ilk telefonu. Ahsen Hanım, iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi çok güzel geliyorum. Belli ki bugün çok güzel geçmiş.

0: gün güzel geçti sayılmaz ama eve gelince sizi dinliyorum diyelim.
1: Eliniz belinizde mi şu anda?
0: Hayır, oturuyorum.
1: Ha, öyle bir tınınız var ya. Sen benim oğlanı dövmüşsün, gel buraya gel falan. Öyle bir şey vardır ya. Pazarda limon satan teyzelerin böyle bir sinirli bir havhara şeyi vardır. Ve el belde. Çok severim o ablaları. Selam olsun onlara da. Asena Hanımcığım, kendisi İzmir'den arıyor sevgili dinleyiciler. Hiç polis durdurdu mu Asena Hanım sizi?
0: Yok ya, beni durdurmuyorlar. Yani durdursalar
1: bile... Niye üzüldün
0: bile
1: bu kadar peki?
0: Geç oluyor.
1: Durdurmamalarına niye üzüldün bu kadar? Ya beni durdurmuyorlar.
0: Böyle işte durdursalar, kimlik sorsalar, işte nereye üfletiyorlar falan ya. Çok hevesleniyorum. Bir spiteti çıkarttı. Yok sen git dedi, üfletmene. Çok şey duruyor herhalde böyle.
1: Polis seni durdurmuyor diye üzüldün mü sen ya?
0: Ya ne bileyim, ehliyetimi kaldığım zamanlar falan da ehliyetimi göstermek için hevesleniyordum. Hmm. Ama şimdi artık tabii geçti birazcık. O kadar şey değil.
1: Evet, Allah Allah. Polis bu da... Ya ama çok doğru bir yere parmak bastın. Ehliyeti ilk aldığında Allah'ım polis durdursa da bir göstersem değil mi? Vardır o duygu, vardır.
0: Evet, aynen.
1: Güzel yakalamışsın. Peki sebebi neydi ki bu akşamın mevzusu? Sebebi neydi ki? Buyurun efendim, var mı cevabınız sebebi neydi ki?
0: Yani güzel bir cevap değil belki ama aniden soğuk yapan insanları anlamıyorum. Var benim böyle bir arkadaşım.
1: Hmm.
0: Hani sebebi ne oluyorum?
1: Aniden soğuk mu yapıyor?
0: Evet, sonra bir anda tekrar geçiyor. Aramız yine iyi oluyor.
1: İkizler burcu sonra... olabilir mi acaba? İkizler de belki.
0: İkizler değil galiba, dur düşüneyim.
1: Aniden soğuk yapıyor. Duygu durumu sürekli değişiyor mu? Yani böyle bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün bilmem ne falan.
0: Yok öyle değil. Ya gün değil de işte 3-5 ay iyi. Sonra 3-5 ay kötü oluyor.
1: Tamam işte. Manyak. Orijinal manyak. Bağırsak problemi yaşıyor olabilir. Duygu durum değişikliği yaşıyor olabilir. İkizler burcu olabilir. Bir dördüncü bir şık var mı bilmiyorum aklınıza gelen bir şey.
2: Yay burcu.
1: Yay burcu geldi. Arka sıralardan bir ablamız. Yay burcu dedi. Belki yay burcu olabilir diyor Ahsen Hanımcığım. Vallahi ben bu duygu durumu değişenlerle arkadaşlığımı hemen bozuyorum, size de tavsiye ederim. Çünkü etkiliyor abi beni. Duygu durumu değişiyor. Sana da seni kötü hissettiriyor bu arada.
0: Evet, işte ben onu anlamıyorum. O yüzden sebebi neydi ki yani? Sebebi ben niye bundan etkileniyorum? Ben sana göre mi etkileneceğim?
1: Sen büyük korkmasın İzmir'deki arkadaşları. Sebebi neydi ki bu kızı böyle ruh haline sokuyorsunuz? Duygu durumunuzu bozuyorsunuz sürekli Allah aşkına ya. En sevdiğin duygu hali hangi insan tipi? Bunu bütün dinleyicilere soruyorum. Şıkları söylüyorum hemen. Sürekli neşeli. Ciddi. Bir üçüncü de şey olsun. Duygusal. Sürekli neşeli. Ciddi, duygusal. Hangi ruh halini kendinize yakın hissediyorsunuz diye soralım. Şimdi sürekliyi yani... özellikle koydum sürekliyi. Onu ekleyeyim de. Sürekli neşeli. Hı. Duygusal, ciddi. Buyurun
0: ama
1: efendim.
0: Ama işte bu insanla hangi ortamda bulunduğum çok önemli. İşte ciddi olsun istedim.
1: Yok, normal. Normal yani şey, sosyal hayatta.
0: Neşeli herhalde.
1: Neşeli.
2: Aynen. Ben de.
1: Aynen. Sürekli neşeli.
2: Sürekli neşeli.
1: Yormaz mı ya?
2: Daha güzel, yorsun. O yorsun.
0: Yorabilir ya. Yoruyor
1: abi sürekli.
2: Neşesi yorsun ya. Başka bir şey yormaz.
1: Dinleyicilerin... tamamına yakını yazanlar şu anda sürekli neşeli beni yoruyor demiş.
2: Duygusal neşeli. Daha çok yormaz mı? Duygusal evet. Ve ciddi.
0: Evet, onlar daha kötü seçenekler olduğu için neşeli bence.
1: Bulunduğu kabın şeklini alanı seviyorum diyen var. dördüncü benim hanımın ruh hali demiş. Dört tane saymadık ya, üç tane saydık. Evet. Evet.
0: Az önce ben mesaj atmıştım, onu okumadınız. Bu içinde doğum geçen şarkı muhabbeti yaptık ya.
1: He.
0: Bir akşam önce biz eşimle şey oynuyorduk. İşte bir kelime söylüyorum ben. O da onunla ilgili şarkı bulmaya çalışıyor. Sonra o bir kelime söylüyor. Ben onunla ilgili şarkı bulmaya çalışıyorum. Hı. Güzel bir fikir oldu. Doğum kelimesiyle bulamaz. Bir dahakini ben kazanırım muhtemelen.
1: Doğumla ilgili varmış ama bu arada. Bak dinleyiciler yazdı.
0: Var ama o bilmez.
1: Nasıl gömdü adamı ya? O nereden bilecek be? Robotun teki o. Çok konuşan aşırı mutlu beni yoruyor demiş. Bizim patrondan bahsediyorsun diyor Gülçen Hanım yazmış. Her seferinde çok pozitif, enerjisi çok yukarıda, yakalayamıyoruz. Ciddi olsun diyen çok var bak. Ciddi. Neşeli var ama ciddi daha çok gelmiş. İnsanlar ciddi insan seviyorlar demek ki.
2: Hiç sevmem ya, hiç.
1: Hem ciddi insan sevip hem...

0: bir show programı dinlemeniz de bir ilginç sevgili dinleyenler. Sizi de anlamıyorum vallahi. Peki. Asena Hanımcığım, İzmir'e selamlarımızı çakıyoruz efendim. Size sticker gönderiyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Kocanız belki don bilir bu arada.
1: Deneyeceğim, yazarım size.
0: Tamam, çok öpüyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Görüşmek üzere. Var olun. Kadir var. Kadir merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız Kadir Bey?
2: Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
0: Şevval'le uğraşıyoruz. Tutturmuş manifestansı yapın radyoda diyor. Bizi gram tanımamış. Kaç aydır buradasın?
3: 9.
0: 9 aydır gram tanımamış abi. Nereye geliyor? Bankaya mı geliyor? Manava mı gidiyor? Bilmiyorum ya. Abi manifestansı yapsana. Bir de bana geldi burada şeyi, klibi gösteriyor. Manifestansı.
2: Abi ben de tanımıyorum.
0: Ya... Vücudunun bazı yerlerini kapatan bir iki elbise giymiş kızları gösterdi. Yani o kadar gördüm, başka bir şey görmedim. Konserlerinde de sürekli bir şey var bu kızların. Nedir? Böyle bir sürekli bir yerlerini gösterme çabası var bu kızların. Arkadaşlar bunlara doyduk ya, artık müzik dinlemek istiyoruz. Yeter artık
2: abi,
0: yani.
2: Abi o gruptan tanıdığınız varsa söyleyin, dikkat etsinler. Bu aralar sıkıntı.
0: Ya... bu şeyden doyduk ya, dünyada doydu artık abi, dünyada kliplere bakıyorsun artık eskisi gibi o pornografi yok yani, azaldı diyelim daha doğrusu, ama bizimkiler sürekli böyle bir hareketler, bir şey yeter artık abi, müzik dinletin bize ya, vallahi yeter abi. Baydık artık yani.
2: Tabii ki abi, çok doğru söylüyorsun.
0: Sıkıldık
2: yok, oradan
0: yani.
2: Kaçtım, yok buraya hopladım, yok arabamın markası, yok bir şeyler oluyor yani
0: yeter.
2: Eski o akustik müzikler kalmadı.
0: Vallahi yetti artık. Şimdi yapay zekayı eleştiriyorlar ya, yapay zeka falan filan. Yapay zekayı da birazcık bu yüzden istiyoruz. Baktık üretemiyorlar, kendimiz evde yapıyoruz. Mis gibi abi. Temiz vallahi. Size muhtaç değiliz sevgili şarkıcı tayfası. Size muhtaç olmamak bizi mutlu ediyor. Bu yüzden yapay zeka iyi ki var. Yapay zeka platformları da iyi ki var. Bence daha fazla olsunlar efendim. Müzisyen abilerimize, ablalarımıza saygımız sonsuz. Onların ürettikleri elbette kıymetli ama şu zorunlu hal var ya, o bitti gitti artık, o zorunlu hal. Bizim yaptığımızı dinleyeceksiniz. Bitti o iş artık. Şükürler olsun Rabbuma. Kadir.
2: Efendim.
0: Mesleğini buraya beyaz yakı diye yazdırmışsın. Ne iş yapıyorsun?
2: Hayır öyle demedim.
3: Öyle dediniz lütfen.
2: Ben özel bir şirkette memur olarak çalışıyorum. Yani beyaz yaka diye adlandırabiliriz, evet.
0: Daha kız yanlış bir yer bulmamış ki. Göreviniz ne? Pozisyon ne?
2: Pozisyon, ben kendi mesleğimi açıklarken çok zorlanıyorum. İnşallah size açıklayabilirim. Otomatik yönlendirmeli araçların haritalamasını yapıyorum.
0: Beyaz yaka daha iyidir bence. Beyaz yaka. Bence 10 numara bir meslek beyaz yaka.
2: Evet.
0: Ben çok neşeli olduğum için birini... benden daha neşeli birini daha kaldıramam, ciddi olsun, kendi kendime gülerim diyenler var. Siz ciddi insan mı sürekli neşeli mi seversiniz, ciddi mi seversiniz, duygusal mı seversiniz efendim?
2: Abi ben sürekli neşeli seviyorum. Ben de öyleyim. Ben yorulmuyorum. Karşımdaki insanlar yoruluyorsa da bu benim hoşuma gider.
0: Duygusal sevmiyor mu kimse ya? Bir tane duygusal cevap görmedim valla.
2: Abi duygusal bayar ya. Zaten hayatımız olmuş duygusal. Yani sürekli geçim derdi. Duygusallık içerisindeyiz.
0: Zaten bellisin be. Azıcık böyle ittirsem ağlayacak. Abi aynen bize öyle. Var ya, çok yanlış yapılıyor ama. Girecek orada. Beyaz zekamı bırakacak yani.
3: Bırakacak.
2: Aynen abi. Şu an var ya. Bize hiç dokunmayın, yıl sonu anlarsınız o işlerden.
0: Bak iyice bozdu kendini, bak konuşma tarzına bak ya. Şan var ya, bırak yakayı makayı. Kendine gel oğlum, beyaz yakasın sen ya. Beyaz yaka.
2: Abi, ya ben şu beyaz yaka kafalarından çok sıkıldım artık. Yok onu net edelim, yok bunu
0: bak,
2: benchmark yapalım. Ya bu ayakları bırakalım ya.
0: Adam resmen deri koltuğa uzandı şu an terapide.
3: Tabii.
0: Saldı kendini.
2: Hayır abi, şu anda ben evime gitmeye çalışıyorum İstanbul trafiğinde. Dörtleri yaktım kenarda.
0: Kadir'im sonuna kadar haklısın. Ne lan bu insanları yaka diye ayırmalar? Nedir bu renk fetişistliği kardeşim? Beyaz yaka ne olur, mavi yaka ne olur? İnsan olsun insan.
2: Hayır bir de Hayır, bir de ne diyorlar biliyor musun abi?
0: Ne diyorlar babacığım?
2: Bir de şey diyorlar.

0: Biz beyaz yaka mavi yaka diye ayırmıyoruz.
1: Hadi lan oradan. Hadi lan oradan.
0: Abi bir de şey tabire bak. Saat ücretli, aylık ücretli. Ya bu daha aşağılayıcı.
1: Allah Allah ya. Hani kölelik kalkmıştı kardeşim? Hani?
0: Abi bize geri geldi o, geri çaktı mı?
1: Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Seni beyaz yaka diye ayıranlar var ya. Bu dünyayı yöneten 3-5 aile var ya. Onlar onlar bunlar. Bunlar onlar. Kanma bunlara Kadir'im.
0: Abi o ailelerden birindeyiz zaten.
2: Hayır olmamalı.
1: Adam bozdu kendini yemin ediyorum ya.
2: Onlar bizim elimizi öpüyor ya.
1: Kimler elimizi öpüyor?
2: O aileler. Abla diye elimizi öpüyorlar.
1: Aile kim? Ne diyorsunuz oğlum aranızda? Ne konuşuyorsunuz anlamıyorum ki.
2: Dünyayı yöneten diyorum.
1: Dünyayı yöneten o aileler.
2: Abla diye elimizi öpüyorlar.
0: Ayla.
1: Şeva sen yayına girmeden bir şey mi aldın?
2: Ben de
1: vallahi Serdar'ın yayınına girmeni engelleyecek. Abi kızı aylarca burada yetiştirdik. Birkaç gündür Serdar'ın yayınına giriyor. Kız bambaşka biri oldu.
0: Abi.
1: Vallahi bak Sibel Hanım'la yarın konuşacağım. Diyeceğim ki Serdar asistanını evden getirsin abi. Benim burada yetiştirdiğim adamlar o insanları bozmasın ya. Serdar'ın yayınına giren bambaşka biri olarak çıkıyor. Şey gibi düşün bunu. Hani çocuğunu yetiştiriyorsun, eğitiyorsun, eğitim veriyorsun bilmem ne. İki gün babaannede kalıyor ya. Saçma sapan bir şey çocuk çıkıyor ortaya. Vallahi billahi.
2: Sizin gibi konuşmaya çalıştım.
1: Hemen Serdar Gökalp'le iletişimi kesiyorsun. Yayınına giriyorsun. Mikrofonunu açtım. Merhaba merhaba. Evet evet.
2: Tamam.
1: Trafik durumu falan vermek yok. Bitir tamam, bu işi artık.
0: Ben Serdar abiyi de dinliyorum. Serdar abi sürekli racon kesiyor.
1: Ya vallahi billahi.
0: Bana kitaptan bahsetmeyin. Tamam o özel bir şey. İşte kitap, bir ara kitap bağışlıyorlardı ya.
1: Hmm.
0: Sıkıldım kitap yazmayın falan. Böyle racon kesiyor. Serdar abi çok sert.
1: Allah Allah. Peki Kadir çok teşekkür ederiz. İyi ki bağlandın.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi İnşallah. Yayınlar diliyorum herkese.
1: Dur oğlum nereye gidiyorsun? Ya?
0: Hemen teşekkür ettim. Bu gitmek demek beyaz yakalı.
1: Tamam beyaz yaka gideceksin bekle. Dur bakayım şunları ben bir ayarlayayım önce. Evet çok güzel. Sana bir şarkı çalacağım sevgili beyaz yaka da.
0: Bana mı?
1: Evet sana.
0: Abi bana bir tane Türkçe açsana acıklı olsun.
1: Sanki şalgam söylüyor yani. Abi bana bir Türkçe aç acılı.
2: Bir Azer bülbül varsa.
0: Yok yok türkü dedim.
1: Türkü dedi türkü ben. Türkü. Yavrum tabii türküyü de bilmediği
2: için. Türkü Azer bülbül değil mi ya?
1: Azer bülbül türkü de okuyor. Doğru söylüyor bu arada. Yanlış söylemiyor ama türkü deyince Azer bülbül gelmez aklına ya. Musa evet. Eroğlu gelir. Neşet bravo. Artaç gelir. Ne bileyim biri gel.
0: Bravo abi bravo.
1: Evet, yani dur şimdi
0: abi,
1: bekle.
0: Bağrından gelmişsin abi.
1: Bekle. Evet. Çok güzel bir türkü açacağım. Benim çok sevdiğim bir isimden açacağım hem de. Geliyor kardeşim. Çok öpüyoruz Kadir'cim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Beyaz yaka hoşça kal.

Şevval ablayı çok gülüyorum demiş. Biz de efendim. Maalesef biz de. Ama acil Serdar'la iletişimini kesmem lazım bu kızıyla. Acil, acil. WhatsApp'tan ara beni yazan iki dinleyicimizi arayacağız.

0: abi, çok çok güzel.
1: Vallahi çok güzel.
0: Semih geldi. Semih'cim iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar Fatih abiciğim.
0: Semih.
2: Aa, vallahi hiç bağlanacağımı düşünmüyordum ya.
0: Ben de düşünmüyordum Semih. Oluyor, yokluktan bağlamış galiba. Semih yani. Kocaeli'den arıyor. Tasarımcı, onu niye bağlanacağını düşünmedin? Bağlanmaya gayet müsait, 10 numara bir ses tonun.
2: Abi tamam, şöyle sabahları çok yoğun olmuyor. Yani yine yoğun oluyor tabii ki de. Ama akşamları aşırı yoğun olduğu için hani herkes radyo trafikte falan dinlediği için ondan kaynaklı pek bağlanacağını açıkçası düşünmüyordum yani. Düşeceğini düşünmüyordum.
0: Gel bir fotoğraf çekilelim ve bugünü şeye ekleyelim. He?
2: Olur abi.
0: İlk defa mı bir radyoya bağlanıyorsun?
2: Evet, birazcık onun heyecanını yaşıyorum ben de kardeşim. Şu anda.
0: Yaş kaç ki? Yaş kaç?
2: 25. 26
0: yaşında, gençliğinin bağrında mis gibi bir kardeşimiz ilk defa bir radyo programına bağlandı. Ve senin ilkin oldum Semih.
2: Evet.
0: Yani yıllar sonra ölüp gittiğimde de mesela haberlerde bir yerde görürsün eğer. Ya da ne bileyim biri bir yerde paylaşır. Aa, öldüm lan o adam, ilk ona bağlanmıştım. Falan dersin belki.
2: Abi Allah korusun da yine de ya. Allah gecinden versin.
0: Ne var oğlum, ölmeyeceğiz mi? Allah Allah.
2: Ya tabii ki de ama.
0: Tersi mi olsun ne hanım? Aa ne o dinleyici abi? Aa o dinleyici ya, bana bağlı. Allah korusun, yok yok yok, Allah korusun. Allah sana uzun ömür versin inşallah. Sağlıklı.
2: Amin amin abi, hepimize cümle.
0: Ama bak beni böyle ölmüş görürsen bunu de, ne olur ya. Ulan o adama bağlanmıştım ulan, yapıyor muydu programları? Onu yap ya.
2: Derim de. Ha. Abi biz öyle bir şu an telaşeli bir zaman dilimindeydik ki. şöyle diyeyim sana. Bir yandan işten geldim, trafikteydik. Hem trafikten çıktım. Trafikten çıktıktan sonrasında bizim bir başka bir araç var. Arkadaşım benimle beraber. Aracın aküsü falan yok abi. Onu vurdurmakla uğraştık. Vurdururken de arkadaşımın acemiliğinden kaynaklı şey oldu. Tekrar istop ettirdi. Tekrar vurdurduk falan filan.
0: O arada ya, radyo programına mı bağlandın? O arada.
2: O arada mı bağlandın senin programına yani?
0: Ay, bu ne saçma bir hikaye ya. Abi her gün böyle manyak hikayeler dinliyorum. Abi öyle oldu bağlandım. Şöyle oldu bağlandım. Kapat radyoyu.
2: Kapalı. Ha, kapat. Abi,
0: şu an araba çalışıyor mu peki? Vurdurabildiniz mi?
2: Vurdurduk abi, arkamda geliyor, sanayiye gidiyoruz. İşte boya falan, kaporda işlerimiz var. Hem onları halledeceğiz.
0: Bu saatte?
2: Abi yani 7-24 bizim sanayi açık ya, dükkanlar açık.
0: Oğlum
2: ya.
0: Sen ne iş yapıyorsun burada? Tasarımcı diyor burada.
2: Ben normalde tasarımcıyım abi. Makine destekli, bilgisayar destekli, makine ressamcısıyım ben.
0: Sanayiyle ne işin var?
2: Abi biz küçüklükten beri sanayide büyüdük. Birazcık ondan kaynaklı. Arabalarla da aramız haşır neşir.
0: Ha, yani ek gelir olarak.
2: Ya ek geliri kendi işimizi yapıyoruz. Dostumuzun işini yapıyoruz.
0: Oğlum genelde. Kara para mı aklıyorsun lan? Doğru söylüyorsun. Hayır, bir onu yapıyorsun, bir onu yapıyorsun. Gecenin bir vakti araba vurduruyorsun. Bir taraftan yok, radyo programına bağlanıyorsun falan.
2: Yok hayır, öyle şeylerle işimiz yok. Kendi işimizi yapıyoruz. Dostumuzun işini yapıyoruz abi.
0: İyi hadi bakalım. Güzel kardeşim, başarılar, evet. Kolaylıklar diliyorum inşallah. Kocaeli'de hangi sanayi bu arada? Söyle bakayım, oraların çocuğuyum.
2: İzmit
0: iyi
2: sanayi abi.
0: İzmit sanayi. Fuarın oradaki sanayi mi? Fuarın orada.
2: Aynen
0: kesiyorsun beni az
2: aynen,
0: çok.
2: Aynen abi. Ben insanlarda sana yazdım abi. Hatta sağlık meslek lisesiyle alakalı SEKA çocuk dostları belki hatırlarsın sabahleyin. Okul yıkıldı muhabbeti falan
0: evet,
2: vardı.
0: Evet doğru, tamam.
2: Heh, o kişi benim işte abi.
0: Ya o kişiyi hatırlayamadım da muhabbeti hatırladım. Şimdi evet. Zaten abi anlamam lazımdı benim senin İzmir çocuğu olduğunu. Sonradan gördüm, ekrana baktım da. Çünkü hı-hı, bizim oraların çocukları doğru düzgün abi diyemiyor. Abi arada 7 A var. Abi yani. Doğru da abi diyor mesela. Ben anladım, yakaladım. Bizim oraların çocuğu Semih. Peki Semih'ciğim kolaylıklar dileriz.
2: Bir bütün ricam olacak abi de.
0: Söyle abim.
2: Benim bugün kız arkadaşımın doğum günüydü abi.
0: Ne yapalım oğlum, onu arayıp kutlu o zaman. Bizi niye aracı kılıyorsun?
2: İşte ben buradan şu an kutlamak istedim. Çünkü ailesiyle beraber Alem FM dinleyip de şu an Ankara'ya istikamette yani.
0: Vay be! İsmini söyle.
2: Sena abi.
0: Ne?
2: Sena. Ona buradan selamlarımı
0: getirdim. Sena.
2: Evet.
0: S-E-N-A. Sena. Bizim evet, sabahki abi. Sena bizim gibi Sena.
2: Aynen. Sekreter miydi neydi? Yardımcı arkadaş gibi aynen abi.
0: asistan sekreter
2: ha,
0: değil.
2: Asistan aynen doğru.
0: Ailesiyle Ankara'ya gidiyor. Niye gidiyorlar peki?
2: Memlekete abi öyle ziyarete.
0: Ziyarete. Arabada ha. Bizi dinliyorlar şu anda.
2: Evet, babasına patladık muhtemelen abi.
0: Ay bir dakika. Oğlum ya şimdi kızı şey yapıyorsa? Sena şey yok diyordur ya, aman baba biraz... bir sürü Sena var, ben miyim o? Ankara'ya giden, efendim söyleyeyim, yani memlekete giden bir sürü Sena vardır şu anda, değil mi? Oraya yoruyor tabii kızcağız.
2: Yani tabii ki de abi. Muhtemelen yani bilmiyorum, bence çakmıştır da birazcık da biliyor, benim varlığımdan da haberdar zaten abi.
0: Kayınpederine seslensene oğlum buradan, bir şey söyle kayınpederine.
2: Selamünaleyküm.
0: Kayınpeder selamünaleyküm. İstemeye geleceğiz de. Babacığım Allah ellerinden Allah öpüyorum de oğlum. Kayınpeder selamünaleyküm ne ya? Tam İzmit çocuğu ya.
2: Sonra... Abi ne yapayım şimdi?
0: Hayır, dur bir dakika, dur bir dakika. Bekle dur bir saniye. Dur ciddi bir müzik de açayım alttan da. Kayınpederine seslen, hazır konusu açı. Sevgili dinleyiciler, Türkiye radyolarında ilk canlı yayında isteme merasimi gerçekleşiyor. Evet. Hazır mısın?
2: Hazırım abi. Tamam, tam olarak.
0: Ciddi bir müzik vereceğim. Kayınpederine seslen. Babacığım merhaba, iyi akşamlar, iyi yolculuklar diliyorum. İşte kızınızı seviyorum. Bunu da buradan söylemek istedim. Ciddiyim falan gibi şeyler. Ciddi bir şey veriyorum alta. Tamam mı? Sen halledersin onu. Geliyor. Evet. 3 ve 2 ve 1. Evet geldi.
2: Merhaba. Selamünaleyküm öncelikle.
0: Oğlum bir dakika. Merhaba, selamünaleyküm öncelikle ne? Direkt abi. Emin gir biraz. Emin. Sözü Emin gir. Biraz da müzik girsin. 10 saniye sonra gir.
2: Tamam.
0: Merhaba, selamünaleyküm öncelikle ne? Ya bu Umut'un şeyi kaydı gibi oldu bu. Radyo Glass kaydı gibi oldu. Evet.
2: Tamam.
0: Hadi
2: bekliyorum.
0: Geliyor.
2: Yine
0: geliyor,
2: bekliyorum. Geliyor.
0: Gir.
2: Selamünaleyküm babacığım. Merhaba öncelikle. İyi yolculuklar dilerim sizlere.
0: Kızınızı çok seviyorum.
2: Kızınızı çok seviyorum. Bugün onun doğum günü. Onun bu mutlu gününde yanında olamadığım için bir yandan da üzgünüm.
0: Güzel, çok iyi gidiyorsun.
2: Sizinle olduğu için ama da mutluyum. Sizinle vakit geçirdiği için. Abi. Acemiliğime geldi, vallahi diyorum
0: sizinle
2: ya.
0: Sizinle vakit geçirdiği için mutluyum ne demek lan? Yok, seninle vakit geçirecekti herhalde babasıyla anasıyla.
2: Tabii ki de.
0: İlişkin bitti bu arada, onu söyleyeyim sana.
2: Yok yok abi.
0: Net bitti bak, ben sana söyleyeyim. Oğlum bence bitti bak, ben sana söyleyeyim.
2: Zannetmiyorum abi ya. Bitmez ya.
0: Sen bir WhatsApp'a bak bakayım şu an, bir WhatsApp'a.
2: Abi WhatsApp'tan zaten arkadan yazıp yazıp duruyor. Hoparlörü alamıyorum, bir yandan da açmaya korkuyorum WhatsApp'ı.
0: Bir aç bakayım bu hoparlörü, aç. WhatsApp'a bak.
2: Bakıyorum abi.
0: He bak. Ne yazmış?
2: Sen misin o? İlk etapta yazmış.
0: Semih Allah zaten belanı versin falan. Yazmış değil mi öyle bir şey?
2: Sonrasında da zaten direktman şey diye yazmış abi. Devamında anlamış. O ilk etapta yazmış muhtemelen sen misin o diye. Dinliyorum random hatta abi falan. Ama ayrıldık gibi gözükmüyor abi ya. Bence gayet mutluyuz yani.
0: İyi tamam peki.

0: Acayip özgüvenli bir adamsın var ya, seninle çok iyi kanka olurdum ben.
1: Evet.
0: Mesela abi, kayınpederim bence seni sevdi. Eğlenceli bir adam dedi.
1: Haberdiniz
0: bu.
1: Haberdiniz aynı zamanda kayınpederimle abi.
0: Fatih mi? İyice evet, belli ettin. Ara, adam anlamamışsa bile artık anladı. Kızın adı Sena, kayınpederin adı Fatih. Ankara'ya gidiyorlar.
1: Hazır gelmişken buraya kadar.
0: Canlı yayında nereye geldi konu ya? Oğlum düğüne beni çağırın lan.
1: Gelecek misin? Geleceksen çağıracağım.
0: Söz veriyorum geleceğim lan.
1: İyi tamam abi, bak sözünü aldım.
0: Söz, düğüne geleceğim. Mail, tamam. Mail atacaksın bana, tamam mı?
1: Tamam.
0: Maili daha görürüm, maili görürüm.
1: JPG'sini şey atacağım, mail atacağım sana abi.
0: Neyini?
1: JPG'sini işte, fotoğrafını falan.
0: Neyi JPG'si? He, fotoğrafı diyor daha JPG iyi olarak. Ha, JPEG. JPEG mi yapacaksın?
1: JPEG aynen.
0: GIF yap lan, GIF.
1: Öyle bir... GIF satarım abi.
0: Semih onu. Sena, Semih Sena yansın böyle sürekli.
1: Olur, olur, tamam, olur abi.
0: Çok tamam, şahane bir adamsın. Seni çok öpüyorum. Sena kardeşime ve annesine babasına selamlarımı gönderiyorum. İyi yolculuklar diyorum onlara. Söyle abim.
1: Dedi ki çeyreğiyle gelsin dedi.
0: Ne dedi?
1: Çeyreğiyle gelsin dedi.
0: Tamam ulan, çeyreğimden geleceğim.
1: Eyvallah.
0: Semih çok öpüyorum seni. Düğüne davet et. Kızımızı da çok öpüyorum. Annesinin babasının ellerinden öpüyorum.
1: Eyvallah abi, sağ olasın.
0: Aksan oluyoruz Semih Semih. Görüşürüz Semih'im.
1: Görüşürüz abi.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
2: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
10: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
8: Tep, o kadar iyi ki tep.
11: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Dünya Takım Elbise Günü.

0: 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Yaklaşık 6 saattir hatta bekleyen bir yakışıklı var. Eyüp, Eyüp'üm orada mısın?
1: Hala buradayım abi.
0: Ya sen var ya, müthiş bir erkeksin biliyor musun? Kaç dakikadır bekliyorsun? 20 dakika oldu mu?
1: Abi 18 dakika 13 saniye.
0: Eyüp, hakkını helal et kardeşim benim. Kusura
1: helal
0: bakma
1: ya. Helal olsun abi, sonuna kadar.
0: Hat arkasından konuştuk Eyüp'le. Şimdi Eyüp diyor ki abi reklamın sesi daha çok geliyor, seni duyamıyorum diyor. Eyüp'e dedim ki Eyüp'ce abi çok beklettim seni, kusura bakma, Semih'le muhabbet uzadı birazcık. Bir kapatayım mı abi diyor. Dedim istersen kapat, istersen sonra arayalım. Yol kenarında bekliyorum abi diyor. Ya oğlum sana biz ne göndersek kendimizi affettirebiliriz acaba Eyüp'cüm ya.
1: Abi gönlünden ne kopuyorsa.
0: Ulan insan bir der ki abi ne gereği var der. İnsan der ki abi saçmalama be. Bir şey göndermek zorunda mısın der insan bir ya. Üh be.
1: O yüzden abi gönlünden ne kopartırım. Selam bile gönderebilirsin ya.
0: Bak akıllı da adam döndürdü. Oradan çevirme. Çevirme oradan. Eyüp abimize bir şey gönderelim Şevo.
2: Sticker.
0: Sticker göndereceğiz ama yanına burada stüdyodan da bir şey gönderelim ya. Eyüp'üm ne istiyorsun?
2: Saç teli.
0: Saç teli.

0: Değil mi?
1: Ha.
0: Ya vallahi bu ya bak Şevval'i aşırı seviyorum.
1: Aa, Umut
0: ama Serdar'a dinle beni. Serdar'a girdiğinden beri yayınlarına. Ya bu kıza abi, bir şey oldu abi ya.
2: Abi Serdar abi'nin ismini koydu ya, o yüzden olabilir.
0: Ne ismin ne?
1: Cevizli Bağ Kontesi mi?
0: O ne lan?
2: Evet.
0: Öyle mi diyor?
1: Evet.
2: Evet.
0: Ay Allah'ım yarabbim ya. Dur sana buradan bir şey göndereceğim ben ya. Ne göndereyim acaba, bilemedim ki ya. Bant var. Bandı.
1: Umut abinin içtiği su var burada.
0: He, su var.
1: Bırakmış sabah.
0: Ne göndereyim oğlum?
2: Umut abiden bir eşya da olabilir abi.
0: Aa bir dakika dur, bir şey buldum. Bu ne lan bu? Aa bu öyle bir şey mi? He? Bak bir şey buldum. Aa. Hazır mısın? Bak çeviriyorum. Evet. Duydun mu?
2: Duydum abi, az çok. Benim küçük oğlan oynar. Olabilir.
0: Böyle çeviriyor, müzik çalıyor.
2: Benim küçük oğlan oynar onunla, evet.
0: Minicik bir şey, böyle kibrit kutusu kadar bir şey. Bunu sana gönderiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şiva bunu unutma. Ya
1: bana atacaksın zannettim.
0: Kız arada cam var, nasıl at? Arada cam var diyor, bana atacaksın zannettim. Elini havaya kaldırdı.
2: Abi gerçekten Şevval Hanım bu akşam
0: şov yapıyor.
2: Yarınlıklar yapmış, öyle gelmiş.
0: Bence bir acile uğrayıp geldi. Yani bir, ona iğne yapmışlar acilde belli. Şu an hiç böyle hafif narkozluyum. Hafif ama çok değil. Peki Eyüp'üm 18 dakika hatta bekledi. Yayına kadar kaldı, var olsun. Bak bunu unutma Şevval. Bunu unutursan çok mahcup oluruz.
1: Tamam sen bana atma. Şey ben alacağım.
0: Tamam bunu atamazsın al buradan. Atamazsın zaten. Eyüp'üm hemen soralım sana. Sebebi neydi ki dediğim şeyin var mı? Sebebi neydi ki?
2: Abi var. Hı. Yani sebebi neydi ki diyorum.
0: Bak şöyle yaptı. Var ama size söyleyip zayi etmek istemiyorum. Var ama söylemeyeceğim. Söyle söyle hadi söyle.
2: Abi diyorum ki sebebi neydi ki Barcelona bize geldi diyorum. Hani takımdaş olduğumuzu bildiğimiz için.
0: Ne Barcelona?
1: Barcelona. Galatasaraylı mısınız?
2: Evet evet.
1: Ondan bahsediyorum.
0: Barcelona mı gelmiş bize?
1: Eşleştiler ya.
0: Oğlum ben eşleştiniz mi? Ben de Galatasaraylıyım normalde. Eski Galatasaraylıyım. Ama
2: anlıyorum.
0: Futbolla hiç alakam yok bağışla. Ama anlayan dinleyicilerimiz anlamış ve seni alkışlamıştır diye tahmin ediyorum.
2: İnşallah abi.
0: Şevval anladı çünkü ben anlamadım. Şevval anladı ama. Eyüp Bursa'da, Bursa'daki bir yayınımızda Eyüp'le buluşmak ümidiyle diyoruz.
2: İnşallah abi.
0: Çok öpüyorum paşam.
2: Buradan çok küçük bir şey söyleyebilir miyim aileme?
0: Oğlum Alem Efendim'den hisse istesen veririz. 18 dakika beklemişsin hatta. Buyur.
2: Abi 4 gün sonra eşimle evlilik yıldönümümüz var. Şimdiden evlilik yıldönümümüzü kutluyorum.
0: Eyvallah.
2: Nice seneler diliyorum ikimize.
0: Evet ikinize.
2: 21'inde de oğlumun doğum günü var. Onun da doğum günü şimdiden kutluyorum. Evet. Nice yaşlarını temenni ediyorum.
0: Biz de ikinize mutluluklar diliyoruz. Yengemize selamlarımızı iletiyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Hayırlı tamam. Akşamlar.
0: Görüşmek diliyorum. Üzere. Bursa'ya selam. Eyüp Aslan bizlerle beraber izleyiciler. İsmail mi geldi? Evet son telefon. İsmail.
3: İyi akşamlar.
0: Aha dedi. Aha duydun dedi, mu?
1: Evet.
0: Aha
1: çünkü bağlandık.
0: Kur'an çarpsın bağlandık.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar İsmail. Nasılsın?
3: Fatih Bey nasılsınız?
0: Taş gibiyim efendim. Siz nasılsınız?
3: Teşekkürler. Bugün kaynanamın doğum günü.
0: İnanmıyorum.
3: Tezadüfen mesajı. Döndüğünüzde direkt bağlandı.
0: Kaça girdi? 18. 19 kaç?
3: Valla 19'dan gün alıyor.
0: Maşallah fıstık gibi kendisi be. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine.
3: Çok aleyküm selam.
0: Maşallah.
3: Çok eğlenceli bir ortamda. Burada çok kalabalık ama telefonla yaklaşamıyorum radyoya. Valla ne? Sizin sayenizde de kutlamış oldunuz.
0: İsmi, ne? İsmi nedir? İsmi nedir?
3: Tomris.
0: Tomris.
1: Oo, çok güzel.
0: Tam evet. Bir Türk ismi biliyor musun Tomris?
1: Tam ya.
3: Aynen öyle. Aynen fark edeceğiniz... Fark edeceğinizi biliyordum. Diğer odadan el sallıyorlar. Çok teşekkür ediyorlar.
0: Selam olsun Tomris Hatun'a. Buradan. Türkler hatunlarını devlet başkanı yapmış bir millettir. Bu arada hafta sonu Hisar'ın önünde balık tutarken iki tane böyle minik geldi. Böyle 5-6 yaşlarında yoklar. Birinin adı neydi biliyor musun?
3: Evet.
0: Tunga.
3: Tam böyle bizim... Kayınvalidemin soyadı olacak

0: gibi bir duruyor yani.
1: Diğerinin adı neydi? Kültegin. Bak gerçekten çocuklara dedim ki 6 aylarda görüşelim. İnanılmazlar.
0: Valla Fatih Bey, o doğum günü şerefine artık sticker değil de güzel bir tişört alırız ama.
1: Ya elimde yok İsmail'im, olsa köpeğin olsun derler ya. Vallahi elimde yok ama şöyle yapalım, size de ben bir şey ne gönderebiliriz acaba ya?
2: Mum.
0: Vallahi
1: mum mu?
0: Evet, olmaz yani, doğum günü. Şimdi doğum günü hediyesi olarak. Tamam. İster doğum günü yani, isterseniz resim göndereyim.
1: Tamam ya baba, Tomris diyorsun ya. Hani ispata gerek mi var? Ellerini öpeyiz kendisini. Nice nice ya, yıllar diliyoruz
0: çok
1: efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Ben bir güzellik yapacağım. Sticker'ın yanında bir şey. Şevo. Sen... Anladın mı? Tamam, onu şey yaparsın. Peki Tomris Hatun'a selam edilir. Hatun'a selamlarımızı gönderiyoruz. İsmail Kavak Manisa'dan arıyor, emlakçı.
0: Akhisar'dan. Manisa Akhisar.
1: Ya kalemiz Manisa be. Değil. Kalemizden.
0: Hayır, Akhisar.
1: Ha tamam, Akhisar'dan arıyor, kalemizden arıyor. Akhisar bizim kalemizdir sevgili dinleyiciler. Hakikaten aynen, öyle.
0: Eyvallah.
1: Ben Akhisar'da adaylığımı koysam alırım yani. Öyle bir yer yani.
0: Aynen öyle. Herkes çok
1: seviyor. Var olur. Orada kim varsa benden selam gönderin lütfen.
0: Aleyküm selam. Ederim. Hayırlı akşamlar.
1: Eyvallah. Akhisar'la uğurluyoruz. Var olun. Sevgili dinleyiciler, reklamlardan sonra son blok. Ayrılmayın.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Mersin'den gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
2: Bellona, Bellona.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Etmiyor, sonuna geldik, bitiriyoruz. Şahaneydiniz, var olun, yalnız bırakmadınız efendim. Sürçülisan ettiyse kusurumuza bakmayın. İnsanoğlu hata eder. İki saatlik yayın tabii yani. O kadarcık şeyimiz sizde, kredimiz vardır diye düşünüyoruz. Yeni dijital platformumuz, artık yeni demeyelim gerçi, kaç ay oldu da, dijital platformumuzu yalnız bırakmayacağınızı umut ediyoruz. Öksüz bırakmayacağınızı diyelim. Orada 4 tane dijital radyo var. Slow, Alem Slow, Farabesk, Plaktan ve Atmosfer. Bu 4 dijital radyomuz Alem.fm.com'un içinde var. Alem.fm uygulamasında da var. Apple CarPlay veya Android Auto'dan da, aracınızdan da kullanabilirsiniz bu arada. Yani çok rahat bir arayüzü var. Best of'lar, podcast'ler, her şey orada. Ben mesela bir şey itiraf edeyim. Radyomu arabayı

0: biniyorum ya internetten dinliyorum. Karasal yayını dinleyemiyorum. Mesela DAP yayınını da dinliyorum. Çok seviyorum onun ses kalitesini. Ama genelde arabaya bindiğim zaman uygulamaya bağlıyorum. Kesintisiz mis gibi dinliyorum. Aşırı rahat ediyorum. Size de tavsiye ederim efendim. Sen nereden dinliyorsun?
1: Ben taksiden. Ben geçen gün evet.
0: Radyosunu taksiden dinleyen bir kızımız var.
1: DAP yayınını dinlettim.
0: Hmm.
1: Taksici abi çok beğendi. Bunu bilmediğini söyledi.
0: Bravo.
1: Alem FM'i oradan dinleyecek artık.
0: Bu DAP yayını çok bilinmiyor. Çok yeni bir teknoloji. Yani ülkemizde yeni.
1: Evet.
0: DAP yayınını arkadaşlar, sevgili dinleyenler, aramanızda böyle bir özellik olabilir. Yoksa da bir kit taktırıyorsunuz arabanıza DAP yayınını almak için. Ne bu DAP yayını? DAP yayını şu. Aynı televizyonlarda uydu yayını var ya, hani eskiden anten koyuyorduk. Bu anten FM gibi düşünün, uydu da DAP yayını gibi düşünün. Yani 1 ve 0 mantığıyla çalışıyor bu DAP yayını. Yani yayın varsa var, yoksa yok. Ama varsa da çok kaliteli var.
1: Çok güzel.
0: Her şeyi pırıl pırıl duyduğunuz bir radyo yayını düşünün. Ve orada 13-15 radyo var, çok radyo yok. Alem FM'i de ikinci kanaldan dinleyebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Orada DAP 02 yazar, oradan duyarsınız. 02 Alem FM DAP yayını İstanbul, Ankara, İzmir'de şimdilik ama biz sadece İstanbul'da varız. Ankara, İzmir'de vardık, bir kısa süreliğine ayrıldık. Bir senkron probleminden dolayı tekrar olacağız. Onu da söylemiş olalım. Gitmeden hatırlatayım. Uğur Dondurma Makinesi fuarda. Hangi fuarda efendim? 15. Uluslararası İBAK Tek Fuarı var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama artık bilin. 14-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Ekmek, pasta, çikolata, dondurma ve üretim teknolojileri fuarında Uğur. Biz de gideceğiz, ziyaret edeceğiz onları. Sektörün önemli markalarından Uğur orada olacak. Sizleri de bekliyor. Dondurma makineleri, dondurma teşhir reyonları ve bir sürü ürün orada olacak. Ziyaretçilerini bekliyor olacak. Uğur'un lezzetli bir sürprizi var fuarda olanlara. Kendi makinelerinde ürettiği dondurmalarını ziyaretçilerine ikram edecek Uğur. 14-17 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy Hall 1 Stand 136'da olacak Uğur. Eğer yolunuz düşerse bir merhaba deyin. Aa, radyodan duyduk geldik derseniz bizim havamız olur. Hem de ikramlardan da nasiplenmiş oluruz efendim. Gidecek misin?
1: Bir abiye selam söyleseydim.
0: Ha, söyle.
1: Aykut Tunçel abi. Bizi Aykut Tunçel. Sana selam olsun.
0: Taksici
1: evet.
0: Abi mi?
1: Evet, bizi favorilerine eklemiş. Bu arada
0: çok tatlı.
1: Arabanızda böyle bir özellik varsa daha kolay ulaşılabilirlik için favorilere eklemek çok işe yarıyormuş. Bilginiz
0: ya
1: olsun.
0: Evet evet Ceval, yetişiyorsun bak. Serdar Gökalp'ten ayrı kaldıkça kız normal yayıncı oldu ya. Normalleşiyor. Evet, ben gidiyorum. 22'de Serdar'la sizi baş başa bırakıyorum. Saat 22'de Türkiye Radyoları'nın en tatlı gece şovu Serdar yayında sizinle. Yarın bir aksilik olmazsa sabah tekrar buradayız. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
2: Reklam.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortasını

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz.

edebilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Reklam.

0: birazdan. Hayırdır geriydin vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Birazdan.
1: Reklam.
0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: Reklam.

Teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye.

0: fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Reklam. Saat 21.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
0: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. İyi geceler diliyorum. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar yayında başlar. Tarih 12 Ekim yıl 2026, günlerden pazartesi. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Edirne, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Canan. Aa, diyemedim, yine diyemedim. Nazar, nazar. Dur baştan alıyorum abi, dur. Aldım başı. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Nemit, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Lolo, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta, duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeye inat, kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda Serdar yayında. Ve Cevizi Bağ civarı Kontes'i merhaba.
1: Merhabalar.
0: Ne yapıyorsun Kontes?
1: İyi, sen ne yapıyorsun?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, böyle konuşmam gerekiyor Kontes olduğum için.
0: Pardon, tabii canım Kontes.
1: Yuvarlamam lazım.
0: Tabii tabii Kontes öyle. Dur bakalım şuradan, dur bakayım şöyle. Haftanın ilk yayını bisküvi marka yazmışlar. Markayı diyemiyoruz. Bisküvi sevenlere gelebilirim. Dur bakayım bir, tamamını okuyayım da bir saniye dur. Marka olduğu için okuyamayız çünkü onu. Evet, şuradan bir saniye. Bisküvi sevenlere gelsin. Bakabiliyor musun? Var mı sende
1: şimdi? Tabii ki bakabiliyorum.
0: Biz çok böyle antin kunti şeylere armağan ettiğimiz için bisküvi sevenlere daha önce armağan etmiş olabiliriz. Onun için bir baksın. 0536-901-8902 0536-901-8902 Sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Abi playlistten senin yayına girdiğin çok net anlaşılıyor demiş efendim. Müdahale ediyoruz artık yani. Bu nedir, şu nedir diye.
1: Gelebiliyor bu arada yayın.
0: Gelebiliyor mu?
1: Gayet.
0: O zaman püsküvit sevenlere geliyor gecenin yayını sevgili dinleyenler. Püsküvit sevenlere geliyor. Bu da püsküvit diyeyim, öyle yaz sen de. Püsküvit.
1: Püskevit yazalım mı?
0: Efendim püsküvit yaz, püsküvit.
1: Püsküvit yazıyorum.
0: Evet, püsküvit yaz. Püsküvit sevenlere gelebiliyor diye. Evet. Fırat burada mı Fırat? Evet, Fırat burada mı? Bir dakikan var sevgili Fırat. Bir dakikan var değerli Fırat. Bekliyoruz bakalım. Hadi bakalım. 0536-901-8902 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Fırat burada mı? Fırat duası için. Fırat da değil mi çocuğun
1: Fırat
0: adı?
1: Fırat da.
0: Fırat da, ha. Fırat burada mı? Bekliyoruz onu. Buyurun bakalım. İyi yayınlar, gecelerin adamı Serdar demiş efendim. Yıllarca böyle yediniz beni. Yıllarca. Yıllarca. Giorno. İtalyanlar mı, Fransızlar mı?
1: İtalyanlar tabii.
0: İtalyanlar diyorsun.
1: Kesinlikle, sence?
0: Bence Fransızlar.
1: Neden?
0: Ben karşı cins olarak, İtalyan kadınları mı, Fransız kadınları mı?
1: Ben ırksal baktım.
0: Anladım. Evet,
1: bizi
0: bakıyoruz.
1: Sevme oranlarına göre baktım.
0: Bakıyoruz hemen.
2: Buradayım, hazır ve nazır bir şekilde.
0: Eyvallah. Dualarım var, bir sürü insan yazmış. Fırat inşallah iş bulursun, Fırat inşallah iş bulursun duası. İnşallah iş bulursun Fırat, seninle beraber ben de bulurum. Öyle dualar var. İnşallah iş bulursun Fırat. İnşallah iş bulursun Fırat. İnşallah iş bulursun Fırat. Amin amin amin. Evet. İlk 22 mesajını okumadın demiş abi. Nazım, nereye dinliyorsun oğlum? Nereye dinliyorsun oğlum ya? Evet. Gecenin konusu ne olsun Kontes? Söyle bakayım bana.
1: Gecenin konusu ne olsun? Yadırgadığımız şeyler mi olsa?
0: Yadırgamak nedir önce bir onu tabii.
1: Ya şey böyle yapalım. Hani benlik değil ya falan.
0: Ya sağlamadı beni. Benlik değil bu konu hiç.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Başka.
0: Başka, gecenin konusu. Düşün kızım, sende yani konular ooo olmalı sende. Yani.
1: Hayatımı düşünmem lazım.
0: Senin hayatından pek örnek veremiyoruz ama Kontes'cim.
1: Garip şeyleri konuşabiliriz ya.
0: Bir şey diyeyim mi, aşağıda ayağıma bir şey dokundu.
1: Hayır, yok artık, ben gidiyorum. Tövbe İyi yarattım. Akşamlar.
0: Bir dakika dur, bir şey dokundu ayağıma. Dur, kimse kıpırdamasın.
1: Hayır öyle deme.
0: Allah'tan kamera kaydı var.
1: Nasıl
0: kızım
1: yani?
0: Ayağıma bir şey dokundu ya.
1: İnsan eli mi yoksa?
0: Ya ne bileyim, insan hayvan bir şey dokundu işte. Hayır.

0: Hayır, dokunmadı.
1: Dur bir dakika. Kim o lan?
0: Dokunmayın.
1: Hakikaten ayağıma demin bir şey dokundu.
0: Ya hayır,
1: masanın
0: lütfen.
1: Altına. Evet, dokundu.
0: Bak, karanlık zaten, eve gideceğiz, yapma.
1: Bak, ben bu yaşa geldim hala yatarken yataktan kolumu bacağımı falan sarkıtamam aşağıya, biliyor musun?
0: Bir şey dokunacak diye mi?
1: Hayır, bundan yıllar önce filmin adını bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Çocuk bile değilim, sadece çoluğum yani, anladın mı? O yaşlarda iskelet bir tane el çıkıp böyle çocuğu aşağı çekiyordu böyle yatağın altından. O gün bugündür bak ben bu yaşa hala sarkıtamam. Yani yatağın altı boş olsun, bazalı olsun, bazasız olsun, ne olursa olsun hala yapamam yani.
0: Peki lavaboya kalktığında koşarak odana geri giriyor musun?
1: Yok, öyle tripler hiç yok bende.
0: Bende de o var mesela.
1: Bir de kapıya bacıya çarpa çarpa gidiyorum bir de. Yani. Ben yani.
0: Aa, yaşım kaç oldu hala gibi bir şey mi yapsın?
1: Yaşım kaç oldu hala.
0: Evet.
1: Ama şimdi burada yaşı kaç olmayanlar da dinliyor yani bizi. Onun için yok, bu da sarmadı beni.
0: Sarmadı mı?
1: Bulamıyorum dedikleriniz olsun mu? Mesela ben abiye bulamıyorum demiş efendim. Abiye neydi kız abiye?
0: Abiye düğünlerde giyilen elbise.
1: Ben
0: böyle,
1: mesela giyip hamburger yemeye gidemiyor muyum ben?
0: Sen abiye giyemezsin.
1: Ben düğünde de mi giyemiyorum? Neden?
0: Yani yanında bir damat lazım giyersen.
1: Bir dakika bekle. Abiye erkek kıyafeti var mı diye bakacağım. Bakacağım bir saniye. Abiye erkek kıyafeti var mı? Abiye erkek. Erkekler için abiye terimi doğrudan bir elbise anlamına gelmez. Özel davetler, nişan, düğün ve mezuniyet gibi şık etkinliklerde erkek takım elbise, smokin, damatlık veya şık ceket, pantolon kombinleri abiye olarak tercih edilirmiş.
0: Evet. Bizim abiyemizle sizinki başka yani.
1: Abiye sizde ne oluyor abiye?
0: Böyle steamli pullu elbiseler var ya düğünlerde giyilen.
1: Tamam.
0: Bu topuz altına giyilen. O elbiseler genelde
1: topuz
0: abiye.
1: Topuz altı, saçtaki topuz.
0: Tabii.
1: Ha, altına giyilen. Tamam. Peki. Bunu da beğenmedim. Evet, başka?
0: Güzel konuydu ya.
1: Çocukluk travmaları olsun demiş efendim. Yok efendim, uğraştırmayın bizi ya. Ne olur. Yani psikoloğu bedavaya getireceksiniz diye. Hani yani. Evet.
0: Düşünüyorum ben de bir yandan.
1: Sana bıraktık biliyorsun. Yoksa bizde konular boy boy.
0: Bana bırak.
1: Bıraktık, sana bıraktık ya.
0: Ben çok güzel bir konu söyledim. Yaşım kaç oldu hala dedim. Çok da güzel konuydu.
1: Yaşım kaç? Tamam, örnek ver. Yaşım kaç oldu hala?
0: Ben mesela hala açarım Avatar izlerim.
1: Avatar mı?
0: Çocukken de izliyordum. Hala mesela Sünger Bob izlerim hala.
1: Avatar çıktığında sen çocuk muydun ya?
0: Çizgi filmi.
1: Çizgi filmi.
0: Avatar dediğimizde insanların aklından şey geliyor genelde, bu mavi adamlar var ya, değil.
1: Hmm.
0: Bu kafasında ok
1: kel
0: olan.
1: Kel olan.
0: Evet, ben hala izlerim mesela. Hmm.
1: İnatla giyilen elbiseye abiye denir.
0: Evet. Güzel.
1: İnatla giyilen elbiseye. Ha, dünyanın en ünlü 5 yasası. Murphy yasası. Bir şeyin olmasından ne kadar korkarsanız o şeyin olma ihtimali de o kadar artar.
0: Katılıyorum.
1: Tamam.
0: Sakınan göze çöp batar diyebilir miyiz?
1: Kidney yasası. Bir problemi açık ve net bir şekilde yazarsanız çözmüş olursunuz. Ne alaka?
0: Nasıl yani? Bir
1: mesela
0: dakika,
1: atıyorum ben motorla geldim, problemim şu anda yağmur yağıyor. Bir yere yazsam mesela yağmur yağıyor diye, dinleyecek mi yağmur?
0: Böyleyse çok güzel, hayat çok kolay.
1: Gilbert yasası. Kimine göre de Gilbert'miş bu. Gilbert yasasıymış. Bir görevi üstlendiğinizde istediğiniz sonuca ulaşmanın en iyi yollarını bulmak her zaman sizin sorun. Bu ne ya? Bu ne ya? Sabah kalkan yasa çıkartmış. Valla hani erken kalkan yol alır. Kalkmış bir şey bulama. Ne yapayım? Uydurayım lan bir şey o zaman demiş. Kesin yani böyle bu. Wilson yasası. Eğer bilgiye veya zekaya öncelik verirseniz para gelmeye devam edecektir.
0: Çok katılıyorum.
1: Bilgiye veya zekaya.
0: Kesinlikle.
1: Ben de hayatım boyunca felsefem nedir biliyor musun?
0: Nedir?
1: Hiçbir şeyi para için yapma. Bir şey yap, para etsin.
0: O da çok güzel bu. Ama yine bak, zeka var işin içinde.
1: Bu mu?
0: Tabii ki.
1: Bunu, bu arada bu benim, ben hiçbir yerden duymadım. Söyleyeyim, bu yıllardır söylüyorum.
0: Bu senin değil söylüyorum. Bu arada, sana bir...
1: Hayır valla, bak yemin ederim, valla benim yıllar önce bir üniversitede söylemiştim. Bu kadar güzel bir laf olduğunu bilmiyordum. Üniversite manşet atmıştı Serdar Gökalp sahneden diye. Bu güzelmiş lan, sağda solda kullanayım bunu dedi.
0: O sağda solda duyduklarımız senin sayende mi?
1: Bak, Twitter'da görmüş olduğun birçok espri Twitter'dan önce zamanında benim değil. Bizim jenerasyonun zamanında işte sokakta, radyoda, televizyonda falan yaptığı espriler.
0: Tabii, ona inanırım.
1: Bunlar yani hep. Arak demeyeyim de. Bir şey hakkında karar vermek zorunda değilseniz karar vermeyin. Bu da yasaymış. Ya bu ne ya?
0: Ya.
1: Tamam, bir şey söyleyeceğim.
0: Susarsan bugün... su iç.
1: Tamam. Dünyanın en saçma yasalarını buluyoruz sevgili dinleyenler. Al sana konu.
0: Güzel.
1: 0536 900 189 02. İşte Murphy yasası gibi, Kidlin yasası gibi dünyanın en saçma yasalarını buluyoruz. İçimizde dünyanın en saçma

0: yasalarını uyduranlara canlı yayında Şevval'den Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya. Bir adet milli takım tişörtü hedaya. İrem Su aradı değil mi insanlara?
1: Aramıştır.
0: Evet, İrem Su aramış insanlara. 0536 901 8902, 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Hadi bakalım. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Evet. Para parayı çeker. Doğru mu?
1: Para parayı çeker. Evet.
0: Çeker mi?
1: Tabii, ama kaybetmekten korkuyorsan çekmez.
0: O ne demek? Yani bir örnek ver bana.
1: Ya param varsa kaybetmekten korkmayacaksın. Yani böyle çok sakın, az önce söyledim ya, sakınan göze çöp batar mı, öyle bir şey vardı. Tam şimdi cümle yatırım çok havalı olacaktım ben ya. Havalı olamadım. Yani çok böyle sakınırsan, aman param var harcamayayım şey yapmayayım dersen o gidiyor. Ama param varsa harcıyorsan yiyorsan devamında geliyor bence.
0: Tövbe estağfurullah, çok üzücü bir olay var Japonya'da yaşanmış.
1: Ne
0: Japonya'da
1: olmuş?
0: 29 yaşında bir kadın intihar etmek için 11. kattan atlamış. Ve yoldan geçiyor. Japonya'da 11. katta çok yüksek bir kat değil bu arada.
1: Yani, tabii evet.
0: 11. kattan atlamış ve yoldan geçen bir kızın üstüne düşmüş. Yoldan geçen kız hayatını kaybetmiş, intihar eden kadın hayatta kalmış. Hayatını kaybeden kızın babası intihar eden kadının cinayetten yargılanması için imza kampanyası başlatmış. İmza kampanyasına yaklaşık 45 bin kişi katılmış. Kazayla mazayla düşse eyvallah, yine şimdi taksirli adam öldürmeye girer de bu bile isteği atlamış. Bence doğru karar, evet, cinayetten yani dava cinayetten görülmeli.
1: Ya cinayetten mi bilemedim ama çok büyük bir saçmalık olduğunu
0: adam
1: biliyorum.
0: Adam öldürmüş, yani insan öldürmüş yani sonuçta. Taksir diye bir şey var ya hani. İstemese de taksir yani bu.
1: Evet, istemeden de olmuş, doğru gerçi. Durup dururken bir insanın hayatına.
0: Hani durduk yere.
1: Sebep olmuş.
0: Evet. Bu arada kadın düşmesiyle alakalı bende bir şey var. Bende bir hikaye var.
1: Kadın
0: benim,
1: düşmesi.
0: Evet, kadın bu. Ünlü düşmesi gibi
1: olur. Ünlü düşmesi gibi.
0: Ben de bak hala bu yaşa geldim. Demin dediğin gibi. Benim devrelerim, benim işte 1999-2000'li yıllarda benle beraber bu işe başlayan o kadro, çok eski arkadaşlarım. Hala böyle senede bir iki görüşürüz falan, hala ne yaptın, kadın düştü mü üstüne falan der. Ama benim ilk böyle panikle yanlış söylememden oldu bu. Zannediyorum ki bir sabah yayını yine Şebbo yıl 2001 falan, 2001-2002 falan.
1: Tamam.
0: Bir sabah yayını. Galiba yılbaşı yayını. Yani çok geçmiş zaman, tam hatırlayamıyorum ama hani yıl 2003 değil, 2002 filan.
1: Tamam.
0: O tarihte çalışmış olduğumuz radyo istasyonunda ben sabah yayını yapacağım. Giderken Şişli'de oturuyorum ben. Şişli'nin yokuşları meşhurdur. Herkes bilir bunu.
1: Evet. Yani
0: Şişli'nin, Mecidiyeköy'ün yokuşları meşhurdur. Kar yağmış. Abi böyle beni alacaklar. Tamam mı? Beni alacaklar. Tamam. Ben böyle araba bile gelemedi yani, öyle bir kar yağmış. Ben böyle yokuşun altında beklerken bir kar artı böyle kaya kaya bana geldi Şebboy. Tamam mı? Kaya kaya. Bak ciddi, yaşanmış hikaye gerçekten. Böyle bir kar artı böyle kaya kaya bana geldi böyle, tamam mı? Beni de altına aldı, biz Rıza amcanın bahçeye kadar uçtuk. Kendime bir geldim kadın. Tamam mı? Kendime bir geldim kadın. Hanımefendi iyi misiniz falan. Herkes başımıza toplandı falan. Herkes kadına bakıyor. Oysa ki ben yuvarlanmışım yerde falan. Hani çizgi filmdeki gibi altta kalan benim. Kadın üstümde kaydı yani. Ben böyle... Vallahi bak.
1: Kadın düşmesi dediğin bu mu?
0: Bu. Ben yayına gidemedim. Tamam mı? Öğlen gittim ben yayına. Öğlen gittim. Millet diyor, oğlum neredesin falan. Dedim ki üstüme kadın düştü dedim. Bunlar bunu aldılar. Oradan yapıştır burada. Üstüme kadın düştü deyince onlar şöyle zannediyor. Ben böyle yolda yürüyorum böyle. Üstü bam diye birlikte. Öyle değil oğlum dedim. Yani hala mesela ama... Kadın kaydı daha değişik bir... Mesela ne oldu? Ya bana kadın kaydı yolda ya. Yani bu üstüme kadın düştü daha şey değil mi ya? Daha böyle anlatılabilir bir hikaye değil mi?
1: Kibarlaştırılmış açı. Kadın bana kaydı diyemezsin yani.
0: Ama öyle oldu ya. Ben böyle duruyordum. Kaydı kadı. Beni bir... Ama biz vallahi bak, Allah inandırsa 10 metre falan Rıza amcanın bahçeye uçtuk diyorum sana. Bir de indik, kadın kendinde de değil. Hani indik bir tek ikimiz varız, millet yavaş yavaş toplanmaya başladı. Kar, kış, kıyamet, yerde bir kadın yatıyor, başında ben varım ve millet geliyor. Her gelene bir şey yok, kaydık bir şey yok. Kaydık filan diye. Evet değerli dinleyenler, herkes bir şey, neydi? Yasa.
1: Heh, yasa.
0: Murphy yasası gibi, herkes bir yasa. İBAN ekran görüntüsüyle atılmaz, yazılı olmayan bir kanun gibidir demiş efendim. Katılıyor musun buna?
1: Katılıyorum.
0: Niye ekran görüntüsüyle aslında, ben size bir sır vereyim. Bankacılık uygulaması var yani. Bankacılık uygulamasına gir, o ekran görüntüsü olan fotoğraftan onu seç, alıyor kendisi zaten.
1: Ya direkt kopyalasa hani, beni de yormasa.
0: Ama yani...
1: Ben kopya mesela, bir de şeye de çok sinir oluyorum mesela. İban atıyorlar, direkt altında isim soy isim. İki farklı mesajla gönderilir o.
0: Ne yapılıyor anlamı?
1: Şimdi bak, İban atacağım ben sana.
0: Evet.
1: Direkt altına aynı mesajın. Evet. İsim soy isim de yazıyorum. Ben İban'ı kopyalayamayacağım ki, yine ismimi soy ismimi silmek zorundayım oradan.
0: Ben ne yapıyorum biliyor musun onu?
1: Ne yapıyorsun?
0: Oradan kopyalıyorum, not defterine yapıştırıyorum, ismi siliyorum, bir daha kopyalıyorum, oraya yapıştırıyorum.
1: Hah ya, ne, buna mesela zahmet ettirmeye ne gerek var? Direkt onu, iki mesaj da at.
0: Bu sebeple not defterim tanıdığım tanımadığım abuk sabuk isim soy isim dolu benim. Giriyorum bu kim filan diye. İskoçya'da birinin kapısını çalıp tuvaleti kullanabilir miyim derseniz hayır diyemezmiş.
1: Allah Allah.
0: Bunu şu an mı uydurdunuz yoksa... Ya bu da sanki İskoçya, yaşıyor. Sanki İskoçya göçmeni de şu, Allah Allah. Hiç.
1: Sanki gideceğim yarın değil mi? Aa, öyle miymiş falan.
0: 700 yıldır hiç şey yani. Miroğlu yasaları biliyor musun?
1: Hayır.
0: Miroğlu yasaları bilmiyor musun?
1: Ya da belki biliyorumdur da hatırlamıyorum. Bir, var mı bir tane?
0: Sizin alem dediğiniz bu dünyada falan, bilmiyor musun onları?
1: Bir dakika, biliyor olabilirim ya. Aa, biliyorum, bu YouTube'da bir içerik değil mi aynı zamanda?
0: Miroğlu mu?
1: Evet.
0: Koca Miroğlu YouTube içeriği olmuş be.
1: Ben öyle, o sanki dinledim öyle bir yerden.
0: Telefonun şarjı %1 ise boşuna şarj aleti arama, o telefon kapanır. Doğru.
1: Kesinlikle. Yo hayır. Bir dakika dur. Vazgeçiyorum. Tamamen günahımı aldım canım telefonumun. Yok, kapanmıyor benimki.
0: Şunu okuyayım da uyusun. Eğer mesaj sonuna ben Lütfi eklersem, Serdar Gökalp Lütfi artık uyu da. Uyumuyorsun Lütfi'cim, yapacak bir şey yok yani, ben ne yapayım yani. Hal laftan da anlamıyor. 750 kere aynı mesajı yazıyor her gün. 40 kere uyardım. Artık ne yapayım Lütfi? Spama düşsen. Zaten buradan spama düşsen Instagram'dan yazıyorsun. Ya bir insan Steam'den darlanır mı ya? Steam'den ya. Her yerde ya. Her yerde. Evet. Annen üzerine bir şey al, hava bozacak derse mutlaka o hava bozar. Doğru.
1: Kesinlikle bu arada.
0: Doğru. Evet. Dur bakayım. Benim yasam, gelmeyen dolmuşu, otobüsü bekleme, tütün sağlığa zararlıdır sevgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim, geçtim şimdi. Evet, dur bakalım şuradan. Konu nedir? Konu, herkes Murphy yasası gibi bir yasa uyduracak. En komik, en saçma sapan yasalara Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü gönderecek Şebboy. Evet. Singapur'da sakız çiğnemek ve satmak yasaktır. İlk ihlalde $1000 ceza verilir. Allah Allah.
1: Allah Allah. Ben buna şaşırdım şu an.
0: Benim tanıdığım Singapur'a gidemeyecek olanlar var o zaman.
1: Neden?
0: Sakız çiğniyor.
1: Ben bayılırım.
0: Ne, sakıza mı?
1: Tabii ki.
0: Ne olur benden uzakta, bayıl gözünü seveyim. Ya.
1: Sen hiç sevmiyorsun değil mi? Hatırlıyorum.
0: Hiç. Benim
1: fix çantamda illaki sakız vardır.
0: Ben seni çiğnerken görmedim. Ne yapıyorsun?
1: Önce çiğniyordum yanında.
0: Sakız.
1: Evet.
0: Ağzım mı oynamıyor kızım ben hiç?
1: Ha, ben çok öyle şey yapmam.
0: Olsa ben çünkü kesin derim ya, git şunu uzakta çiğne.
1: Yok, onu ben de sevmem. Sakızı ben de severim de onu ben de sevmem.
0: Peki. Çamaşır makinesinin yuttuğu çorabın kalan tek çorabı asla kaybolmaz yasası. Bir teki bulunursa diğeri mutlaka, evde mesela bitmiş çakmak asla atılmaz.
1: Kesinlikle.
0: O bir daha çakmak lazım olduğunda da o bitik gelir eline hep mesela.
1: Ve bir işe yarar.
0: Evet, kalem de öyledir mesela. Bitmiş kalem alınır, yapılır, yazmaz, sallanır, yine yazmaz, götürülür yine kalemliğe konulur, atılmaz mesela.
1: Bitmiş bant da öyle bence.
0: Tam bant diyecektim biliyor musun?
1: Değil mi?
0: Evet,
1: ya işte
0: bitmiş bant.
1: Kalbe karşı derler.
0: Karım o işi alma derse ve alırsam o müşteri beni patlatır demiş efendim. Bunda abi, bunda yasalık bir şey yok yani. Karınızı birazcık takip altına alın, kesin o yapıyor bu işte.
1: Yok, sevdiğin insana karşı yapılabilecek kötü hamleyi seziyorsun bir kadınsa.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Dur bakalım. Başka. Gerçek Çorumlular leblebi yemez. Çünkü Çorumlular için leblebi misafir önüne koyulacak eğlencelik, vakit geçirmek, misafir önüne koymak için üretilmiş herhangi bir şeydir demiş efendim. Buradan Çorum'a sesleniyorum.
1: Leblebi bu kadar aşağılanmamalı ya. Leblebi çok güzel bir şey.
0: Leblebi tabii canım.
1: Bayılırım olsun. Yani. Öf, sadece ya. Misafir önü falan değil, o leblebi her şeydir. Yani.
0: Kuru yemişçilerim
1: bile iyi gelir.
0: Parayı bulmasının sebebi kuru yemişçilerim.
1: Tabii ki ya.
0: Önde o böyle leblebiyi kavurur, bütün sokağı kokutur yani. Of. Leblebinin kokusuna girersin hiç alakasız mesela. Ne, cevizli sucuk alıp çıkarsın mesela falan. Yani.
1: Evet.
0: Evet. Bir gün bir arkadaşım, bir baktım böyle bir kilo pestil almış, dağıtıyor yolda. Bu ne dedim? Kuru yemişçiden aldım dedi. Niye bu kadar aldın dedim. Leblebi kavuruyordu da leblebi aldık yarım kilo dedi.

0: Bunda dedi.
1: Bir de doyuruyor yani insanı. Her işe yarıyor ya leblebi.
0: Leblebi mi?
1: Evet.
0: Hmm, peki. Deep freeze'deki dondurma kutusundan kesinlikle dondurma çıkmaz. Sarma, dolma vesaire içerir demiş. Kesinlikle. Doğru. Buna veriyorum tişört.
1: Ver.
0: Arıyorum bir
1: gayet
0: saniye.
1: Gayet doğru çünkü.
0: Evet, bir dakika. Arıyorum şuradan. Şöyle bakıyoruz.
2: Alo.
0: Alo. Alo.
2: Efendim?
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Beni aramışsınız.
2: Aramadım Serdar Bey.
0: He, bu yemez tamam bu. Bu, bu tanıdı. Abi merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, siz?
0: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Böyle tam banka soyarken aramışım gibi sizi, öyle bir tedirginlik var yani. Serdar tam kasayı açtık, sen aradın vallahi filan. Böyle bir tedirginsiniz ya böyle.
2: Yok, bu saatte kimse 212 numaradan aramaz da, ona şaşırdım. Kim arıyor, hangi dolandırıcı diye.
0: E işte ya dolandırıcıdır ya benimdir zaten.
2: Tabii yani, şaka da olabilir diye sesini duyduktan sonra tanıyorum.
0: Anladım abi, anladım. Peki deep freeze'deki dondurma kutusundan kesinlikle dondurma çıkmaz mesajı size bir adet milli takım tişörtü kazandırdı Sarıyer Kola'dan sayın abim.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Neredensiniz?
2: Afyon.
0: Hiçbir neçe, sanki her dakika radyodan bir şey kazanıyor gibisiniz, hiç şey yok ya. Yani kesin net cevaplar. Hani şey gibi sanki, Serdar kapat, Power Türk'ten arıyorlar.
2: Yok o kadar değil, hayatımda ilk defa bir canlı yayına bağlanıyorum, şoktayım şu anda ama ne bileyim, böyle çok da sakinim esasında.
0: Anladım. Evli misiniz?
2: Değilim.
0: Tamam, ondan heyecan gitmiş, hayatına bir heyecan getir.
2: Yok, bir daha evlenmem.
0: Ha, daha önce evlendin.
2: Tabii ki.
0: Tamam, heyecan onda kalmış.
2: Evet, önce de.
0: Anladım abicim. Neredendiniz abi siz?
2: Afyon Karahisar.
0: Tamam, isim nedir?
2: Gürkan.
0: Tamam Gürkan abi, seni İrem Su mu arayacak?
1: İrem Su.
0: Tamam, bizim İrem Su arayacak seni. Normal insanların çalışma saatlerinde. Biz anormal olduğumuz için bu saatlerde değil ya, yani, normallerde.
2: Yok, ben yıllardır dinlerim. Siz hep bu saatlerde çalışıyorsunuz.
0: Tamam, benimkinde değil işte. Normal insanların çalışma saatinde arayacak seni.
2: Ha tamam, hiç sıkıntı yok. İstediğiniz zaman arayabilirim.
0: Eyvallah abi, öpüyorum. Görüşürüz.
2: Sağ olun, görüşürüz.
0: Teşekkürler, sağ olun. Dinleyici çok tatlı şey boy. Bazen yayında tişört veriyorum. Hı hı. Eve gidiyorum, Instagram'dan yazmış aynı gün. Serdar Bey tişört gelmedi. Gece 2:30'da ya.
1: Şey mi zannediyor acaba bazı insanlar? Sen buradan motorla eve giderken bırakıyorsun tişörtü.
0: Ya yüksek ihtimal şey. Hani bir de tekstil firmasıyla biz komşuyuz ya yan yana. Ben burada ihraç fazlasını alıyorum. Arabanın bagajına koyuyorum. Akşam burada iki telli köprüsünün orada. Gel baba gel diye. Olacağını söylediğim, olacağını istediğim bir şeyi geçen arabanın rengi şöyleyse olacak deyip totem yaparım, ona göre karar veririm demiş efendim. Bu ne ya?
1: Nasıl yani?
0: Nasıl? Bunu örnek versin bize.
1: Evet, ben şu an anlamadım.
0: Evet arayalım. Bu zaten konu dışı, tamamen konu dışı da biz Allah şifa versin diye arayalım sizi. Bir dakika. Tamamen konu dışı bu. Bu bir totem bu. Bunun bizi de bir alakası yok. Bence ulaşamayız bu mesajın sahibine.
1: Bence de bir... Atmış gitmiş gibi.
0: Yok çünkü belli dünyalı değil. Belli çünkü. Alo.
3: Alo.
0: Hayret. Anio.
3: Alo.
0: Aşkım susma. Alo. Alo. Bu aşka vurma. Çok ne yapıyorsun Salim? Ne yapıyorsun abi, iyi misin?
3: İyidir abi. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Allah şifa versin, tam anlamadık dediğini ama yani anlatırsan deliyi severiz, anlarız en azından.
3: Ya şöyle, atıyorum 3 tane araba geçecekse kafamda bir şey düşünüyorum.
0: Ne?
3: Bu gerçekleşecek diyorum, ya da geçen arabanın rengi mavi ise.
0: Evet.
3: Bu düşündüğüm şey gerçekleşecek deyip bazen bu şekilde totem yapıyorum. Onu anlatmaya çalıştım.
0: Anladım. Hani şey mi yani, geri zekalısınız, anlamadınız aslında böyle demek istedim mi demek istiyorsun?
3: Yok yok.
0: Öyle mi dedik?
3: Ben de. Açıklayıcı yazamadım abi, estağfurullah.
0: Estağfurullah abi. Şimdi mesela şöyle atıyorum, diyorsun ki 10 bin dolar istiyorum. Üçüncü geçen arabanın rengi kahverengi ise 10 bin dolarım olacak, bu mu?
3: Gibi.
0: Gibi. Hiç
3: atıyorum,
0: oldu mu mesela? Hiç.
3: Bazen yapmışımdır ya, ben böyle totemlere inanırım. Diyorum ki, örnek veriyorum, kız arkadaşıma yazacakken şu arabanın rengi şöyle olursa bugün mesaj atacağım, olumlu bir dönüş yapacak deyip bazen böyle karar vermişliklerim.
0: Aa, Abdüley bir şey diyeceğim sana. Senin bir kız arkadaşın var ve öyle 4-5 günde bir totem üstüne mesaj yazıyor. Bu ne güzel ilişki.
3: Bunları yok. Başlamadan önce arada böyle bir şeyler yapmışlığım vardır yani.
0: Bu ne güzel ilişki.
1: Hayır. Şeyden bahsediyor. İsminiz neydi bu arada?
3: Okan.
1: Okan Bey şeyden bahsediyor.
0: Neyden?
1: Mesela bir kıza yürüyecek.
0: Tamam.
1: Yürümeden önce.

0: önce, yani bizim şu anki jargonla konuşuyorum. Yürümeden önce
1: konuş konuş, eğer istediğin gibi konuş.
0: Eğer mavi araba görürsem diyor, ben bugün yürürsem ondan olumlu cevap alacağım.
1: Öyle yani mi?
0: İlişki içerisinde değil, öncesinde, flört öncesi değil mi?
2: Doğru. Yani böyle
1: terbiyesiz.
0: Güzel taktik bu arada.
1: Ben de diyorum ki bu benim telefon şakasını pasladıkları adamlar kimler? Seni gidi seni.
2: Bazen çıkıyor ama tavsiye ederim.
1: Hani ben şey mi diyorsun mesela? Ya. Üf kıza bak. Geçen araba, ikinci araba beyazsa kız bana cevap verecek.
2: Buna falan. Kesin bu akşam yazmalıyım falan.
1: Bir deneyelim, bana yapsana, bana yazsana bir deneyelim mi?
2: Tamam, şimdi yürüyorum yolda abi. Ya da arabada gidiyorum. Yandan geçen arabanın rengi.
1: Bir dakika bekle. Bunu canlandıracağız. Bunu radyo skeci yapacağız. Bir saniye. Yolda yürüyen adam Okan. Tuttuğu totem ben olacağım.
2: İçimden ben düşünüyorum Serdar abi.
1: Tamam.
0: Ben de kızım galiba.
1: Tamam, sen de kız, yani ben olacak halim yok şu karede.
2: Şimdi ben başlıyorum abi, arabayı sürdüm de aldım aklımda.
1: Yok yok, bunu değiştirelim, şöyle yapalım. Kafede oturuyoruz, Şebboy bir masada oturuyor, ben bir masada oturuyorum. El alemin adamıyım, sen bir masada oturuyorsun, el alemin adamısın. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın?
2: Tamam.
1: Evet, 3, 2 ve 1. Kafedeyiz, unutma Şebboy.
0: Tamam.
1: 3, 2 ve 1, buyurun. Garsonu da ben canlandırayım. Tamam mı garsonu? Evet.
2: Ben çayı bir yandan karıştırıyorum.
1: Dur, daha çay söylemedin, geldin yeni oturdun. Çayı söyleyeceksin garson. Bir taş mı yiyelim, garson var. Evet. 3, 2 ve 1. Evet, önce hanımefendi. Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz.
0: Merhaba. Bir,
1: bir dakika dur, dur.
0: Buyurun.
1: Dur. Niye böyle Teletabi gibi merhaba
0: öyle
1: dedin?
0: Öyle oldum.
1: Merhaba Tinky Winky.
0: Ben şeymişim, aşk koymuşum.
1: Aşko.
0: Evet.
1: Tamam, ben de Aşko bir şeyim, garsonum o zaman, tamam mı?
0: Tamam, biz çok iyi anlaşmışız.
1: 3, 2, 1. Buyurun.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: White chocolate mocha var mı?
1: White var, chocolate var, mocha'yı kendiniz getiriyorsunuz.
0: Aa, çok garip bir sistem.
1: Şaka yaptım.
0: Çok komiksiniz ya, keşke herkes sizin gibi olsa.
2: Bak ben burada şimdi Serdar abi, hanımefendi.
1: Kes ulan, çap diye vuruyorum onu. Girme aramıza.
2: Totem şuydu. Heh. Ulan içimden dedim ki bu white chocolate mocha söylerse ben bu kıza...
1: Ya he. Bir dakika dur. Na na na na na.
2: Totem buydu.
1: Na na na na na. Ben bunu ne zaman söylüyorum artık biliyor musun? Na na na na na'yı. Ama hadi ama millet, bunu artık biliyor
0: dümen
1: olmanız lazım.
0: Dümen dakikalarında mı?
1: Evet, karşı taraf dümen yaptığı zaman ben direkt na na na na na. Bu. Na na na na na. Bu yani. Anladın mı? Dümenlerde bu. Evet. Tamam. Şimdi size geliyorum. Tamam mı? Deminki garsonum ben. Şimdi size geliyorum beyefendi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Bir tane Amerikano alacağım.
1: Yok.
2: Karşı masaya da
1: yok,
2: yok. Tabağı.
0: Oha. Bir dakika.
1: Oha mı? Dur bir dakika. Kızım sana verdim white chocolate mocha'nı. Sen orada iç kendi
0: kendine. Ama ne dedi, duydun mu?
1: Ne dedi?
0: Meyve tabağı oluyor bana.
1: Karşı tarafa.
0: Evet.
1: Alevli malevli mi olsun? He?
2: Alevli olabilir, karşı tarafa da bir meyve tabağı gönder.
1: Seni şimdi kapıdaki güvenliklere dövdürmezsem ben de buranın garsonu
0: olurum. Hayır, bir şey söyleyebilir miyim? Ya
2: biraz
0: şimdi
2: düşmanı gibi olduk ama.
0: Okan Bey, ama böyle yapmayın. Hayır bak, şimdi white chocolate mocha içen birine alevli meyve tabağı yollanmaz.
1: Ya bir zaten bu mekana da uygun değil yani.
0: Mekana da uygun değil.
1: Sen gözünü seveyim, mekanı Afrodit kahve mi zannettin? Hop kestim. Tütün ve ürünlerinden örnek verirsen seni yayından böyle arkandan kötü konuşarak atarız.
2: Tamam tamam.
1: Söyleyeyim, efendim, kötü konuşarak atarız. Evet, geldim, tekrar sendeyim şimdi, evet. Hoş geldiniz beyefendi.
2: Hoş bulduk.
1: Buyurun.
2: Bir tane Amerikano alacağım.
1: Yok.
2: Çay.
1: Yeni koydum. 20 dakikaya falan olur.
2: O hanımefendinin white chocolate mokasından o zaman bir tane istiyorum.
1: Sonuncuyu ona verdik abi ya. Malzemeci gelmedi daha, biliyor musun?
2: Tamam, bir şey sıcak bir şeyler arkada kavurun getirin.
1: Sıcak bir şeyler. Ha,
2: herhangi
1: öyle mi?
2: Bir şey.
1: Şey, içi alınmış kokoreç var. Ondan sonra ne şey. Limonata var. İçer misin limonata? Sarıya.
2: Olur, içerim.
1: Evet, ben şimdi arkaya gidiyorum. Oğlum şu masaya bir limon hazırlayın taze.
2: 6-7 kişi geliyor.
1: Taze. Evet. Ben de şimdi...
0: Ben kitabımın sayfalarını çeviriyorum.
1: Efendim?
2: Ben de arka tarafa geliyor muyum beyefendilerin oraya?
1: Yok yok. 2 kişi hazırlar limonu. 3.'ye gerek yok. Tamam. Onlar yeteri kadar limonata üretebiliyor onlar. Merak etme sen. Evet, limonatanı getirdim önüne, koydum. Kusura bakmayın, biraz ılık.
2: Renk niye böyle?
1: Kusura bakmayın. Doğal yo. Bak, aa, hep bunu demek istemişimdir. Limonunuz çok güzel, ne kadar güzel, nasıl yapıyorsunuz der misin lütfen bana?
2: Neyi diyeyim?
1: Limonunuz çok güzel. Nasıl yapıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz falan der misin?
2: Limon çok iyi ya. Bunu nereden yaptınız da bu şekilde getirdiniz?
1: Kendi limonumuz. Kendi bahçemizden alıyoruz. Dışarıya başka limon sokmuyorum dükkana. Dışarıdaki tamamen kendi limonumuz.
2: Değişik kokuyor bu limonata. Bir garip.
1: İçen hastası olur da ilk defa siz deneyeceksiniz. Her yerde anlatın. Sizden önce kimse buna layık olamadı daha.
2: Allah razı olsun. Her gün geleceğim bunun için.
1: Evet, ben hanımefendi.
2: Sevgili dostuma.
1: Hanımefendi buyurun. Beni çağırdınız. Buyurun.
0: Ben de bir cheesecake alacaktım.
1: Ne alacaktınız?
0: Cheesecake.
1: Tabii ki. Hemen. Neyle olsun?
0: Belçika çikolatalı olsun.
1: Belçika çikolatalı
0: yani
1: olsun.
0: Yani üzerine Belçika çikolatası dökün.
1: Bir şey diyeceğiz. Sanki içeride normal bizim Beyoğlu çikolatasını eritip koysak bu diyeceğim. Belçika değil ki bu.
0: Ben Belçika yeni geldim değil. Belçika'dan ayırt edebiliyorum.
1: Komodo ejderi misin kızım sen? Nasıl ayırt edeceksin ya? Allah Allah. Çatal dilli misin sen? Nasıl ayırt edeceksin? Neyse tamam erittik getirdik çikolatayı. Buyurun efendim fındıklı çikolata hem de erittik.
0: Ay gel bakıyorum tadına. Aa gerçekten Belçika'ya yediğim cheesecake'lere benziyor. Teşekkür
1: evet.
0: ederim.
1: Tamam şimdi rol değiştiriyoruz. Kardeş garson sensin, ben de arka masada oturuyorum ve seni ben çağırıyorum şimdi, tamam mı?
2: Ben mi?
1: Evet tamam. Sen garsonsun, tamam mı?
2: Tamamdır.
1: Garson bey.
2: Buyurun efendim, geldim.
1: Merhaba, ne haber?
2: Merhabalar.
1: Wi-Fi şifresini alabilir miyim?
2: Ne alabilir misiniz?
1: Şifre, internet.
2: Yazın. Küçük ve 7, 6, 12, Zonguldak.
1: Tamam, bağlandı. Teşekkür ederim. Ben içecek...
2: Daha Wi-Fi şifresi bitmedi.
1: Efendim?
2: Wi-Fi şifresini daha bitirmedik.
1: Tamam, bağlandı. Uzatma. Tamam, bağlandı. Uzatma. Evet, ne içeyim, ne tavsiye ediyorsunuz bana? Şu beyefendinin içtiği limonata çok güzel işte. Ha, onun için yani. Garson anlat bitiremedi.
2: Şefin tavsiyesi limonata var. Şiddetle öneririm.
1: Oğlum desene ondan en fazla günde 2 bardak çıkıyor onu da. Hiç ticaretten anlamıyorsun ya.
2: Birazdan bir tane daha çıkar.
1: Hiç ya. İyi fey, hadi öpüyorum seni. Görüşürüz kardeşim. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Dur bakayım şuradan. Ha, hoşlandığın kişiyle hep en kötü halinle karşılaşma kuralı da unutulmamalı demiş. Doğru mudur bu?
0: %1500.
1: 300, bak, 500, 1500.
0: Bak şöyle söyleyeyim. Çok güzel hazırlan mesela. Aynı yerlerde oturuyorsun hoşlandığın kişiyle. Bir iki evet. sokak var.
1: Evet.
0: Çok güzel hazırlan. 364 gün öyle git. Hı. 365. gün kötü giyin. Direkt görürsün.
1: Ben de bir gün ne oldu biliyor musun?
0: Ne oldu?
1: Bir cumartesi günü dağ bayır orman gideceğim. Herkesin Hı. evinde atmaya kıyamadığı bazı şeyler vardır. Mesela der ki ben bunu spor yaparken giyinirim.
0: Evet.
1: İşte bunu dışarıda giyinirim. Bunu şöyle yaparken giyinirim. Bunu böyle yaparken giyinirim filan diye. Herkesin evinde vardır böyle şeyler.
0: Evet.
1: Ben genelde mesela böyle şeyleri yıkayıp temizliyorum. Güzelce poşetliyorum. Arabanın arkasına koyuyorum. Dağ bayır orman gidersem giyineyim diye.
0: Tamam.
1: Hani bir yerlerinde bir şey olsun oralarda giyineyim filan diye. Çünkü orada ne oluyor? Ateş sıçrıyor. Bir şey oluyor. Bir şey bulaşıyor falan. Güzel oluyor. Bir de hani ne bileyim. Monttu kazaktı falan tam böyle oralar için.
0: Tamam.
1: Oran için öyle bir şey var. Bir gün öyle giyinmişim çıkacağım. Eski çalışmış olduğum şirketten bizim Emre var. Emre ara dedi ki moruk sponsorla toplantıya gidiyorum. Keşke dedi sen de gelsen dedi. Oğlum dedim çıktım ben dedim gidiyorum dedi. O tarihte de bu Kilyos tarafına sarmışız. Hep oraya gidiyoruz ama hani cumartesiden gidiyoruz. Pazar akşamı falan eve dönüyoruz yani. Gel dedi. Oğlum üstün başım müsait değil. Don paça çık. Ya ne olur oğlum sen Serdar Gökalp'sin gel dedi. Ya yok oğlum gelmeyeyim de. Ya gel dedi. Ya yok dedim gelmeyeyim beni bırak düş benden gelmeyeyim ben. İlla dedi adam dedi seni dedi çok seviyormuş çok dinliyormuş gel dedi güzel olacak. Ya baba bırak gel gelme. Gittim bir kere kapıda utancımdan bizim çocuğu aradım gelsin beni. Çünkü almazlar beni elime bozuk para tutuşturup gönderirler biliyorum. Hani öyle bir kıyafet. Çıktı dışarıya böyle yaptı dedi ki lan gelmese miydin acaba dedi ya. Acaba dedi yani. Gelmese miydin dedi. Sende de vardır öyle kıyafetler.
0: Tabii canım. Vardır. Benim bir tayt, 2-3 tane taytım var mesela. Hiç giymedim ya aldığımdan beri ama atmıyorum. Bir 6 sene olmuştur.
1: 6 sene olmuştur.
0: Evet ama atmıyorum inatla.
1: Anladım. Peki. Nerede giyiyorsun onları?
0: Sporda giyerim diye aldım.
1: Hiç spor yapmadığın için giyemiyorsun.
0: Spora gitmedim.
1: Hiç tabii evet yani hiç spor yapmadığın için.
0: Ama şey başlayacağım yapmadım. Ya şu bacağım düzelsin. İlk işim o olacak.
1: Evet, radyo yakınız gelebilir miyiz demiş efendim. Baş tacısınız ama bugün için mi? Yani bugün içinse bilmiyorum. Şöyle yapış, boydan da değil. Ne diyelim şimdi, sana mı yazsın da? Sana yazamazlar ama.

0: Sen Instagram evet, bana... kapalı değil mi senin?
1: Evet.
0: Öyle de bir insanız sevgili arkadaşlar. Yani milyonlara hitap ederiz ama Instagram hesabımız kapalıdır yani.
1: Şöyle yapabiliriz. Nasıl alternatif yapabiliriz? Çözüm yapabiliriz. Mesela radyoyu arayabilirler gün içinde.
0: Şöyle yapalım, ben daha iyisi. Ben size daha şeyini söyleyeyim. Bugün yarın sorun yok. Ama çarşambadan sonrası için söz vermiyorum. Nerede olacağım belli değil çünkü.
1: Evet.
0: Yani bugün yarın, bugün yayın bitene kadar yarın Serdar Trafik'te ve Serdar Yayında için sorun yok. Ama yarından sonrası için çarşamba gelirsiniz işte biz geldik derseniz o olmaz. Evet. Yani yine burada da olabilir, bilmiyorum ya. Biz de biliyoruz, stüdyo çok bizde.
1: Tabii.
0: Çok bizde. Bunlar hep para. Bunlar. Hemen geliyoruz. Bir şey yapmamız lazım. Resmi olarak bir şey yapmamız lazım. Geliyoruz hemen.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar Yayında devam edecek.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
1: Evet, devam ediyor sevgili dinleyenler. Yatak odasındaki pufa kesinlikle oturulmaz. Pantolon pijama çıkarma yeridir. Yatak odasında
2: yatak puf. Yatak odamda puf yok.
1: Bende de yok. Ben de öyle makyaj aynası makyaj masası falan
2: da. Makyaj aynam da yok.
1: Benim yatak odasında bir tek yatak var.
2: Evet, bu arada oturmak için bir sandalye, bir yatak bende de.
1: Yani oturacaksam salona giderim. Çalışma odama giderim ben. Yatak odasında niye oturayım ben? Oturma yerim orası.
2: Ya severim bak oturmayı. Şimdi sandalyede masada bir şeyler yazmak güzel.
1: Tamam.
2: Ama puf çok itici bir şey değil mi ya? Puf zaten yok edilmeli bence. Puflar ortadan kaldırılsın.
1: Yok edici. Bir virüs yapacak değil mi profesör?
2: Puf yok edici.
1: Evet.
2: Hiç sevmediğim
1: lan
2: bir şey.
1: Lan kızım, radyoda istediğini yapacağız en sonunda ya. Vallahi yapacağız ya. İnşallah.

0: İnşallah iş bulursun Fırat. İnşallah iş bulursun Fırat. İnşallah
1: Amin.
0: iş bulursun Fırat. Amin amin amin. Üç kere de.
1: Amin, amin, amin.
0: Sonra beni uyarıyorlar. Denenmiş tekrar denenmez yasası. Doğru mu?
1: Yok. Ben denenmişi denerim.
0: Çünkü sen İrem Derici değilsin. İrem Derici miydi o? Denenmişi denemek.
1: Yok,
0: Kimdi
1: olmadı
0: bu?
1: kitabımda oldu.
0: Sıla mıydı?
1: Süperman. Hadise.
0: Hadise. Hadise.
1: Ben denenmişi denerim.
0: Dener misin?
1: Evet. Hiçbirim
0: Ne?
1: için fark etmiyor.
0: Öyle olsa ayakkabı da almayalım değil mi? Gittiğimiz
1: Tabii
0: illa
1: ya.
0: denenmiş
1: Evet.
0: oluyor yani. Değil mi?
1: Bir
0: Benim bir
1: de
0: arkadaşım
1: tanıdık hissi güzel bir his.
0: Ayakkabılarını hep internetten alıyor. Sebebi ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Denendiğini biliyorum ama gözüm görmüyor ya, onun için gönül katlanıyor dedi. Vallahi.
1: Yani internetten alınca denenmiyor mu o ayakkabılar?
0: Deneniyormuş da göz görmüyor ya, ondan gönül katlanıyor. Çünkü sen bana bak, ben çok orijinal ruh hastası arkadaşlarım var.
1: Vardır inanırım.
0: Tabii canım, da orijinal hiç.
1: Benim de var, getireceğim. Karşına çıkaracağım o kişiyi.
0: Kime?
1: Kaan.
0: Yok yok ya, boş ver hiç.
1: Bak yani bak şok geçireceğim bir kafa. Öyle söyleyeyim sana.
0: Anladım. Açmıyor. Denenmiş tekrar denenmiş. Sanki arayıp af dileyeceğiz sanki. Onun için açmıyor. Alo.
2: Buyurun.
0: Merhaba, nasılsınız?
2: Sağ olun, buyurun.
0: Denenmiş tekrar denenmez yazmışsınız da.
2: Evet.
0: Bravo. Ne kadar güzel. Kimsiniz?
2: Ben Fatma.
0: Ben Fatma, nereden?
2: Balıkesir.
0: Bravo ben Fatma. Daha önce denediniz mi peki denenmişi?
2: Denemedim.
0: Şey boy, sen konuşur musun? Abla bana biraz sinirli galiba. Denemedim, ne var? Ne arıyorsun lan bu saat? Evet yani, istersen sen konuş biraz, abla sinirli. Her an böyle küfür edip kapatacak gibi çünkü.
2: Yoldaydık, şimdi arabadan indim.
0: Kimle yoldaydınız?
2: Eşimle birlikte İzmir'den.
0: Güzel ablam zaten yani. Şimdi.
2: Arabadan indik, yazayım dedim. Baktım telefon çalıyor.
0: Tamam, şimdi konuşmayayım diyorum da. Yani kimle geldiniz efendim eve?
2: Eşimle.
0: Tamam, zaten sen bir şey deneyemezsin daha. Yenge. Yani.
2: Ben sadece gördüğüm tecrübelerden, edindiğim çevredeki durumlardan yazayım dedim.
0: Abla istersen bunu şu an konuşmayalım, pek ortamın müsait değilse. Bizde hiç sıkıntı yok. Biz anlat, severiz de. Hani şimdi enişte telefonu almasın. Kimle konuşuyor lan bu saatte, ver bakayım bunu şu filmde yani. Onun için...
2: Enişte de burada.
0: Enişte de mi burada?
2: Forma hediyesi var mı diyor bak.
0: Somali mi? Ne?
1: Forma hediyesi var mı diyor.
0: Vallahi Somali anladım. Anladığım gibi devam edeyim. Somali yok abi.
2: Kıvırma diyor, forma diyor.
0: Yani neyse, hadi şimdi cevabı vermeyeyim. Şimdi bir cevap...
2: Neden gelmedi diyor. Bekledik diyor.
0: Ney, formayı mı?
2: Gece 2:30 olmadan.
0: Şimdi ama ablacığım, şimdi bak... Etrafta şöyle bir algı var. Gece Serdar yayındayı dinleyen herkese forma gidiyor. Lan ben telepat mıyım? Nereden biliyor olabilirim arkadaşlar? Hani onu bak, beklemiş gelmemiş. Ne programa katılmış, ne bir şey. Ben şimdi durduk yere mesela sabah, ulan içimde bir şey var. Balıkesir'de bir adam beni dinliyordu bakın filan diye. Yani tamam, sana gönderiyoruz ama kaptırma şeye. Enişteye kaptırma.
2: Tamam, kaptırmayacağım.
0: Söz mü?
2: Söz.
0: Tamam, ama kendin giyini fotoğraf çekip göndereceksin. Bak normalde hiç istemem, herkes bilir beni. Senden istiyorum ama.
2: Tamam, göndereyim.
0: Tamam, formayı kodlayacağım. Bir hafta içinde fotoğraf gelmezse forma kendi kendini yok edecek.
2: Bu bir tuzağımdı bu.
0: Siz evde misiniz şu an siz?
2: Evdeyiz, şimdi indik arabadan. Yol yorgunluğu da var, o yüzden sersem gibiydik, şey yapamadım.
0: Yo yo, estağfurullah da siz böyle şey gibi hani... Ağzı açık yapışkan gibisiniz. Oo, evet Serdar. Niye gittin?
1: Sivaslı mı acaba? Çok merak ettim. Sivaslı mısınız?
2: Yok, Balıkesir. Öz Balıkesirliyim.
0: Balıkesir. İzmir'e niye gittiniz?
2: İzmir'de kız okuyordu, oraya gittik.
0: Kız öyle herhangi bir kız mı? Kim bu? Kimin kızı?
2: Benim kızım. Benim.
0: Ne okuyor?
2: 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyor.
0: Peki.
2: Onun yanına gitmiştik. Oradan geliyorduk. Yolda hadi dedim bir yazayım. Ben de böyle bir değişik bir şey olsun.
0: Baskına mı gittiniz?
2: Baskına gittik ama basamadık. Çok düzgün yetiştirmişik, basamadık.
0: Gidince ona kızdın değil mi? Kızım birazcık böyle, ne bileyim, böyle uygunsuz bir şey olaydı da iki laf edeydik ya.
2: Yani en azından bir atraksiyon olurdu hayatımızda.
0: Kaç çocuk var?
2: Bir tane bende var, bir tane de eşimde var.
0: Tamam, onlar birbiriyle konuşuyorsa haber, abla sana geliyorlar ha falan.
2: Onların ikisi bir araya geldi mi biz ayak koyutuyorlar zaten.

0: Ondandır yani. Peki hanımefendi. Adınız nedir sizin?
1: Fatma ismi.
0: Tamam, Fatma ablayı işaretledim. Şebboy.
2: Aldım aldım.
0: Sizi İrem Suare ne zaman arar bilmiyorum. Ben yani böyle bir böyle bir kızla daha önce hiç çalış. Canı isteyince geliyor, canı istiyor hiç gelmiyor filan. Bizim İrem Suare. Çok değişik bir insan yani. Arayacaklar sizi, öpüyorum, görüşürüz.
1: Tamam, büyük çarpı at ama.
0: Ne yapayım?
1: Büyük bir çarpı at yanına.
0: Bizim alemde çarpının anlamı başka, bence atmayın.
1: Başka mı? Yani.
0: Ben o çarpıyı atarsam memlekette bir daha hiçbir yerde radyonuz çekmez. Çarpının anlamı başka, atmayayım yani onun için.
1: Tamam, çentik olur.
0: Ya tamam, işaretledim işte, bizim iç yazışmamıza da karışma ya. Tamam. Öpüyorum, görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Teşekkürler, sağ ol, var ol. Thank you, teşekkürler. Beş dakikaya geliyorum diyenlerin asla beş dakikaya gelmemesi. Ne diyorsun?
2: Kesinlikle. Ya üç dakikaya geliyorlar ya 15 dakikaya.
0: İşte arası yok değil mi?
2: Arası yok.
0: Bir de ben o zaman başka bir şey söyleyeyim. Çıktım yoldayım ya da işte ayakkabımı bağlıyorum, asansördeyim diyenlerin hepsi koltukta dompaça oturuyor hala.
2: Kesin. Arkadaşım bir gün dedi ki işte sürpriz yapacağız ona, onu bekliyoruz. Ben dedi yola çıkıyorum birazdan. Biz de kapının önündeyiz, doğum günü. Hı. Kapıyı çaldık hani, sürpriz yapacağız. Yola çıkıyorum birazdan, üstümü giyindim de kapıyı bir açtık bornozla. Daha duşa girmemişti.
0: Belki öyle çıkacaktı.
2: Hayır.
0: Ben olsam yalanım ortaya çıkmasın diye. Nasıl, yeni aldım, çıkalım. Hadi yeni aldım, çıkalım. Evet, dur bakalım. İrem Su beni işe. İrem Su hangi günler geliyor?
2: İrem Su şu an dur dakika.
0: O da bilmiyor bak.
2: Pazartesi, salı, çarşamba geliyor.
0: Pazartesi, salı, çarşamba geliyor. Tamam.
2: Evet.
0: Yarın söyle de arasın kazananlar.
2: Tamam.
0: Aldın mı işaretleri?
2: Aldım.
0: Aldıysan.
2: De bende.
0: Tamam, ben işareti kaldırdım mı?
2: Kaldım,
0: bakayım
2: kaldım.
0: Şöyle. Tamam. İrem, yarın söyle dediğim gibi şey yapsın.
2: Tamam arasın. Tamam, ben Sena'ya iletiyorum, o da ona iletiyor.
0: Ben çünkü kız şey gibi yani sen mesela İrem Su geliyor demesen ben onu hiç görmüyorum.
2: İlk durun odasında ya genelde.
0: Orada da görmüyorum. Hiç. İlk durun orada bir şey mi yani, aksesuar mı yaptı ne yaptı bilmiyorum. Hiç görmüyorum yani.
2: Görünmezlik pelerini mi üretti acaba ekranına?
0: Ne güzel ya. Birdenbire her yan kız doldu sevgili dinleyenler. Vallahi billahi.
2: Değil mi şu an çoğunluk olarak kadın mı? Yoksa lig radyosunda
0: kadın kadın. Bir işte Fatih var, Umut var. Onlar da işte ne yapayım.
2: Bizde kadın bizim tarafta da lig radyo yine bizi bastırıyor olabilir.
0: Lig radyo şey ya, taraftar grubu gibi maşallah. Yani, radyo.
2: Sen onların yayınından sonra stüdyoya gir.
0: Ne, lig radyo mu?
2: Evet. Birisi yayın yapsın, stüdyoya gir sonra.
0: Ben o stüdyolarda büyüdüm canım benim. Ben o stüdyolarda büyüdüm. Senin ne demek istediğini anlıyorum. 50 kere söyledim havalandırma alalım diye. Ben aklımdan geçeni sesle söylemezsem illaki olur.
2: Ay evet.
0: Ne evet, evet. Ne bu, haberin yoktu az önce böyle bir şeyden, varlığından.
2: Bak hayır oldu. Gerçekten onu bu aralar düşünüyorum. Birincisi sesle söylemek, ikincisi hayal ettiğim şey olmuyor benim.
0: Ne?
2: Yani mesela birisinden hoşlanıyorum, buluşacağız, çok güzel geçecek. İlişkimizin sonraki günlerini hayal ediyorum ya. Hayal edersem olmuyor.
0: Anlıyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Anlayışım insan.
2: Evet.
0: Konu kapansın diye direkt anlıyorum.
2: Fark ettim onu beni.
0: Ben öyle dışarıda da biri bir şey anlatıyor, bakıyorum konu uzayacak, anladım diyorum. Diyecek bir şey de bulamıyor böyle bana. Yani. Geçen gün bana diyor ki abi arabayı yanlış yere park etmişsiniz diyor. Anladım dedim.
2: Ne dedin, hiçbir şey?
0: Hiçbir şey.
2: Tamam peki.
0: Hiç. Evet, dur bakayım şuradan. X'ten next olmaz yasası. Hiç şaşmaz.
2: Katılmıyorum. Bunu katılacak yüzüm yok.
0: Kıtlamıyorum.
2: Kıtlamıyorum.
0: Ben de kıtlamıyorum.
2: Sence olur mu?
0: Ne?
2: X'ten next.
0: Sıradakine ayıp olur. Yani o sıradakine ayıp olur. Yoksa olur mu olmaz mı, onu denemek lazım ama şimdi onu denerken sıradaki demeyecek mi? Ya hop, sırada biz vardık falan, olmaz o. Hiç beklediğim bir cevap değildi değil mi?
2: Hiç şu an. Erkeklerden tiskiniyorum ya.
0: Kızım eski playboyum ama ben. Yeni de eski. Emekli de değilim bu arada. Kendi rıza, istifa edip ayrıldım. Hani emekli değilim, istifa ettim. Hani şimdi bir emeklisi var bunun, bir de ben istifa ettim.
2: Sen kendi rızanla, tercihinle bak.
0: Kendi rızamla yazdım istifayı, sağ olsun kabul ettiler.
2: Ama bak senin vibe'ın öyle.
0: Nasıl?
2: Güven vermeyen erkek.
0: Kim, ben mi?
2: Evet.
0: Ya biri bana güvensin diye de hayatım boyunca ayılıp bayılmadım Şebboy.
2: Bu arada bir arkadaşım mesaj atmış.
0: Güvenmeyen ağlayarak günlüğüne yazabilir canım benim.
2: Bir arkadaşımla konuşuyorum.
0: Evet.
2: Lafını balla bölüyorum.
0: Hiç önemi yok.
2: Ona bir selam yollayabilir miyim buradan? Bizi dinliyormuş, bana yazmış.
0: Ama bizim şey, selamımıza sabahımıza da güvenilmemesi lazım. Hiç yani. Evet.
2: Ali Tatlı Sumak diye bir arkadaşım.
0: Her yanın erkek dolu yine. Yine her yanın erkek dolu.
2: Hayır değil ya, lütfen. Ha? Ben pilav boyum.

0: Değil
1: bu kim bu?
0: Arkadaşım
1: tanıyor. Dinliyor mu yayında?
0: Dinliyor, dinliyor.
1: Şuraya numarasını yazsana bana. Şuraya.
0: Ha, numarasını yok.
1: Nasıl yok? Nereden yazmış?
0: Instagram.
1: Nasıl Instagram? Sen el alemin adamlarına niye benim yayınımda selam gönderiyorsun tanımadın? Hani arkadaşımdı?
0: Arkadaşım ya.
1: Nereden arkadaş? Nasıl numarası yok?
0: Yok ya, ben çok numaralaşmıyorum.
1: Nasıl numaralaşmıyorsun?
0: Genelde Instagram'da.
1: Ya bırak. Bırak.
0: Yok ya, gerçekten.
1: Ya. Na na na na na. Na na na na. Na na na na na. Na na na. Na na.
0: Çağlar Ertuğrul'a benziyor.
1: Na na na na. Na na na na.
0: Vereyim numarayı diyor. Bak yazayım.
1: Kim? Hay canım, ben ne yapayım el alemin adamını. Allah Allah. İstesem çok. Bak burada Ertuğrul çok. Çok yani. İsim isim seçer seçer ararım. Yani. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler, konumuzu Şebo'yu hatırlatıyor. Evet.
0: Konumuz bir yasa. Saçma bir yasa.
1: Saçma istiyoruz. Bir yasa uydurun, evet.
0: Evet.
1: Saçma bir yasa. Murphy yasaları gibi. Böyle saçma bir yasa uydurun. Saçma bir kural uydurun. Size zahmet sevgili dinleyenler. Evdeki boş kavanozlar hiçbir zaman kendi amacı için kullanılmaz.
0: Evet.
1: En değişik ne gördün kavanozu? Ben sana söyleyeceğim, şok olacaksın.
0: Söyle bakayım.
1: Söylemem.
0: Ya
1: bak. Dedim ama şok olacağım diye.
0: Şok et beni.
1: Söyle bir ne gördün?
0: Ben naftalin falan görmüşümdür anneannemde eskiden yani.
1: Kavanozun içinde. Ha? Naftalin gördün.
0: Ya da şu an tamamen sallıyor olabilir.
1: Bence sallıyorsun bence.
0: Naftalin'e benzeyen bir şeker var ya.
1: Lavabo açacağı kızım o.
0: Hayır hayır ya, şeker böyle.
1: Biz okulda arkadaşımıza şaka yapmıştık onunla.
0: Akasya şekeri mi?
1: Yok şeker. Biz lavabo açacağıyla yaptık biz. Biz onunla yaptık.
0: Sen de gördün, seninkini merak ettim.
1: Kavanozda mı?
0: Evet.
1: Söyleyemem.
0: Ya ağzını okuyayım.
1: Söyleyemem. Bak söylemem değil, söyleyemem.
0: Ağzını okuyacağım.
1: Bu ne oğlum, bunun burada ne işi var dedim. Nereye koyayım dedi.
0: Hayır ya.
1: Söyleyemem. Hayır, şundan dolayı söyleyemem. Yani sen merak et diye söyleyemem.
0: Ondan. Ya ama ya lütfen. Ben biliyorsun, ben takıyorum kafama.
1: Eski sevgilisinin saçı.
0: Yok artık.
1: Evet.
0: Ay yok artık.
1: Eski sevgilisinin saçı. Bu ne lan, büyücü müsün? Budu mu yaptıracaksın dedim. Kaldı öyle ya, kendi vermişti. Bir gün ayrılırsak falan diye.
0: Bir dakika, yapan kız mı erkek mi bunu yapan?
1: Doğum günü hediyesinde vermiş ona.
0: Kız mı vermiş?
1: Kız erkeğe vermiş doğum günü hediyesinde, al diye. Bu da demiş ki, bu ne demiş? Benim saçlarım. Bir gün olur da ayrı düşersek bu saçların benim olduğunu bakarak işte falan filan edebiyat parçalamış öyle.
0: Nerede saklıyordu bu kavanozu?
1: Öyle duruyordu. Bir açtım duruyordu orada. Kiler gibi bir yerde. Bu ne dedim.
0: Kiler bir de.
1: Bu ne oğlum dedim.
0: Kilerde saç.
1: Dedi böyle böyle, bu ne de. Nereye koyayım oğlum dedi.
0: İhbarda bulunsaydın ya belki de.
1: Nereye koyayım oğlum dedi. At dedim, atamadım ya dedi. Ayrılalı da 5-10 sene falan olmuş.
0: Peki bir şey hissediyor muymuş onu
1: 5-10
0: görünce?
1: Sene olmuş ayrılalı, 5-10 sene.
0: Şey dedim ya mesela hani bu kız sana bunu bu yüzden verdi. Sen hala bir şey hissediyor musun? Bakınca canlanıyor mu bir şeyler? Dedim,
1: gözümde sor. Canlanır koskoca mazi. Sevdiğim
0: nerede?
1: Ben nerede? Çalalım mı be?
0: Çalalım.
1: Ne, kim söylüyordu?
0: İşte onu bilmiyorum.
1: Ümit Besen değil mi?
0: Ümit Besen mi?
1: Evet, bak bir dakika dur. Bekle. İnşallah odur. Yoksa rezil olduk. Evet.
0: Birçok kişi söylüyor olabilir belki acaba.
1: Ferdi Özbeğen, Ferdi Özbeğen.
0: Ay, Ümit Besen ne ya. Ya?
1: Ümit Besen ne alaka?
0: Nasıl unuturum ya? En sevdiğim adam.
1: Ümit abi selam ya. Ümit abi benim beynimde yere. Ben Ümit abiyle program yaptım.
0: Öyle mi?
1: Tabii canım.
0: Ne zaman?
1: Yıllar yıllar önce radyoda.
0: Aa, severim, çok iyi bir insan.
1: Böyle bir seninle yaptığımız gibi böyle ikili bildiğim böyle program yaptım.
0: Ne güzel. Hala
1: öyle
0: görüşüyorsam.
1: Öyle sezon değil, birkaç kere yaptım. Sonra benim saatlerim çok böyle uyumamaya başladı. Başka bir programcı arkadaşımız devam etti. Ümit abiyle yaptım, Hüsnü Şenlendirici'yle yaptım.
0: Aa, çok güzel.
1: Bu böyle konuk olarak değil. Bildiğim programımız vardı. Hüsnü abiyle vardı mesela. Canlı yayında insanlar WhatsApp'tan şarkı isteğini yazıyordu. Hüsnü abi stüdyoda klarnetiyle o şarkıları çalıyordu.
0: Vay be.
1: Ne programlardı be.
0: Ne günlerdi.
1: Ne günlerdi be. Ya. İşte diyorum ya, dilekçeyi yazdım. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Bir dakika, ben değilmişim, dur. Dur, ben değilim.
0: Çok da severim Ferdi Özbeğen'i.
1: Tabii ki canım.
0: Türkiye'nin starı. Evet. Freddie Mercury'si.
1: 3, 2 ve 1.
2: Serdar Gökalp.
1: 536-901-8902. Herkes kendinden

Az daha başka bir şey diyordum. Herkes koltuk altından bir kural, bir Murphy yasası gibi bir yasa uydursun. 536-901-8902.

0: Bu şarkı tüm sevipte kavuşamayanlara gelsin. Tüm sevipte kavuşamayanlara gelsin.
1: Gelsin.
0: Gelsin.
1: Yıktın bizi be.
0: Kardeşler müzisyenleri, düğün, kına, dernek. Hepsini de çağırabilirsiniz. Giderken sağda, gelirken yokuz. Dükkan yok çünkü orada. Gelirken. Aa, bir dakika dur, bilgi. Bir bilgi vereceğim.
1: Ver bakalım.
0: Bilgiden önce şey yapalım. Bak, sana bir ses çıkartacağım, bakayım hatırlayacak mısın?
1: Çıkar.
0: Ne bu?
1: Şey,

0: Bir çizgi film, film başlangıç sesi.
1: Başladı. Tırrık tık tırrık tık tırrık tık. Ne bu?
0: İşte diyorum ya, bir çizgi film, bir film öncesi başlangıç şeyi.
1: Anladım.
0: Yapım tamam. Şey. Doğru mu?
1: Evet doğru. Biz yayında önemli bir şey açıklayacağımız zaman bu giriyor. Niyeyse.
0: Çok güzel bence.
1: Ha. Sen yap, öyle açıklayayım ben.
0: Tamam.
1: Evet. Bir dakika dur, bir dakika dur.
0: Sizden mi gireyim?
1: Ya bu ne Allah aşkına. Bitmedi ki bugün. Hadi açıkla. Biraz heyecan duy be Allah. Bak şey gibisin biliyor musun?
0: Ne gibiyim?
1: İllüzyonistlerin yanındaki yardımcıları gibisin.
0: Neden?
1: Bak onlara dikkat et. Adam kutuya birini sokuyor, ikiye bölüyor falan. Yanındaki sadece böyle bakıyor yardımcısı. O çünkü biliyor ya numarayı o. Hani böyle, evet şimdi bu adamı üçe böleceğim. Hop böldüm. Herkes nasıl yaptı lan falan. Yanındaki yardımcısına bak, mendili vereyim mi abi? Ya, daha biraz heyecan duy ya.
0: Tamam tamam dur.
1: Evet. 3, 2, 1 buyurun. Dur! Dur!
0: Ya sesin bu şarkıya gitmedi. Bu şey girişe gitmedi pek.
1: Başındaki şeyi yap. Trompetleri yap. Yapacaksın bak böyle. Tırrık tık tırrık tık.
0: Ay onu nasıl yapacağım?
1: Evet 3 2 1 buyurun. Ama bu köpek hof tut tut hof tut. Araba aş aa aa. Hof hof tut tut.
0: Direkt düttürüden girsem.
1: Gir düttürüden gir. Bu süper mi? Bir şey söyleyeceğim. 0536 901 8902. Bu bunu gönderirseniz bunu bir de alalım, sen buradan çıkar bunu, kaydet. Bundan sonra önemli bir şey söyleyeceğim zaman.
0: Tamam.
1: Değerli dinleyenler, zaten biliyorsunuz bunu. Bak sesi bir daha yapıyorum. Bunu sizden istiyorum. 0536-901-8902. En güzel yapana bir adet milli takım tişörtü hediye. Bu.
0: Tamam.
1: 0536-901-8902. 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Bunu en güzel, böyle en iyi, güzel olmasına gerek yok ya. Biz komedi programıyız. En komik yapana bir adet Sarıyer Kola, Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörte hediye sevgili dinleyenler. Evet. Şu orijinali ne diye bulabiliriz onun? Dur bir dakika. Şuradan. Benim dediğimde anlaşılmamış olabilir. Bir de orijinali dinletelim insanlara.
0: Şey.
1: Ney?
0: D ile başlıyor.
1: Bir dakika dur, ben bakacağım şimdi. Bir saniye. Evet. Tırrık tık. Tırrık tık. Tırrık. He? Bu galiba. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Ben değilim, dur. Birden hazırım deme kızım. Hala Ferdi baba çalıyor hala aşağıda ya. Onu durdurayım, dur bir dakika. Evet. Şöyle, evet. Tamamdır. Şöyle, bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Vallahi bilerek ya. Bu ne lan?
0: Benim sesim mi bu?
1: Bu ne? Hayır canım, bu sende. Birisi buradan bu kadar çabuk YouTube'a konur mu ya bu? Kız daha az önce yaptı ya. Vallahi kız daha az önce yaptı ya. Ayıp denen bir şey var ya. Bu kadar şey araklanır mı? Dur bir dakika. Evet. Şöyle. Bakayım. Heh tamam. Bu sefer buldum galiba.
0: Hadi bakalım.
1: İnşallah yine. Bu da zurnalı çıkmasın.
0: Çıkabilir.
1: 3, 2, 1. Buraya kadar yeter. Burasına gerek yok.
0: Bu çok dizi.
1: Keşke hepsi yapılsa da yani oraya kadar olanı...
0: Ses aralığı 5 oktav lazım.
1: Evet, oraya kadar olanı yeter. Hazır mısın?
0: Hazır.
1: 3, 2, 1. Bu ne? Bu Şevval'den hallice olmuş bu. Efendim, evet geçiyoruz. Bu ne? Abi arkada daha çok ses olsun, hiç anlamayalım.

0: Bunlarda birazcık anlıyoruz. Bak arkada hızar çalışıyor, adam önde ses kaydı yapmış. Vallahi bak hatırım kalır sevgili dinleyenler. Arkada daha çok ses o. Araba geçsin, tır kornası istiyorum. Anladın? Vapur mapur. Hepsi. Hatırım kalır ya. Bunlarda anlaşılıyor birazcık sesiniz. Hiç anlaşılmasın ne olur. Lütfen ya. Evet 3-2-1. Geçtik abicim, bu ne? Bunu en güzeli ben yapmaya devam edeyim bunu.
1: Bir şey söyleme, ben de kötü değilmişim ya.
0: Neymiş?
1: Bak ben de kötü
0: çok
1: değilmişim.
0: Çok kötüydün, çok kötü.
1: Ya değilmişim bak, dinledik o kadar, 3 kişiyi dinledik.
0: Çok kötüydün çünkü. Evet dur, bakıyorum daha gelenlere. Ama sizinki tüpçü gibi olmuş abla ya. Valla tüpçü gibi olmuş ya. Bak yazık. Bak hem içeride karısı uyuyor hem programa katılmak istiyor, görüyor musun?
1: Yazık.
0: Yazık bak. Hem bak hem karısı uyuyor içeride hem de... Tişört alabilir miyim? Dur bakayım. Şuradan şöyle. Evet. Başka. Dur. Heh şu. Aa niye çalmıyor? Ha böyleymiş çünkü de ondan. Pardon. Özür diliyorum. Evet. Çalmıyor. Niye ki?
1: Acaba boş ses mi attı?
0: Yok yok, ben bozdum burada bir şeyleri. Yok ya.
1: Yani.
0: Geçtim, değil mi?
1: Yani evet.
0: Ama bu...
1: Bu fena değildi ama...
0: Bu şey gibi olmuş bu, hani Emir Ali Ramazan'daki... Yani bir iki tane daha bakayım, ondan sonra ben kendim yapayım ben bence. Ne dersin?
1: Ya da benimkini kullanalım. Bak benimki de kötü değildi lütfen.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Başınız sağ olsun efendim. Tövbe estağfurullah. Serdar daha iyi yaparım da cenaze evinde şu an. Allah Allah. Serdar insanlar var içeride ağlıyorlar, onun için çok sapıtamadım. Ama bak tövbe estağfurullah, yani bak bak bak bir daha bak. Tövbe yarabbim, daha ölmemiş yani, bekliyor Serdar, adam ölmedi daha onun için böyle ölse gönderemem, ayıp olur da şu an yani son nefes, memleketten oğlu gelecek onu bekliyorlarmış şu an. Bu neymiş?

0: Bu neymiş bakayım? Islık kabul değil. Bir de arada böyle...
1: Arkada
0: bir...
1: ses de vardı ama gördüm.
0: Arada scratch yatan...
1: var yani.
0: Hayır canım, arkada biz varız biz. Radyo açık onda.
1: Diyem, ha, hayır, varmış hayır.
0: Radyo açık. Tamam. Arkada biz varız. Bazı bu yani böyle tırt tırt diye bir şeyler oluyor arada. O arada nerede duydunuz o sesi? Hani yani... Hakikaten o sesi nerede duydunuz, ben hiç çok merak ediyorum demiş. Merak ediyorum diye benim de kafa gitti ya.
1: Demiş.
0: Demiş, kim demiş olabilir, ben diyorum.
1: İyi miyiz ya bugün?
0: Evet, gitti ben ya.
1: Gitti ben.
0: Vallahi ben gitti yani. Bu ne? Bu da ıslık abi, geçtik ıslık.
1: Hayır, az önceki bu zaten.
0: Oğlum pardon, yanlış çalmışım, özür diliyorum. Bu aradaki dararara, onu nerede duydunuz?
1: O Türkleştiriyor işte. Anladın mı olayı?
0: Anladım. Bir daha bakayım. Bu da biri uyuyor. Değil mi?
1: Yapma dedi.
0: Bu de... Allah aşkına dur, şunu baştan alalım bu. Bir dakika dur. Vallahi en başta şey, abi başını sağ olsun, Allah kabul etsin. Giriş öyle şey gibi, baksana bak. Hadi bakalım. Bu hafta bizi neler bekliyor buralım.
1: Çok iyi.
2: Serdar Gökalp.
0: İyi akşamlar abi. Başka bir şey de emsal teşkil eder. Şimdi gönderen herkesinkini dinlemek zorunda kalırız. Lütfen. Konuyla alakalı. Size zahmet. Değerli dinleyelim. Evet. Ama bu öndekine kornaya basar gibi. Bu böyle. Yürüsene lan yeşil yandı. Bu abi, bu korna gibi, bu olmaz ya.
1: Ülke marşı gibi, hani ona girecek gibi.
0: Yani şimdi de Fransa Ulusal Marşı maçtan önce. Herkes ayakta, hadi bakalım dinliyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir iki tane daha bakalım, bir ara vereyim ondan sonra.
2: Düttürü, dürü dürü
0: düt. Düttürü düt mü? Düttürü mü?
2: Düttürü.
0: Düttürü.
1: Sonda bir horoz tınısı aldın mı? Horoz ben... sıkılmış artık, bak açsana bir tekrar onu.
0: Nerede kaybettim, kaybettim bilmiyorum. Vallahi kaybettim ya. Bu muydu?
1: Bu düt. O düt.
0: Düt. Bu da çok ciddi almış
1: çok
0: ama.
1: Çok tatlı ama.
0: Bu da şey gibi. Tam bir işi beceremediniz. Çekilin.
1: Çıkın benim sesimden.
0: Hocam nasıl? Hanımlar beyler, bir ara veriyoruz, evet. Bir ara veriyoruz. Düttürü olay, tamam ben yapacağım, anlaşıldı bunu. Bunu ben yapacağım.
1: Araya gitmeden son bir senden böyle arkalı efektli bir şey alabilir miyiz?
0: Dur güldürme de yapayım, dur.
1: Tamam.
0: Dur. Tamam. Bir dakika.
1: Bakmıyorum.
0: Bir dakika dur. Unutmak için başka şeyler. Dayılar kırlarda koşuyorlar el ele. Gömlekler dışarıda. Bir dayı düştü. Evet, bir dayı. Oh. İkinci dayı da düştü şu an. Evet, dayı düştü, çok kötü düştü yani.
1: Çimenlerde dayı var.
0: Kesin bir şey oldu dayıya, düştü. Üzücü şeyler düşünüyorum ki. Şimdi.
3: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'da devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, mevzu devam ediyor. Bak hamam sesiyle girdi ha. Değerli vatandaşlar, belediyemizin yani şey ya şu şeyi duyunca bu sesi duyunca aklıma hep yıl 2001-2002 filan Avşa geliyor, biliyor musun?
2: Ya benim de şey geliyor, yıl 2006-2007 arkadaşlarımla oyun oynuyorum.
1: Şu sesi bunu duyunca mı?
2: Evet. Yok, benim bu değil.
1: Neyi duyunca sen bende bu geldi, senin niye durduk yere geldi?
2: Böyle
1: aklına o günlerden geldi durduk yere yani.
2: Böyle sokak aralarında anonslar olurdu ya eskiden. He. Bir şey satıcı geçerdi, bilmem ne geçerdi, şimdi hatırlamıyorum tam. O zaman hep sokakta oyun oynuyor oluyordum. Bir de böyle bir abi geliyor aklıma hep. Böyle bir şey var, ona dönüp böyle dönüyor, binip dönüyorduk böyle.
1: O işte seyir dönme dolap. Çeviriyordu böyle.
2: Ona bayılıyordum.
1: Şuursuzca dönüyorduk, o bizi mutlu ediyordu.
2: Evet, hep o geliyor aklıma.
1: Bizim yüzümüzden Avşa'da belediye anonsunu bir dönem biz gidelim diye paralı yaptılar, biliyor musun?
2: Nasıl yani?
1: 2001-2002 filan, belki 2000.
2: Tamam.
1: Hani lise yeni bitmiş, kurt sürüsü 7-8 erkek Avşa'ya tatile gittik. Bir evde kalıyoruz. Tabii biz kalınca ev olmadı orası. Adamın kapısının önünde bisiklet var. İkinci gün bir baktık her şeyi falan zincirlemiş. Tamam mı? Hepsini zincirlemiş yani, bisikletin falan. Neyse, telefon melefon falan var mı? Yok, hatırlamıyorum valla. Sen varsın mesela. Şimdi ben uyanıyorum 3'te. Bir bakıyorum bizimkiler gitmiş. Bir de Avşa boydan boya sahil.
2: Evet. Yani
1: boydan boya sahil, plaj. Şimdi ben seni nerede bulacağım, bulamıyorum. Gidiyordum belediyeye, anons ettiriyordum. Sağ olsunlar, belediyedekiler böyle anons. Sadece bana değil, herkese ama. İşte mesela işte Sayın Şevval Yakut, Sayın Şevval Yakut, zabıta amirliğinde bekleniyorsunuz diye. Bekliyordum, geliyordu bizim çocuklardan biri, alıyordu götürüyordu. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, tabii günde 10 kere filan. Hani markete gideceğiz mesela, para sende. Tamam mı? Kayıpsın orada da. Belediyeye gidiyordum ve Sayın Şevval Yakut, zabıta amirliğine yine gelin filan diye böyle. Üçüncü gün falan gittik, dedik ki anons, dedi ki parayla.
2: Ciddi misin?
1: Evet. Sırf yani bizden kurtulmak için. Haklılar ama yani.
2: Haklılar adamlar ya.
1: Tabii.
2: Vay be, böyle işler olmuş demek ha geçmişte.
1: Tabii canım.
2: Ne kadar güzel ya. Keşke tekrar o günlere geri dönebilsek değil mi?
1: Şuradan binip gidebiliyorsun Avşa'ya hemen.
2: Yani, hala var mı o hizmet acaba?
1: Ne bileyim, ben bayağıdır gitmiyorum.
2: Makarasına yaptırmak isterim.
1: Çok uzun zamandır gitmiyorum ben.
2: Avşa'ya ben de gitmedim uzun zamandır.
1: Ne zaman gittin en son?
2: Vallahi 4-5 senesi var.
1: 4-5 sene.
2: Senin?
1: Daha fazladır.
2: Ciddi mi?
1: Tabii, daha fazladır. Tanz duruyor mu oradaki?
2: Hatırlamıyorum ki. 4-5 sene önceden belki benim de daha fazladır. Büyük ihtimalle Tanz'a gidecek yaşta değilimdir.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Peki. Evet, dur bakayım şuradan. Konu neydi? Bir kural, bir kanundu değil mi?
2: Kanun.
1: Ama hep ses mesajları falan filan var ya. Hep. Vallahi hep onlar tıttırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır rantla çektiniz falan, beynimde çalıyor.
2: Bir de çok akılda kalıcı yapmışlar. Bir de her filme gidiyor. Ya filmin konusu ne olursa olsun o baştaki giriş her filme gidiyor.
1: Bir de şey, aslan kükremesi var biliyorsun. Tabii. Yani, o da aslan, evet. Gerçek aslanmış o filan.
2: Evet.
1: O, hatta bir hikayesi var galiba, stüdyonun sahibi o aslanı sahiplenmiş mi ne olmuş, öyle bir şey olmuş.
2: Bir de bir araba markasının gerçekten bir hayvan sesiyle kornasını duydum. Hiç duydun mu?
1: Yok da motorunuz kendi gerçek motor sesini ona benzetmeye çalışmışlar.
2: Motor
1: olmuş,
2: evet yani. Pardon, evet evet, motor sesi, doğru söylüyorsun.
1: Şeyle ilgili bir karikatür var, çok gülüyorum ona. Aslan yerleri siliyor böyle, tamam mı? Film stüdyosunda böyle aslan böyle yerleri siliyor. Arkadan da birisi bağırıyor.

0: Diyor ki eşek hastaymış, başka hayvan bulun filan diye aslan onu yerine aslan onu yerine geçiyor. Bu ne ya? Bu kim? Ha, Banu Hanım mı yazdı?
1: Evet.
0: Ne yazmış? Hello'lardan bir Demet. Hello. Kızım oradan ne yazıyor? Yayında söylesene.
1: Hello Banuş Hanım.
0: Yayında söyle ya. No, bu, sen bir şey söyleyeceğim. Bakayım ne yazmış? Hello Banuş Hanım. Niye mesela şarkı ister falan diye mi korkuyorsun? Ne olmuş?
1: Yok, ben şimdi araya girip hani selam şey yapmak istemiyorum.
0: Demin Banu Hanım, benden duymuş olmayın. Demin Instagram'da hiç tanımadığı bir adama selam gönderdi yayında.
1: Ya, burada tanıyorum, lütfen.
0: Ne numarasını ver dedik ve çocuk kendi bile benimle daha samim oldu, abi sana vereyim numarayı dedi. Allah Allah. Yani selamlar. Dur bakayım şuradan. Her zaman birinden tam vazgeçtiğiniz anda, kafada bitirdiğiniz an evrendeki tüm çekim yasaları devreye girer. O kişi pervane olmaya... Ya çok edebiyat parçalamış.
1: Oy, bir
0: ya.
1: Şey söyleyebilirim. Alkışlayabilir miyim?
0: Ben anlamadım
1: yazan
0: ki...
1: Yazan kişinin... Ben şimdi sana anlatacağım. Ben anladım. Alkışlayabilir miyim? Manuel alkış yapmak
0: alkışla.
1: İstiyorum.
0: Alkışla. Edebiyat öğretmeni gibi.
1: Duyuluyor muyum?
0: Hayır.
1: Nasıl duyuluyor?
0: Daha coşkulu, daha şey. He? Evet.
1: Yazan kişinin
0: sen anlatırken ben de arayayım. Ben de arayayım.
1: İsmini söylemeyeyim. Tamam, şundan bahsetmiş. Demiş ki... Şimdi sen birine çok bir şey hissediyorsun. Sürekli onu düşünüyorsun. Düşünmeyi bıraktığın anda o kişi sana geliyor.
0: Kızım sen niye dekoder görevi yapıyorsun bizim yayında? Bak siz anlamazsınız.
1: Yazan alo. Kişi kesin kadın mı?
0: Efendim?
1: Kadın mı yazan kişi? Alo. Kesin kadın.
0: Beyanı o, bakacağız. Alo.
2: Alo.
0: Kadın mısınız?
2: Herhalde.
0: Kendini kontrol et. Kadınım.
1: Baktım
0: evet.
1: Öyle mi?
0: Kadınım. Ya. Merhaba efendim, ses bir böyle şey gibi geliyor, hani avşa anonsu gibi geliyor. Düzeltebiliyor musunuz bunu?
2: Bir saniye, kulaklıktaydı da.
0: Tabii bir saniye, kulaklıktayız. Böyle de
1: nasıl şey... anladım kadın olduğunu yazanın?
0: Efendim?
1: Nasıl kadın olduğunu anladım?
0: Yazıyor Zeynep diye.
1: Bende yok mesaj, nerede?
0: Nasıl yok? Aa işte Zeynep, adınız Zeynep değil mi hanımefendi?
2: Şimdi nasıl geliyor?
0: Peki şimdi nasıl geliyor hanımefendi? Yani, şimdi iyi. Adınız Zeynep değil mi?
2: Evet.
0: Bu da burada artistik yapıyor. Nasıl anladım kadın
1: ben
0: olduğunu?
1: Ben görmedim mesajı ama.
0: Kız TC'sine kadar yazıyor burada. Neyini görmedim?
1: Yazıyor. Ben nereden göreceğim?
0: Zeynep Hanım nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Bir şey mi canınız sıkkın?
2: Yani.
0: Zaten bana hiç çok mutluyum diye arayan yok. Nerede fırça atacak olan? Nerede? Canı sıkkın olan falan. Ne oldu efendim? Sizi de şey yapayım. Sizi de birazcık rahatlatalım. Buyurun.
2: Yani Şebnem Hanım da benimle aynı fikirde.
1: Evet.
0: Şebnem Hanım mı?
1: O kadar iyi tanıdım, anladım ki. Şu an bir ayrılık yaşıyorsunuz ve mesaj bekliyorsunuz değil mi?
2: Yok ya.
0: Hanımefendi pardon, yüzünüze gülüyorum ama vallahi size değil. Yemin ediyorum, bak yemin ediyorum size gülmüyorum. Vallahi size gülmüyorum.
1: Bana değil.
2: Beklemiyorum.
0: Efendim?
2: Beklemiyorum öyle bir mesaj.
0: Tamam zaten kim niye beklesin ki ablacığım, boş ver, herkes deli mi ya?
2: Yani insanın hevesi kaçıyor. Öyle değil.
1: Beklemiş ama.
0: Yani hanımefendi, ama bir şey söyleyeyim mi? Siz kaç senedir böylesiniz?
2: Yok, yeni aslında.
1: Yeni ayrılmış.
0: Dur bak şimdi, ayrılığı karşı tarafa böyle ayrıldın ayrıldın ayrılacak terk edin onu deyip de şey yapma, öküz oturtma. Önce bir sor. Belki başka, belki ayağını sehpaya vurdu kız, ne biliyorsun?
1: Ben anlarım.
2: Ya da beni Allah korudu.
1: Bak ayrılmış. Doğru mu?
2: Evet.
1: Ya anlarım ben, o ses tonunu bilirim.
0: Belki de çocuk bu ses tonundan, ya bu nedir negatif belki de bundan
1: Zeynep gitti. Zeynep Hanım sarılalım.
2: Sarılalım.
1: Ben şu an size sarılıyorum.
0: Sen bir daha bana gelme, git başka programlarda insanlarla sarılsın. Zeynep Hanımcığım ne oldu konu şey, yani özel değilse diyeceğim. Hani ben kimseye anlatmam ama.
2: Değil mi? Sadece dinlerler.
0: Tabii hani biri duyarsa ben ona söz veremiyorum ama hani ben kimseye, ne oldu?
2: Duyabilirler.
0: Ne oldu ablam? Sen şey böyle Avatar'daki ağaca döndün. Ne oldu? Ne oldu sana? Ne oldu? Ay bizim de öyle Cuman ya. Bu kıza yapılır mı? Ne yapıldı onu da bilmiyorum ama. Belki de ev yaptı adam, yani bilmiyorum ama.
1: İmkansız.
0: Şimdi ben birazcık bir tahmin edeyim. Bir çocuk vardı değil mi?
2: Ha.
0: Terk yani. Etti sizi. Tamam, terk etti sizi.
2: Ya hayır ya.
0: Aldattı sizi.
2: Yani
0: Daha ki ne yap, çelme mi?

0: takti yürürken ne yaptı? Ne yaptı? Bir şey yapmış olması lazım. Ne yaptı?
1: Yani beklersin olmaz. Tüm ilgin alakan kayar. O anda böyle bir ilgisini fark edersin falan. Öyle bir şey yani.
0: Yani hanımefendi anlamadım ki ben yine.
2: Şöyle Zeynep Hanım beklemiş.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben ablanın, çok affedersin, istediğim gibi şakalaşabilir miyim ablacığım sizde?
1: Tabii.
0: Tamam, ben abla öyle bir anladı. Ben kendimi salak zannediyorum. Hiç anlamıyorum ki dediğini ben.
2: Ben söyleyeyim hemen. Söyle kadınca canım. Bu arada. Bu Türkçe söyle değil, kadınca.
0: Kadınca.
2: Bu Türkçe değil.
0: Tamam, dekoder yap bana.
2: Şimdi şöyle diyor Zeynep Hanım. Zeynep Hanım birine karşı bir ilgi beslemiş.
0: Evet, o belli zaten.
2: Uzunca zamanda onu beklemiş.
0: Tamam.
2: O kişi... Onun ilgisini görmeyi beklemiş. O tam kişi... böyle artık hevesi kaçmış, bir şeylerden beklemekten sıkılmış, bıkmış.
0: Evet.
2: O kişi ona gelmiş.
0: Öyle mi ablacığım?
1: Evet.
0: Ne yapsın şimdi bu adam, ne yapsın mesela? Bence de zaman makinesi bulmuş.
2: Hiç mi ilginiz yok şu an?
1: Yok.
2: O zaman niye üzülüyorsunuz ama, insan ilgisi olmaz.
0: Peki hiç ki tanımadığınız, mesela hiç böyle ilişkinizin olmadığı bir insan, Allah beni korudu diyerek onu niye hemen şey ne yayına atardı yay?
2: Ok.
0: He, niye ok attınız adama?
1: Öyle düşünüyorum.
0: Ama ya keşke her zaman şey bu dünyada sizin düşündüğünüz gibi olsa abla.
1: Öyle oluyor ama benim düşündüğüm gibi çıkıyor.
0: Anladım mübarek insan. Neredensiniz?
1: Ankara.
0: Bravo. Şu ne an iş yapıyorsunuz?
1: Şu an bir iş yapmıyorum.
0: Anladım efendim.
2: Canınızı sıkmayın ya. Ha, belki benim... ilgisi varsa devam edin. Siz de bir deneyin tekrar. Duygular belki canlanır.
0: Canlanır diyor. Çiçek ya bu. Evet, gübrelersin, canlanır. Çocuğu getir gübrele. Belki yani şey olur sende.
1: Keşke öyle olsa.
0: Anladım abla. Ne zaman oldu bu olaylar? Peki siz çok affedersiniz. Ne zaman şey oldu acaba? Hani çocuğun size karşı ilgisi olmadı nasıl?
1: Kadar falan yani.
0: Bir şey diyeceğim. Beni anlayabiliyor musunuz siz?
1: Tabii ki de ben öyle konuşmuştum.
0: Tamam, ben öyle konuşuyorum ya. Ben öyle konuşuyorum. Yani siz ne kadar peki ilgilendiniz karşı tarafla? Karşı tarafın ilgisi olmamasına rağmen?
1: Yani bir ay falan.
0: Bir ay. Çocuk ne kadar da döndü size?
1: Vazgeçtiğim anda.
0: Tam vazgeçtin, o an geri döndü yani. Tam geçtim, vazgeçiyorum lan dedi. Çocuk seni arayıp ölüyorum aşkından mı dedi, ne dedi?
1: Ona benzer bir şey yani.
2: Ama 3 hafta zaten bir
0: ama
2: aile.
0: Ama şimdi
2: ki
0: güzel ablam, şimdi çok özür dilerim yani. Bir erkek olarak erkekleri temsilen söylüyorum. Bir ay erkek için bile erken bir süre yani. Evet. Kafa basmamış olabilir.
1: Sen, ben de öyle düşünüyorum.
0: Şimdi erkek olmak zaten, hani mesela hasta mısın, neyin var, erkeğim. Bu bir hastalık zaten, anladın mı? Yani onun için hani neyin var erkeğe, Allah başka dert vermesin, geçmiş olsun deyip uzaklaşman lazım normalde. Bu sebeple hani ben mesela erkek tarafından bir kız tarafından işte bir aydır ya sen hiç bir erkekte şunu duymadın mı? Abi ben bu kızı tablamak için 3 sene uğraştım ya falan diye, hiç bunu duymadın mı?
2: Evet.
0: Şimdi bir ay, bir de bir ay ne yaptınız mesela? Evde oturup evrene mesaj mı gönderdiniz? Çocukla ilgili ne yaptınız mesela tanışabilmek için?
1: Ya zaten tanışıyorduk.
0: Ona bir şey dediniz mi?
1: Dedim.
0: Ne dedin?
1: Yani çok da demedim. Aslında haklısınız ya. Düz mantık çalıştığı için kafaları.
0: Haklısınız dedi.
2: Hayır, bir de bir ay gerçekten çok kısa. Hani çok sizi kısa bir sene ya bekletse, 6 ay, 3 ay, 4 ay bekletse.
0: Bekletmemiş ki.
2: Bekletmemiş.
0: Bence
2: ki
0: bir ilanı aşk yapılmış. Olmuş. Çocuk bir şey, o eve gidip arkadaşlarına falan, oğlum bir kız benden hoşlanıyormuş, inanabiliyor musunuz lan, benden hem de falan yani.
2: Onu anlatmak bu, bir hafta zaten.
0: Evet, onu çevresi. Hadi lan senden mi, sen ne alakası var yani, hiç ormana da hiç eşek de mi görmemiş kız hayatında falan diye. Onu böyle 2 hafta zaten zorbaladılar, tamam mı? Tabii. Erkeği. Şimdi bir erkek mesela bizim atmosferde, bizim ortamda gelecek, diyecek ki sizin adınız ne Zeynep Hanım? Bilerek sordum bakayım ne diyecek diye. Hani her şeye çünkü mantıklı cevap veriyor, buna vermemesi lazım. Zeynep Hanımcığım, şimdi bizim atmosferde, bizim ortamda birisi gelse mesela cumartesi buluşmalarında, dese ki Zeynep diye bir kız var, benden hoşlanıyor falan diye. İlkine kimse cevap vermez mesela, duymazdan geliyor, o havada kaybolur o. Sonra çocuğun bir daha demesi lazım. Bir daha deyince içimizden birisi şey der mesela. Ulan hiç erkek görmemiş mi ki senden hoşlanıyor filan diye. Bu zorbalama başlar. Anladın mı? Zorbalama başlar. Şimdi o 3 ay boyunca kendi de eve gidip çünkü duvarlarla konuşuyor da. Ulan benden bir kız hoşlanıyor. Vay be, inanılır gibi değil. Ne hallerden ne hallere geldi. Süreci. Evet. Hani o elleriyle konuşuyor şu an falan. Duyuyor musunuz beni filan diye. Yani duvarlarla konuşuyor. Ona cevap gelmedikçe daha bir işerliyor. Lan siz de vermiyorsunuz cevabı.

0: falan diye. Cevap verenler onun istediği gibi vermiyor. Adamın yani şeyi morali bozuk yani, anlatabiliyor muyum? O 3 ay sonra bir hafta sonra gelip bla bla bla deyince, o bence çocuğa haksızlık etmişsiniz. Bence.
1: Evet.
2: Yani ama...
0: Abla ne olur böyle durup sibernetik organizma gibi... Hani bir şey diyorsun, konuşuyorsun, kızıyor musun, düşünüyor musun?
1: Biz de mesela belki şöyle bir şey düşünmüş olabilir Zeynep Hanım. Sizi mutlu edecek bir bakış açısı söyleyeyim. Size karşı duygularından tam emin olmadan açılmamıştır ki sizi de ciddiye aldığını göstersin. Yani size gerçekten artık eminim ben bu kızı seviyorum dediğinde açılmışsa ve bu 3 haftalık bir süreçse.
2: Ya öyle bir çit değil ama yani şimdi.
0: Anladım o zaman, yani o tamam. Zaman demek ki bu dost acı söyler. Demek tatlım, sen ona açıldığında hayatında başkası vardı.
2: Anladım. Aklıma gelmedi.
0: Zaten erkekler akla gelmeyen şeyleri yaparlar.
1: Sizin şekerim. Burcunuz yengeç mi?
2: Evet.
1: Al işte.
0: Şoka girdi. Evet lan, büyülü. Nereden biliyorsun?
1: Onun burcu ne?
2: Başak.
1: Tamam, ben Başak'ım, söylüyorum. Biz emin olmadan adım atmayız.
0: Zeynep
1: o yüzden
0: Hanım,
1: bekletti.
0: Bir şey dikkatimi çek. Size her soru sorduğumuzda daha bir üzülüyorsunuz ya. Tövbe estağfurullah.
2: Vallahi ben biraz hani moral olsun diye böyle açmıştım, dinliyordum.
0: Anladım da şimdi hadi siz zaten öyle. Bizim şans şeyimizde bir öküz oturdu içime şu an. Gider ayak.
2: Siz niye üzüldünüz?
0: Kalkmıyor da.
1: Yok yok, Başak'sa o size emin olmadan açılmaz zaten.
0: Girme şu konulara, burçlara girme. Deli ettiniz mi dedi. Lan girme, deli ettin mi kızı, görmüyor musun? Zaten üvey babadaki Lamia'ya dönmüş. Daha ne burcundan bahsediyorsun? Baksana. Öyle öyle baksana. Herkes üstüme geliyor Serdar. Beni sevmiyorlar falan.
1: Ama
0: diye.
1: Üzülmüş
0: öyle
1: şimdi. Biz sevmiyoruz.
0: Tamam öyleymiş gibi. Sen şimdi sen şey yapıyorsun. Biz psikolojiden anladığımız için.
1: Bıktık bu erkeklerden. Bıktık bu erkeklerden ya.
2: Psikolojiden anladığınız için.
0: Evet psikolojiden biz anladığımız için. Biz...
2: Benimkini de yerle bir edip.
0: Evet işte ya, en güzel psikoloji bozuk psikolojidir ablacığım. Ama öyle şimdi psikoloji sağlam olanlara bak, ne yapsam mesela, aman yaparsan psikolojin bozulur, görürsen ya zaten bozuk olursa hiçbir şeyden korkmuyorsun. Anlatabiliyor muyum ablam?
2: Evet.
0: Bu kadar. En güzel insan psikolojisine gelmiş bilmem ne olmuş. Sen de ona 6 ay sonra dön.
1: Yok bu. Ya bence direkt tadını çıkartmaya başlayın ya.
0: Neyin yok ki çocuk, yok isteme. Var mı çocuk?
2: Duruyum tam böyle onda da bir şey varken ben ona bir ışık yakıyorum.
1: Yani siz kaçan kovalanırdasınız.
0: Bak abla, sen Şevvan'ın falan da dediklerini ama biz sana elimizden gelir. Sen herkes de şifasını burada aramasın bak, ne olur gözünü seveyim. Yani sen...
1: Ama böyle yaparsa Başak Burcu gider bu arada. Siz şimdi Başak Burcu'nu elinizde tuttuğunuzu zannedersiniz. Başak Burcu da bir anda gider, bir daha da hayatta gelmez. Bence şu an size açılmış, siz de bir şey hissediyorsunuz belli ki. Tadını çıkarın.
0: Ya... Çıkarın tadını, çıkarın tabii. Çocuk zaten tadı çıkarılacak bir şey ya karşılıksızlar. Çıkarın tadını. İşte bir deli başka bir deliye uyarsa haftaya da arar der. Sizi uydum, herif engelledi beni filan der.
1: Siz var 2-3 ay evlenirsiniz.
0: Hanımefendiciğim siz neredendiniz?
2: Ankara.
0: Ankara tamam. Adınız Zeynep'ti değil mi?
2: Dikkatli mi olsun?
0: Tamam yok, adınız Zeynep'ti değil mi? O sefer sormadı, Zeynep'ti değil mi ya?
2: Yok, adım başka bir şey.
0: Adınız başka bir şey mi?
2: Evet şu an yani.
0: Bak kızı bozdun, görüyor musun? Abuk sabuk sorular sorarak. Kız en başta Zeynep'e tepki veriyordu. Adını bile inkar ediyor şu an. Kızı bozdun. Aradığında Zeynep'ti. Kim bilir ne şimdi.
1: Suçlu oldum tamam. Hani,
0: Muzaffer onu mi oldu? Kim oldu? Kimsiniz ablam siz?
2: Mahmut.
0: Kim?
1: Ne?
2: Mahmut.
0: Tamam Mahmut'cum. Sana tişört vermiyorum.
2: Ya.
0: Mahmut'a yağ yakışıyor mu ya?
1: Yok ya.
0: Tamam verdim. Adınız ne ama, bir gerçekten şuradan bulayım da işaretleyeceğim ya.
2: Zeynep ama şu an Ankara'dayım ben.
1: Nasıl yani? Zeynep Hanım çok gizemlisiniz böyle.
0: Şu an Ankara'dayım diyor. Bunu,
1: yani
0: niye?
1: Yarın olmayabilir.
0: Kendine yanlışlıkla gönderilen kargo gibi davranıyor.
2: Yok hayır, bir arkadaşımın yanına geldim. Biraz bana destek olsun diye.
0: Bu kadar salladı mı ya bu olay sizi? Allah Allah.
2: Ya hayır, başka konuda ya, bu konu değil.
0: Tamam biz birini bile atlatamadık, diğerlerini başka gün konuşuruz isterseniz, olur mu?
2: Yani olabilir.
0: Tamam işaretledik sizi, numaranın sonu 68 değil mi?
2: Evet.
0: Tamamdır peki, İrem Su arayacak sizi, olur mu?
2: İnşallah.
0: Öpüyorum, görüşürüz.
2: İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Valla.
1: Yok o onlar olur ya.
0: Kim?
1: O ikisi.
0: Nasıl olur?
1: Zeynep Hanım'la o çocuk olur.

0: Evlenirler.
1: Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Ben öyle hissettim. Evlenirler mi?
0: Tabii tabii.
1: O kadar diyorsun.
0: Evet tabii. İkisi de birbirine aşık.
1: Kız yarın arayıp şey değil mi? Serdar Bey merhaba, kınam var benim bu gece.
0: Diyebilir her an. Yengeç Başak iyidir ya.
1: Uyumu iyi midir diyorsun?
0: İyidir, iyidir.
1: Vallahi mi ya?
0: Vallahi çok iyidir.
1: Yıllarca işte böyle
0: ben
1: diye.
0: Ben söylüyorum bak, herkese söylüyorum. Balık Başak, Yengeç Başak, Akrep Başak çok iyi.
1: Sinanmam öyle şeyde. Manyak ettiniz insanları. Valla manyak oldu insanlar sizin yüzünüzden. Yani söyleyeyim.
0: Onu da biz yaptık. Tamam, onu da biz yaptık.
1: Bitiriyoruz.
0: Bitiriyoruz.
1: Yarın gelecek misin sen?
0: Geleyim mi?
1: Sağ ol Şevboy, öpüyorum.
0: Ben sağ ol.
1: Görüşürüz. Ben sağ ol. Anladım. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Eyvallah, teşekkürler. Hanımlar beyler, mevzu biter. Biz gider. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Bendeniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp, sevgili dinleyenler. Fırat, inşallah iş bulursun diyoruz. Bugünkü programı bitiriyoruz. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Gerisi bizde. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden

bir haber. Başka kollarda uyuyor musun? Olsun. Avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,